0: professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: size her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

yaşayan, oradan da doğuyan. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay çatlayacağım, sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum. Arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

Buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane.

0: Haber videosu tamamdır.
1: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
2: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
3: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
4: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
5: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
0: Demiştim, biliyordum, Allah'ım, çok şükür.
6: Ne oldu İkbal?
0: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
0: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
9: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
10: Biliyoruz, ayran.
7: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
0: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
0: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
3: Çetrefilli?

Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
1: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
2: Buldunuz mu?
0: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
2: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
0: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.

0: Akinalı'nın arkadaşlar, kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti. Kazandın sayılmaz.
0: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
1: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
0: Siz mi düşürdünüz bu tespihi?
1: Yok. Çok değişik bir tespih. Tahtadan mı ne?
0: Çok değişik gerçekten.
2: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
1: İlk defa görüyorum.
3: Çocuklar, buralarda bir tespih düşürmüş olmam lazım.
0: Bu mu hocam?
3: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
0: Özel birinden herhalde hocam.
3: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
1: Nereden hocam? Çok merak ettim.
3: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
1: Sofra mükteşem.
4: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
1: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
3: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
0: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
4: Hayır, benim kitap.
1: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
4: Bulmak ne? Okudum bile.
3: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
0: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
1: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok. En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane. Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
4: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
1: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
3: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
5: Mescid-i Aksa.
0: Önemli bir yer o zaman.
3: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
1: Nerede hocam?
4: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
3: Aferin Cemile.
0: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
3: O sarı kubbeli yerin adı Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
0: O zaman 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri...
1: Biri kesin Kabe'dir.
0: Tabii ya. Nasıl soru benimki de? Okul yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
1: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
3: Diğeri de
4: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
0: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun, sağ olun.
4: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
0: Neler varmış? Söyle de bilelim.
4: Mesela zeytin ağaçları.
3: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
4: Zaten zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.

0: İyiymiş. Ya en temel ihtiyaçlardan biri.
1: Tabii. Düşünsene. Yağ yok. Patates kızartması yok. Kabus gibi.
2: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek?

0: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
1: Ben de.
2: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
0: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
2: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
0: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
2: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
0: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
2: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
0: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
2: Tam isabet Salih, unutmamışsın.
0: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
3: Ama beni unutmuşsunuz.
2: Oo Ali, unutur muyuz hiç seni?
3: İnşallah hakkımı ayırmışsınızdır.
1: Ayırdım, ayırdım. Merak etme. Gel, otur sen de.
3: Lunata var mı peki?
1: Olmaz mı?
3: Ödüm patladı ha. Bitti sağ.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amca mı duydun? İsraf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Elektrikler mi kesildi? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

Hey güzel kedi. Ye ye ye ye yemeğini. Mi mi mi miyav miyav. Gez gez gez ortalıkta. Gel pis pis pis pis. Gel pis pis. Mama ye pis pis. Hey hey hey tatlış kedi. Sen sever Elif seni. Mi mi miyav miyav.

0: Sana da Elifciğim.
1: Sana da Miço. Ne kadar güzel. Kıpır kıpırsın bugün.
2: İçim mutluluk dolu Sema abla.
0: Elhamdülillah. Hayırdır kızım? Nedir böyle seni mutlu eden?
2: Bilmem, gökyüzündeki güneş, ağaçlardaki meyve, yemek taşıyan karınca, uçan kuş, her şey mutlu ediyor beni.
0: Ne güzel. Bize bu güzellikleri sunan Rabbimize teşekkür etmeyi unutmayalım öyleyse.
2: Kedilere mama verdim gelirken. Görseniz bir güzel yediler ki mamalarını. Kıp kıp kıp kıp.
1: Canım Elif, günümüze neşe kattın.
2: Sema abla kedilerden biri elimi yaladı biliyor musun?
1: Ona yemek verdiğin için teşekkür etmiş sana.
2: Ya. Bir tanesi de böyle bacağıma sürtünüp miyav miyav dedi.
1: Anlaşılan o ki kediler seni gördüklerine çok sevinmişler. Ve de seni çok sevmişler.
2: Öyle mi dersin Sema abla?
1: Kesinlikle.
2: Bir de biliyor musun kedinin biri mamasını yedikten sonra böyle sırt üstü yatıp patilerini uzattı. Sonra ben de onun göbüşünü sevdim. O da böyle ses çıkarttı. Gır gır.
1: Nasıl sevdin? Böyle mi sevdin? Gıdı gıdı yaptın mı kediye? Böyle gıdı gıdı.
2: Sema abla dur. Çok gıdıklandım.
0: Sema dur kızım. Katılacak çocuk.
1: Ama baksana babacığım, nasıl güzel bir kedi bu. Böyle kediyi gıdıklamayıp da ne yapayım?
2: Sema abla.

0: Evet çocuklar. Allah'ın izniyle uçuşumuzu başlattık. Bir süre havada kalacağız inşallah. Bu sırada peri bacalarının eşsiz güzelliğini gökyüzünden izlemeyi ve birazdan anlatacağım hikayeyi dikkatlice dinlemeyi ihmal etmeyin.
1: Agah dede, bugün Mutlu Kedi'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Mutlu Kedi'nin hikayesi mi?
1: Evet.
0: Elifciğim, acaba hangi hikayeydi o?
2: Baba, galiba biz bu hikayeyi unuttuk.
0: Evet, sanırım öyle oldu. Elifciğim, bugünkü hikayemizi sen anlatmak ister misin?
2: Ben de elimden geldiğince sana yardım etmeye çalışırım.
1: Anlaştık.
0: O halde anlat bakalım.
2: baba, hikayeyi Elif anlatacak ya hani. Acaba anlatıcı koltuğuna o mu otursa?
0: Sahi ya. Ben yarışmacı koltuğuna geçeyim. Elifciğim, sen böyle geç.
1: Teşekkür ederim Agah dede. Bir varmış bir yokmuş. Kedilerin arasında bir kedi varmış. Bu kedi mutlu mu mutlu bir kediymiş. Adı da şeymiş. Şeymiş adı.
2: Topaç olsun mu Elif?
1: Evet, Topaç'mış adı. Bu minik kedi çok mutluymuş.
3: Neden o kadar mutluymuş Elif?
1: Çünkü çok güzel arkadaşları varmış. Onlarla çeşit oyunlar oynarmış. Hiçbir arkadaşıyla kavga etmezmiş. Diyelim ki bir mama buldu. Kendi doyacağı kadarını yermiş. Fazla kalırsa arkadaşlarına götürürmüş. Başka ne yapmış Sema abla bu kedi?
2: Şarkı söylermiş. Çok güzel şarkı söylermiş. Hayatta en çok sevdiği şey şarkı söylemekmiş. Tüm arkadaşları onun bu şarkısını dinlemek için can atarmış.
4: Nasılmış şarkısı Sema abla?
2: Şarkı nasılmış Elif?
1: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim.
2: Bu küçük kediciğin bu kadar mutlu olmasının bir sebebi de kimse hakkında kötü düşünmemekmiş arkadaşlar.
1: Evet, hep güzel şeyler düşünürmüş. Güzel şeyler istermiş. Kendisi için çok tatlı bir mama isterse arkadaşları için de istermiş. Arkadaşları kavga mı ediyor? Hemen araya girip ayırırmış. Biri bir arkadaşı hakkında kötü söz mü söylüyor? Onu hemen uyarırmış. Paylaşmayı, yardımlaşmayı çok severmiş.
0: Bir kedi bu kadar güzel huylu, bu kadar güzel ahlaklı olursa onun mutlu olması da kaçınılmaz olur tabii, değil mi Elifciğim?
1: Evet Agah dede, bu küçük kedi sürekli şarkısını söylermiş. Herkesi çok severmiş, hiç yalan söylemezmiş, hiç kavga etmezmiş.
2: Bu yüzden de mutluymuş. Kimsenin kalbini kırmaya değmez. Allah bizleri sevelim, sevilelim diye yarattı dermiş hep.
1: Evet, en yakın arkadaşı Mırmır'la oyunlar oynarmış. Oyunu kaybetse bile sinirlenmez, arkadaşını tebrik edermiş.
2: Anne ve babasının sözünü dinler, kardeşleriyle çok iyi geçinirmiş.
1: Evet, tam 3 tane kardeşi varmış. Mestan, Boncuk, Patiş. Mutluymuş bu minik Topaç. Çünkü mutsuz olmak istemiyormuş. Sevmiyormuş mutsuz olmayı.
2: Başka kediler, başka canlılar onu mutsuz edecek şeyler yapsa da kızmıyormuş onlara. Hiçbir şeyin keyfini bozmasına izin vermiyormuş.
0: Hayat dediğimiz şey tam da böyle değil midir çocuklar? Etrafınıza bir bakın. Ağaçlara, kuşlara, böceklere, sımsıcak güneşe, masmavi göklere, sonsuz nimetlere. Mutlu olmak için öyle çok neden var ki. Rabbimiz bize sonsuz mutluluk nedenleri sunmuş.
2: Asıl mesele bu mutluluk vesilelerini görebilmek ve onların kıymetini bilmek.
1: Evet, yüzümüzü sürekli asıp küsersek hem mutsuz oluruz hem mutsuz ederiz.
0: Sevgili çocuklar, demek ki mutlu etmenin yolu mutlu olmaktan geçer diyebiliriz. Önce kendimiz mutlu olacağız. Hayatta bazı şeyler bizi mutsuz edebilir. Ama hayatımızdaki güzel şeylere odaklanarak yolumuza devam edebilmeyi öğrenmeliyiz. Rabbimizin bize sundukları mutlu olmamıza yeter de artar bile.
1: Evet arkadaşlar, Mutlu Kedi Topaç'ın hikayesi böyleymiş. Hikayemiz bittiğine göre sıra geldi yarışmaya. Herkes hazırsa dikkat, yarışmamız başlasın.
0: Evet, genellikle ilk soruyu ben sorarım. O nedenle müsaadeniz olursa yine ben sorayım.
1: Sor Agah dede.
0: Bizim bu mutlu minik kedi dostumuzun adı neydi ya o çocuklar?
4: Topaç.
0: Tebrikler, doğru cevap.
2: Peki Topaç'ın kaç kardeşi vardı?
1: 3.
2: Tebrikler, bir doğru cevap da senden.
1: Peki kardeşlerinin ismini hatırlıyor musunuz?
3: Kardeşlerinin adı Mestan, Patiş ve Boncuk'tu.
1: Evet doğru. Peki en yakın arkadaşının adı neydi?
4: Mırmır.
1: Tebrikler, doğru cevap. 2-2 oldu.
2: Peki Topaç'ın hayatta en sevdiği şey neydi?
4: Şarkı söylemek.
2: Evet doğru cevap. Tebrikler küçüğüm. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
0: Bizden bir dikkat balonu maketi kazandın.
2: Ve ikiniz de birer rozet kazanarak dikkat balonu ailesinin üyesi oldunuz.
1: Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey dikkat balonu.
2: Ne güzel bir hikaye anlattın bugün Elif.

0: Evet, keyifle dinledim.
1: Sevdiniz mi sahiden?
0: Sevmek ne kelime, bayıldık.
2: Hele şarkına hayran kaldık.
1: Yaşasın, söyleyeyim mi yine?
0: Söyle bakalım.
1: Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Şarkı bitti, yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Kuyruğum fırfır döner, mutlu etmek görevim. Yine söyleyeyim mi? Pisi pisi gezerim, herkesi severim. Sevgimi hiç gizlemem, herkese söylerim. Ben küçük bir kediyim, sevgidir dediğim. Bitti, yine söyleyeyim mi?
0: Yeter bu kadar Elifciğim. İyice ezberledik şarkıyı.
1: Tamam Agah dede. Bir tane daha söyleyeyim, başka söylemeyeyim. Pisi pisi gezerim, herkesi severim.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.

0: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. Nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. Oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go. Go.
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. O saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yarın ilk bölümüyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
5: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
6: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
7: Bu hayli yaşlı bir kuş.
6: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
8: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
6: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
8: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
6: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
8: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
6: Verdim, verdim.
8: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
6: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
8: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
6: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
8: Ya Rabbi sen koru.
6: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
8: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
6: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
8: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
6: Eşim çok fikri tutma beni.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var?
3: Ki? İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
1: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar. Hepsini kara deliğe gönderirim. Tabi.
1: Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir.
2: Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
4: Hadi siz de gelin hemen.
5: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
6: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
7: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
0: Vay, harika bir fikir.
2: Aferin Yusuf'cum. Hadi ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yerim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın, gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Hı-hı. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız. Tabii.
2: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Hı. Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır.
0: Heh, ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
2: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Ha. Biraz olsa fena olmaz yani.
2: Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
2: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Bu civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
2: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabi. Söyleyin bakalım bu nedir?
3: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
1: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Nerede acaba?
2: Bu olmasın sakın.
1: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.

0: Gerçekten mi?
1: Yusuf.
2: Şaka şaka.
1: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
3: Buldum.
1: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
3: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
2: Nasıl bir şey dayı?
3: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
2: Ne?
0: Öyle bir hayvan var mı?
1: Benim bildiğim yok.
3: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.
0: Ne diyeceksin dayı?
3: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun. Tabii.
1: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
3: Bak ama sakın bozmayın izlere. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
1: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
0: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
1: Ama bu gerçekten bir hayvana ait.
0: Acaba hangi hayvan?
3: Acaba hangi hayvanı keşfettim bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
1: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
3: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
1: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
3: Çok yoruldum ya.
2: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
3: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
1: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
0: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
1: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.
0: Boz ayıya kaçın.
4: Nerede acaba bu çocuk?
5: Aramaya mı başlasak?
1: Anne, baba, sakin olun.
0: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
1: Hayır oğlum, korkma sen.
4: Yolu mu şaşırdı yoksa?
5: Belki de düşüp bir yerini incitti.
6: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
2: Bir şey geliyor.
5: Ne oldu oğlum?
7: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
1: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların haline hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
2: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
1: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
5: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
1: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
3: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil. Kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme. Uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme. Temizlik imandandır. Tabii.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Astronotum. Bir postacıyım.

Allah, bismillah. Ne oluyor? Neredeler? Kim saldırdı? Ha? Ne oluyor Boncuk? Aklıma çıkarttın. Ha? Aa, ne oldu Boncuk? Neye sıkıldı canın? Ha, kuşlar mı? Ne olmuş kuşlara? Ha, senin canın yine uçamadığına mı sıkıldı Boncuk? Ay yahu Boncuk, kaç kere konuştuk bunu? Sen tavuksun, tavuklar uçamaz ki. Canım, her kanadı olan uçacak diye bir kaide yok ki. Bak mesela deve kuşuna uç diyorsun, ben deveyim diyor. Yük taşı diyorsun, ben kuşum diyor. Ay. Tabii ya. Bekle burada.

0: Hayırlı sabahlar Boncuk. İyi uçuşlar.
1: Tövbe bismillah. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Boncuk sen uçuyorsun. Ya tavuk hadi köpek gibi oyun oynuyorsun. Sopa getiriyorsun tamam anladık da uçmak da nereden çıktı? Nasıl olur bu? Nasıl uçuyorsun sen?
2: Hayırlı sabahlar usta, hayırlı sabahlar.
0: La havle. Ya balık tutmak için icat edilen oltayı tavuğa takıp ağaca çıkıp tavuk uçurmak nereden geliyor aklınıza?
2: Geldi işte usta.
0: Aferin size. Hadi bakalım uçuşunuz bittiyse in aşağı da yola çıkalım garip. Gösteri yapacağımız köye gitmeliyiz.
2: Hemen iniyorum usta. Kule kule iniş izni istiyorum. Mayday mayday.
0: Tövbe tövbe.

0: Biz duk duymadık deme ey ahali. Dört gözle yolunu gözlüyorduk hani. Ey deli tiyatro geldi köye. Köy meydanı oyun mahali.
1: Muhtar eğlenceli birine benziyor. Baksana kafiyeli anons yaptı. Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heybeli tiyatronun oyunlarının konusunu sizler belirlersiniz. Oynanmasını istediğiniz konuları yazıp heybemize attığınıza göre seçelim bakalım bugün konumuz ne çıkacak? Etrafına güzellik yay. Evet, bugünkü konumuz bu şekilde belirlendi efendim. Herkese iyi seyirler.

0: arkadaşlar. Bu senenin en güzel gülü yarışmasını kazanan bahçıvanımızı birazdan açıklayacağım.
1: Çok heyecanlı.

0: senenin en iyi gülü ödülünü kazanan çiftçimiz Merve oluyor.
1: Hey, yaşasın. Tebrik ederim komşum.
2: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim. Finale kaldın. Çok güzel iş çıkarttın.
0: Al bakalım.
3: Hayırlı günler komşum.
2: Sana da komşum.
3: Bu sene en iyi gül üreten bahçıvan ödülü senin oldu. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
3: Müsaadenle sana bir şey soracağım. Gülü nasıl yetiştirdin? Neydi bu işin sırrı?
2: İşin sırrını sen de biliyorsun aslında komşum. Doğru zamanda ektim, biçtim, suladım, bakım yaptım, gübreledim ve sevgi gösterdim, ilgi gösterdim.
3: Aslında hepimizin yaptığı şeyler. Acaba tohumun mu farklıydı?
2: Bilmem. Olabilir. İstersen sana da tohum verebilirim.
3: Sahi mi?
2: Sahi ya. Şey, bir de gübrenin organik olmasına özen göstermen gerek.
3: Gösteririm. Allah senden razı olsun.
2: Cümlemizden.
4: Komşum, duyduğuma göre güzel gül yetiştirmenin sırrını anlatıyormuşsun herkese.
2: Bir sırrı yok aslında. Herkesin bildiği şeyler.
4: Peki bana da tohumundan verir misin?
2: Elbette veririm.
4: Çok iyisin. Eksik olma.
5: Merve, sana bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii ki.
5: Sen herkese tohumundan verdin. Kaliteli ve organik gübre kullanın dedin.
2: Evet.
5: Ne zaman suladın, ne zaman gübreledin, her detayı anlattın.
2: Evet.
5: Şimdi herkes senin gibi aynı kalitede, aynı güzellikte gül yetiştirecek. Seneye yarışmada nasıl birinci olacaksın?
2: Aslında herkesin benimle aynı kalitede gül yetiştirmesi benim birinci olmam için de çok önemli.
5: Nasıl yani?
2: Öncelikle paylaşmak güzeldir. Ayrıca rakiplerimin güçlü olması beni de daha çok çalışmaya yönlendirir. Yani rakiplerim iyi olmalı ki ben de daha iyi olmak için çalışayım.
5: Doğru.
2: Sonra rüzgar estiğinde çiçeklerden polenleri alır ve bahçelere dağıtır. Komşularımın bahçesinden kaliteli polenler yayılırsa benim bahçeme kaliteli polen düşer.
5: Böylece bahçendeki güllerin kalitesi de artar.
2: Aynen öyle.
5: Şimdi anladım. Sen komşu bahçelerin güzel ve iyi yetiştirilmiş çiçeklerle donatılmasını sağladın. Bu senin bahçendeki çiçeklere de yarayacak.
2: Evet.
3: Bir yıl sonra.
0: Evet arkadaşlar, bu senenin en güzel gülü yarışmasını kazanan bahçıvanımızı birazdan açıklayacağım. Bu sene de finalistlerimiz değişmedi.
4: Evet, ama bu sene şampiyon değişecek inşallah.
0: Bakalım jürimizin oyları böyle söylüyor mu? Bu senenin şampiyonu yine Merve Hanım oldu. Merve Hanım, bu başarınızın sırrı nedir?
2: Bir sırrı yok aslında. Hatta bu başarının ardında sır olarak saklamayıp paylaşmak var.
0: Nasıl yani?
2: Siz etrafınızı güzelleştirirseniz, etrafınızdaki güzelliklerin nimetlerinden en çok faydalanan yine siz olursunuz.
0: Tebrikler, bu çok örnek bir davranış. Hem bu yılki şampiyonluğunuzu hem de bu örnek tutumunuzu alkışlıyorum.

0: Tebrik ederim Merve. Bugün çok güzel bir oyun çıkardın.
1: Ben teşekkür ederim anne. Hep birlikte başardık.
2: Merve, kızım.
1: Efendim baba.
2: Bu çiçekler senin için.
1: Aa, nereden çıktı?
2: Bir seyircimiz getirmiş. Oyunumuzu izlemiş, çok beğenmiş. Biraz sohbet ettik oyun hakkında. Seni de...

0: ayrıca tebrik etti.
1: Ya çok sevindim.
0: Seninle de görüşmek istedi. Kuliste olduğunu, birazdan geleceğini söyledim ama acelesi olduğu için selamlarını iletmemi istedi ve gitti.
1: Anne, bu senin.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut, işte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.

0: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
1: Abla, ben çok acıktım.
2: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
0: Oo, ablam yok mu?
3: Alışverişe gitti.
0: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeyene gerek var.
2: Kimmiş o büyük aşçı?
1: Anneanne mi?
0: Hayır.
3: Babam?
0: Hayır.
2: Aa, dedem mi?
0: Hayır.
1: Gümbele.
0: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya, tabii ki ben.
2: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
0: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
3: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
0: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
2: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
0: Yani tam sayılmaz.
1: Nasıl yani?
0: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
2: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
0: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
1: Geliyorum.
0: İşte hazır. Afiyet olsun.
1: Nasıl yiyeceğiz bunu?
0: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
0: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
2: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
0: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
1: Öyle bir yavaşma baba.
0: Yok aslında.
3: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
0: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
2: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
2: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
3: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
2: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dah yani değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
1: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
2: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır. Ben bile daha hızlı yedim.
3: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
1: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
3: Tabii ki. Zeki etti. Her hızda çalışır. Hı. Şimdi izleyin.
4: Güzelmiş.
0: Maşallah, harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
2: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
4: Annem geldi.
1: Yaşasın, kurtuldum.
2: Ben anneme yardım edeyim.
4: Ben de.
3: Bunlar işte. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: Bayramımız kutlu olsun.
1: Haklı karınca.
2: Eğer mantarlara uygun miktarda yaprak yapası veremezsek verim alamayız.
0: Formülü açıklıyorum. Mantarın şapkasının çapı artı sapının çapı bölü mantarın uzunluğu.
2: Hadi herkes kendi mantarı için uygun miktarı hesaplayıp toprağına sersin. Peki, senden başlayalım Hayta.
0: Emin misin dostum?

0: Sıradaki. Ciddi olamazsın. İster misin hepsi ortalığa saçılsın?
1: Çıkan sonucu mantarın lezzetiyle çarpmışsın Dalyan.
2: Formüle göre benim mantarım için bu ölçekte bir lapa gerekiyor. Ama Dura yakında yağmur yağacağını söyledi. O yüzden daha az lapa gerekeceğini düşünüyorum.
3: Kura haklı. Hava durumunu hesaba katmadık.
4: Kura zaten hep haklı. Onun adı Haklı Karınca.
2: Ben yalnızca görevimi yapmak istedim.
5: Ne dedim ki ben?
1: Hava durumunu da değişken olarak denkleme eklersek... Şöyle oluyor. Bulduğumuz sonucu boğal nemden düşeceğiz.
3: Harikasınız çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak mantarlarınızı her gün kontrol etmeyi sakın unutmayın.
2: Ya, öğretmenim, Dura'yı unuttuk.
3: Aa, evet Dura. Hadi bakalım.
6: Geliyorlar.
3: Kim geliyor evladım?
6: Böcek sürüsü.

0: Dura'nın ses algılayıcılarının 2 günlük mesafeye ulaşabildiğini düşünüyoruz.
1: Yiyeceklerimizin büyük bir kısmı henüz açıkta. Bir kısmı kış için depolara kaldırılırken diğer kısmı yarınki bayram kutlamalarında servis edilecek.
2: Yarın meydandaki yiyeceklerin kokusu böcek sürüsünü yuvaya çekebilir.
3: Böcek sürüsü zaten yuvaya yönelmiş vaziyette kraliçem.
4: Bayram zamanı yakınlarda böcek sürüsü olmazdı. Bir şey onları rotalarından çıkarmış olmalı.
1: İklim değişikliği Şurana, artan yağışlar bütün canlıları rotalarını değiştirmeye zorluyor.
2: Sürünün yiyeceklerin kokusunu almasını engellemeliyiz.
4: Acı akasya şurubu onları uzaklaştıracaktır. Yarına hazır olur kraliçem.
0: Biz de bu arada şurubu yayacağımız rotayı belirleriz.
2: İnşallah tedbirlerimiz işe yarar ve güzel bir bayram geçiririz.
4: Allah'ın izniyle işe yarayacak kraliçem. Biz de gönül huzuruyla yarın hep birlikte şükredeceğiz. Bugün çok sessizsin Kura. Her akşam okulda yaşadıklarını anlatırdın. Şimdi ağzını bıçak açmıyor.
5: Bugün pek bir şey olmadı.
4: Nasıl yani? Ders işlemediniz mi?
5: İşledik de işte sıkıcıydı.
4: Ne kadar daha su çeker bu Kura?
5: Bilmem ki.
4: Bilmen gerekmiyor. Ne görüyorsan söyle. Tahminlerinde hep haklı çıkıyorsun.
5: Öyle mi? Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
5: Peki o zaman. Bence bu kadar su yeterli.
4: Çok haklısın çocuğum.

0: endişelenmeyin kraliçem. Bayramımız kutlu olacak.
1: Öyle olmasını dilerim. Zorlu kış günlerinden önceki en büyük eğlencemiz bu bayram. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek kışa girmeliyiz.
0: Elbette.
2: Görev tamamlandı kraliçem. Böcek sürüsü yön değiştirdi. Yuvadan uzaklaşıyorlar.
1: Oh, çok şükür. Güzel yuvam, bu yılda çok çalıştık ve kış hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi hep birlikte şükredeceğiz ve bu güzel günü kutlayacağız. Rabbimize hamdolsun.
3: Rabbimize hamdolsun.
1: Bayramımız kutlu olsun.
3: Bayramımız kutlu olsun.

0: Üzülürüm, üzerim.
1: İster misin bu tabakta?
2: Sakın ha Nazlı, sakın bir şey söyleme.
3: Bilip bilmeden konuşuyorum işte.
4: Konuşacaksın tabii. Sen bakmayı biliyorsun. Öyle olunca da görüyorsun. Gördüğünü elbet söyleyeceksin.
3: Bırak Nazlı fikrini söylesin Hayta. O olacakları önceden görebiliyor.
5: Öngörü sahibi diyorsun.
3: Aynen öyle. O öyle söyledi diye olmuyor aksilikler. O çok dikkatli olduğu için aksiliklerin olacağını önceden kestirebiliyor.
1: Ah, çok teşekkür ederim kuracığım. Nihayet beni gerçekten anlayan biri çıktı.
3: Rica ederim Nazlı.
5: Peki ya Dalyan? O da çok cömert olmalı bu hesaba göre. Bizim de yememize izin veriyor sonuçta.
3: Dalyan aç kalınca kan şekeri düşüyor ve çok sinirli oluyor. Acı kuvvetiyle kimseye zarar vermemek için yemeği erteleyemez. Hı?
0: Bunları sizin için ayırdım. Gerisi bana yeter. Hı?
1: O şıra ateş böcekleri için Haytacığım. Gecemizi aydınlatmak istiyorsan devam et.
5: Peki ya Hayta? Bütün bu yaramazlıkları hangi yüce amaç için yapıyor acaba?
3: Ne için yapacak canım? Yaramazlık yaptığımızda başımıza gelecekleri görmemiz için.

0: Üzülmeyin kraliçem. Onun kaderi bu.
1: Onu öyle iyi anlıyorum ki Şurana. Zamanında aynı acıları ben de yaşadım.
0: Ama bakın, şimdi neredesiniz? Bu tablo sizin eseriniz. Karınca alemindeki en mutlu ve huzurlu yuva bizim sayenizde.
1: Rabbime şükürler olsun.
0: Anka'da bir gün böyle sarayının balkonundan mutlu yuvasını izleyecek sizin gibi ve şükredecek.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Neyse ki peyniri bulabildim. Keşke Süslü de yanımızda olsaydı.
1: Arayalım o zaman.
2: Tabii ya. Hem Sarp da yok artık. Tüm şehri arayabiliriz.
3: Patron.
4: Yine ne var?
3: Kediler ot yer mi?
4: Hayır tabii ki.
3: Biz niye yiyoruz?
4: Çünkü çok açız. Çünkü senin yüzünden buraya düştük.
5: Aa, Sarp'cığım biliyor musun? Sensiz bu şehir çok güzel. Cesur'cum hepimize çok iyi bakıyor.
4: Lahmacun ister misiniz?
3: Evet lütfen.
4: Unutmuşum. Sizin bu köprüden geçmeniz yasaktı değil mi? Gelip de alamazsınız ki.
5: Hadi bakalım geri dönün. Bizden çaldığınız lahmacunlara sayın.

0: Ay, ayaklarıma kara sular indi. Nerede bu süslü? Onun yüzünden güzelim kilolarımı kaybedeceğim.
1: Süslü! Başka bir yere bakalım.
2: Adam da kediye demiş ki, benim de patilerim olsa ben de yapardım. Neyse arkadaşlar, bu kadar lak lak yeter. Hadi bakalım, süslüyü aramaya devam.
0: Dostum, bir haftadır arıyoruz.
2: Bir haftada caminin önünden çıkamadın ki.
3: Bakmadığımız yer kalmadı.
4: Belki de başka bir şehre götürmüşlerdir.
1: Belki de.
5: Şuna bak, tam süslüye göre. Burada olsa kesin bu kuaförden çıkmazdı.
1: Tabii ya.
2: Hayda, macera başlıyor.
1: Neden daha önce düşünemedim bunu?
5: Neyi?
1: Süslü sokaklarda yaşayamaz ki. Kesin ev kedisi olmuştur. O yüzden bulamadık onu.
2: Dostum kusura bakmayın. Ben süslüyü bulmak için insanların evlerine giremem. Ay çok pisler. İnanabiliyor musunuz? Tuvaletlerini kuma değil evlerinin içine yapıyorlar.
1: Evleri aramayacağız.
3: Nasıl bulacağız peki?
1: Gidip kuaförün önünde bekleyeceğiz. Süslü kesin bu kuaföre gelir.
5: Yaşasın!
0: Arkadaşlar!
3: Ne oldu? Çok yoruldum, maceraya atlamam mı diyeceksin?
0: Hayır, acele etmek lazım diyecektim.
2: Sen acele mi edelim diyorsun?
0: Ben değil, siz.
1: Niye?
0: Kuaför gidiyor da ondan.
1: Eyvah! Koşun arkasından.
0: Bana da haber verin.
2: Ben bittim. Artık koşamayacağım.
5: Ben de çok yoruldum.
1: Tam dayanın. Yetişmek zorundayız.
2: Koşu var da niye haber vermiyorsunuz?
1: Bıyık mı?

0: şu arabaya yetiş.
1: O iş bende.
2: Bu mu?
0: Hayır.
1: Bu?
0: Hayır.
1: Yine mi koşuyor?
0: Hayır, bu sefer Sultan halleder.
3: Çok büyük bir konak.
4: Hadi hemen gidelim.
3: Duvarları çok yüksek. Bir sürü de insan var etrafta. İçeri giremezsiniz.
0: Biz içeri giremezsek onların bizi almasını sağlarız.
1: Şunun bilmece gibi lafları da hiç bitmiyor. Düzgünce anlatsa olmuyor sanki. İlla sorduracak.
2: Nasıl?
0: Bakın şöyle.

0: 응? 어디 김세욱. 슬슬
1: 슬슬.
2: 베이비 베이티.
0: 보라도 베님 어둠 어둠지 술사 헤빔 코이도
2: 부다 하이미시 나서 보더노즈 베이니.
0: 우선 이케아에 소라 안나트러스. 하디 기데림 에만
2: 네레예.
0: 에비미즈에 çok güzel bir caminin avlusunda yaşıyoruz. Çok iyi bir sahibimiz var. Bir sürü de arkadaşımız.
3: Teri, Tosun, Minik, Kete, Sele, Sultan, Azime, Bıyıklı.
0: Tanısan hepsini çok seversin.
2: Cesur, Peynir, biraz sakin olun. Etrafınıza bir bakın. Buradan daha güzel bir yer bulabilir miyiz? Sizin de burada kalmanızı istiyorum. Bir daha asla ayrılmayalım. Sahibim çok iyi bir insan. Sizi de alır, merak etmeyin.
4: Niye bu kadar uzun sürdü?
5: Kesin lahmacuna daldılar, bizi unuttular.
6: Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı.
7: Uzaylılar kaçırmış olmasın?
8: Endişelenmeye başladım ben.
4: Belki de konağın sahibi yakalanmıştır.
9: Ben bir kontrol edeyim.
3: Ne dersin Cesur? Bu da fena bir fikir değil.
0: Ama dostlarımı çok özlerim.
2: Beni özlemez misin? Ben sizi çok özledim. Artık ayrılmak istemiyorum.
3: Süslü haklı Cesur. Biz bir aileyiz. Ayrı kalmak olmaz.
0: Ama...
2: Bak, benim sade bir hayattan mutlu olamayacağımı biliyorsun. Ama burada hepimiz çok mutlu olabiliriz.
10: Gördün mü? Ne kadar eğlenceli.
2: Uzan şuraya. Bu efsane ama.
9: Hadi arkadaşlar, evimize dönelim.
4: Cesur ne olacak?
9: Cesur seçimini yapmış. Artık yeni evi burası.
4: Onu bir daha göremeyecek miyiz?
9: Bilmiyorum.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Önce küçük hacımızın saçını keselim mi babası?
1: Tabii, önce küçükler.
2: Yaşa baba. Hı? Gidelim. Hı?
3: Saçımızı kestirmemiz lazım oğlum.
2: Hayır, istemiyorum.
3: Ama ihramdan çıkmak için tıraş olmamız gerekli.
2: Ben ihramdan çıkmak istemiyorum ki. Bu kıyafeti çok sevdim.
3: Ama...
4: Merhaba küçük arkadaşım, ben Murat.
2: Ben de Kerim.
4: Bak sana ne diyeceğim. Şimdi Berber amca benim saçımı tıraş edecek. Bizi izlemek ister misin?

0: Evet, tamamdır. Haccın mübarek olsun Muratçığım.
1: Çok yakışıklı oldun. Maşallah benim oğluma.
2: Ben de saçımı kestirmek istiyorum baba. Murat abi gibi yakışıklı olacağım.
3: Buyurun Kerim Bey, sıra sizde.
1: Hani benim sıramdı?
3: Ne demiştin az önce baba? Önce küçükler.
1: Şimdi tavaf için niyet edeceğiz oğlum.
3: Tam Hacerül Esved'in hizasında mıyız peki?
1: Bence tam hizasındayız. Niyetimizi yapalım ve Hacerül Esved'i selamlayalım.
4: Allah'ım, Kabe'ni tavaf etmek istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle.
1: Amin.
4: Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ım, sen kullarını Kabe'ne çağırdın. Ben de rızanı istemeye geldim. Bunu bana ihsan ettin. Beni bağışla. Bana merhamet et. Bana sağlık, afiyet ver ve beni affet. Senin her şeye gücün yeter.

0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Bu son dönüşümüz değil mi oğlum?
2: Evet baba. Yedinci dönüşümüzü de yapıp bitireceğiz inşallah.
1: Aa, Kabe'nin kapısının önü boşalmış. Hadi gel Mültezem'de dua edelim.
2: Mültezem neydi baba?
1: Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved'in arasında kalan bölgeye denir. Peygamber Efendimiz elini Kabe'nin kapısına koyup Mültezem'de dua etmiş. Burada yapılan dualar çok kıymetlidir.
2: Ya biz de dua edelim. Benim boyum yetmiyor Zemzem. Babamın huzurunu da bozmak istemiyorum. Ne yapsam acaba?
1: Amin. Gel bakalım evlat. Şimdi boyun yetişti işte.
2: Çok teşekkürler baba. Allah'ım, Kabe'nin kapısına geldim ve sana ellerimi açıyorum. Dünyadaki tüm çocukları kötülüklerden koru. Benden ve ailemden razı ol. Amin.
1: Bu kısma hatim bölümü denir oğlum. Burası Kabe'nin içi kabul edilir.
2: Kabe'nin içinde miyiz şimdi?
1: Evet. Hadi iki rekat namaz kılıp tavafımıza devam edelim.
3: Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.
2: Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.
0: Bismillahi Allahu Ekber.
1: Tavaftan sonra zemzem içerek peygamberimizin sünnetini yerine getirelim.
2: Seve seve baba. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi tavaf namazımızı kılalım, sonra say alanına geçeriz.
2: Makamı İbrahim'in önünde kılalım mı baba? Peygamberimiz öyle yaparmış.
1: Kalabalık değilse kılalım. Hac vazifesini yaparken insanları zor durumda bırakmamak da önemli bir görevdir oğlum.
2: Hı. Neden buraya makamı İbrahim deniyordu baba?
1: Bu camekanın içinde bir taş var. O taşın üzerinde de Hazreti İbrahim'in ayak izi var.
2: Evet, tavaf ederken gördüm. Peki o ayak izi o taşa nasıl çıkmış?
1: Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail yeniden inşa etti biliyorsun.
2: Evet.
1: Söylendiğine göre Hazreti İbrahim Kabe'yi inşa ederken bu taşın üzerine çıkıp çalışıyormuş.
2: Aa, ayak izi taşa o zaman çıkmış yani.
1: Hı.
2: Bir daha gidip bakalım mı baba? Tavaf ederken tam görememiştim.
1: Namazımızı kılıp gidelim.
2: Nasıl niyet edecektik baba?
0: Allah'ım, haccın sayını yapmak istiyorum. Bunu bana kolaylaştır ve kabul eyle. Amin.
4: Murat abi!
2: Aa, Özkan abi ve Kerim gelmiş.
5: Ne güzel karşılaşma bu böyle.
1: Binlerce insanın arasında buluştuk yine.
5: Buluşturana şükür.
2: Ama siz ihramları çıkarmamışsınız.
5: Otele gitmeye vaktimiz olmadı Muratçım. İhramdan çıktık da ihramımız hala üzerimizde.
1: Kerim ihramı çıkarmak istemiyordu zaten.
4: Canım ihramım.
5: Duası kabul oldu. Eşim Hacer ve kızım Sare de burada.
0: Çok memnun olduk.
6: Biz de.
5: Say ibadetimizi beraber yapalım mı?
1: Olur, çok seviniriz.
2: Duamızı birlikte okuyalım mı çocuklar?
4: Evet. Allah.

0: Oğlum, kızım, bizi bekleyin.
1: Ben yetişirim onlara Hacer teyze, merak etme sen.
0: Çok teşekkürler Murat.
2: Koşacağımız yere geldik.
3: En sevdiğim yer.
4: Söyleyin bakalım küçük hacılar. Bu iki yeşil direğin arasında neden koşuyorsunuz?
3: Biz onu öğrendik, biliyoruz amca.
4: Bana da anlatır mısınız?
3: Anlatırız. İsmail peygamber bebekken çok susamış. Onun annesinin adı da bizim annemizin adı gibi Hacer'miş.
2: Hazreti Hacer yalnızmış. Hiçbir yerde de su yokmuş. İsmail peygambere su bulmak için Safa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gitmiş gelmiş.
3: Bu yeşil ışıkların olduğu yerde oğlu İsmail'i tam göremiyormuş. O yüzden burayı koşarak geçiyormuş.
4: Aferin size, ne güzel anlattınız.
3: Daha bitmedi. Hazreti Hacer zemzem suyunu bulup oğluna içirmiş.
2: Allah Hazreti Hacer'in bu çabasını çok beğenmiş.
3: Aslında say ibadetiyle bizim de ona örnek almamızı istemiş.
4: Harika anlattınız. Tebrik ederim sizi.
3: Hadi biz de Hacer annemiz gibi koşalım.
1: Biz gidiyoruz.
0: Dikkatli olun.
5: Hızlı hacılar.
1: Yeşil ışıkların olduğu kısmı geçtik. Şimdi yavaşlayabiliriz.

0: tüm görevlerimiz bitti mi şimdi?
1: Büyük bir kısmı bitti.
2: Bayramın diğer günlerinde cemerata taş atmaya devam edeceğiz.
0: Sonra Kabe'den ayrılacak mıyız?
3: Kabe'den ayrılmanız çok üzücü gerçekten. Daha önemli olansa Kabe'yi ve onun bize kazandırdıklarını hayatımız boyunca kalbimizde taşımak Murat'cığım.
0: Haklısın Hacer teyze. Dediklerini hiç unutmayacağım.
3: Bakın, sizin için bir sepet dolusu bayram şekeri hazırladım.
4: Harika!
2: Hepsi sizin için değil. Bugün bayram. Anneniz Kabe'deki çocuklarla paylaşmanız için hazırladı bu sepeti.
0: Ne güzel düşünmüşsün Hacer teyze.
1: Ben de balon aldım.
4: Oo, muhteşem!
0: Baba, ne zaman aldın balonları?
1: O da benim sırrım.
5: Bugün büyüklere kocaman aferin.
6: Hem de yıldızla aferin.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Teşekkür ederim. Sizin de mübarek olsun.
0: Bayramınız mübarek olsun.
7: Sizin de mübarek olsun. Çok sağ ol.
4: Şeker dal.
7: Teşekkür ederim.

0: Kabe'yi bu kattan izlemek de çok heyecan verici.
1: Bu nasıl oluyor baba? Herkesin dili, ülkesi, sevdiği şeyler farklı. Ama Kabe'de mükemmel bir uyum içinde ibadet edebiliyorlar.
0: Çok güzel bir soru sordun Murat'ım. İslam, bütün Müslümanların gönüllerini birleştirir oğlum.
1: Kabe'ye gelince büyük bir bütünün parçası olduğumu anladım baba.
0: Tüm Müslümanlar kardeştir. Her birimiz o kardeşliğin parçasıyız.
1: Kabe ise kardeşleri birleştiren eşsiz bir mekan. Zemzem, güzel kuşum benim.
0: Canım oğlum benim.
1: Canım babam.
0: Ve canımız Kabe'miz. Kabe'miz.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Ha? Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Ha. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Hı? Fırtına yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama...

evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin

0: bana.
1: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
2: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
1: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
2: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
1: Başardın abi. İşte şimdi sarılabiliriz.
2: Söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
1: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
2: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
1: Aha abi. Hı? Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
2: Gel, verandaya geçelim.
1: Ay! Canın acıdı mı yavrum?
2: Fırtına giderek şiddetleniyor. Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen!
1: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
2: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
1: Saksı düşebilir, evet.
2: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
1: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
2: Oh, ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim.
1: Ha? Ormana mı gidiyoruz?
2: Evet, orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
2: Hadi Cemre, rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya koş kedicik koş.
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebubekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebubekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebubekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebubekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la ta'sen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna, Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh, elhamdülillah.

0: Çelebi, iyi misiniz evladım?
1: Biz iyiyiz dede.
0: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
1: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
0: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
1: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar?
0: Ah.
1: 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
0: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
1: Çok çaresiz hissediyorum dede.
0: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kılacağız.
2: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber. Ha?
0: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebubekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dedi.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dedi.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlardı. Allah da onları korudu.
0: Berhudar ol evlat.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Anneciğim, ben bahçeye çıkıyorum.
1: Tamam kızım. Yemek hazır olunca ben sana seslenirim.
0: Ah, az kalsın unutuyordum.
1: Neyi?
0: İşte bunu.
2: Kumdan tepe mi yapıyorsun sen?
0: Hayır.
2: Öyleyse sen kumdan... bir kaydırak yapıyorsun galiba.
0: Evet, nasıl olmuş?
2: Çok güzel. Eğer hikayemizin kahramanının bundan haberi olsaydı... mutlaka bu kaydıraktan kaymak isterdi.
0: Bu kahraman neye benziyor?
2: Şöyle tarif edeyim. Karşıdan baktım bir taş. Yanına vardım dört ayakta bir baş.
0: Araba?
2: Hayır.
0: Tren?
2: Yine bilemedin. Bu bir canlı ve sırtında kabuğu var.
0: Öyleyse bu bir kaplumbağa.
2: Evet, bildin. Şimdi sana yavru bir kaplumbağanın hikayesini anlatacağım. Yan yana duran iki tane tepe vardı. Birinci tepe tamamen kumlardan oluşuyordu. İkinci tepe ise yemyeşildi. İçinde ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve yağmur sularından oluşan bir göl vardı. İşte yavru kaplumbağa ve annesi bu yeşil tepede yaşıyordu. Yavru kaplumbağa kum tepesinde oynamayı çok severdi. Oraya hep kaymak için giderdi.
0: Böyle mi?
2: Evet, tıpkı böyle neşeyle kayardı.
0: Peki kum tepesine kiminle giderdi?
2: Tek başına giderdi.
0: Neden? Onun hiç arkadaşı yok muydu?
2: Vardı ama o hep tek başına oynamak isterdi.
0: Ben de bazen odamda ve bahçede tek başıma oynamayı seviyorum. Ama bazen de seninle ve arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Çünkü birlikte oynamak daha eğlenceli. Hem annem birlikte yapılan şeyler daha güzeldir der.
2: Ne gibi şeylermiş bunlar?
0: Birlikte yemek yemek.
2: Başka?
0: Birlikte oyun oynamak.
2: Daha başka?
0: Birlikte camiye ve oyun parkına gitmek.
2: Gerçekten de bunlar çok güzel şeylerdir. Yavru kaplumbağanın annesi de ona bunun gibi güzel şeyler söylerdi ama o her seferinde kum tepesine tek başına gitmeye devam etti.
0: Ama hemen gidememiştir. Yavaş yavaş gitmiştir. Çünkü kaplumbağalar çok yavaş hareket eden hayvanlardır.
2: Bunu nereden biliyorsun?
0: Öğretmenimiz söylemişti.
2: Zaten yavru kaplumbağa da kum tepesine yavaş yavaş yürüyerek gitti. Yine aynı hızla tepenin en üstüne çıktı ve... kaymaya başladı.
0: Yuffi! Yavru kaplumbağa aşağı inince ne yaptı peki?
2: Tekrar tepenin üstüne çıktı. Her ne kadar tepeden kaymak eğlenceli olsa da... tepeye çıkmak oldukça yorucuydu.
0: Öyleyse yavru kaplumbağa çok yorulmuştur.
2: Evet, biraz dinlenmek için başını kabuğunun içine çekti ama çok geçmeden uykuya daldı. Gözlerini tekrar açtığında ise hava kararmak üzereydi.
0: Eyvah, şimdi ne olacak? Evine nasıl gidecek?
2: Yavru kaplumbağa bu hızla tepeden aşağı inene kadar akşam olur. Karanlıktaysa evimin yolunu bulamam diye düşüncelere daldı. Neyse ki çok geçmeden aklına bir fikir geldi.
0: Ne geldi?
2: Annesine yerini belli etmek için...
0: Evet.
2: Tepede bulduğu bir sopayla kabuğuna vurmaya başladı. Bir yandan da annesine seslenmeye devam etti. Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi.
0: Bir daha tek başına, bir başına. Gelir miyim bu tepenin başına? Anneciğim, duy sesimi, benim sesimi. Özledim evimi, güzel evimi. Peki sonra ne oldu?
2: Yavru kaplumbağanın sesini duyan annesi hemen...
0: Hemen?
2: Yani hemen dediysem kaplumbağa hızıydı yani. İşte o hızla kum tepesinin yanına geldi. Sonra yavrusunu da yanına alıp yaşadıkları yere geri döndüler. Aradan günler geçti. yavru kaplumbağa yine kum tepesine geldi ama bu defa yanında başka yavru kaplumbağalar da vardı. Bizim yavru kaplumbağa birlikte oynamak daha eğlenceliymiş diyerek arkadaşlarıyla kum tepesinden kaydı, kaydı, kaydı.
0: Biz de birlikte kayalım mı?
2: Olur. Bir yukarı.
0: Bir daha yapalım mı?
2: Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı. Bir yukarı. Bir aşağı.
0: Birlikte oynamak hem daha eğlenceli hem de...
2: Evet.
0: Çok daha güzel.
1: Sofra hazır.
2: Annenin yaptığı yemekler de çok güzeldir ama.
0: Öyleyse ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
0: Hep birlikte sofraya oturuyoruz.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yanlış duymadınız sayın seyirciler. Türk mühendisleri bunu da yaptı. Evde size yardımcı olacak yapay zekalı bir robot.
1: Allah Allah! Nereye gitti bunlar? Hayatta almam. Bir de kendi kendine düşünecek, öyle mi? Allah korusun.
2: Ha?
1: Sen benim leblebilerimi mi yiyorsun Bodo?
2: Ha?
1: Hayırdır inşallah Bodo? Çocuklar mı geldi? Furkan! Sen mi çalıştırdın? Kimsecikler yok. O zaman bu tren kendi kendine mi çalıştı?

Bismillah. Çoktan aramıza sızmışlar bile bu.

0: Ne diyorsun Makbule teyze?
1: Harika olmuş değil mi? Fuarda bayılacaklar.
2: Kanatları ben ekledim. Bir de birkaç bir şey daha koydum. Bak göstereyim.
3: Bu parçalar engelleri aşmamıza yardım ediyor.
1: Hepimize hayırlı olsun.
4: Elinize sağlık çocuklar. Ama ben sanmıştım ki siz oyuncak fuarında hurda parçalarla yaptığınız oyuncakları sergileyeceksiniz.
0: Biz de çofiyi hurdalıktan bulduklarımızla yaptık Makbule teyze.
1: En azından ilk halini...
4: Benim biraz işim var çocuklar. Sonra sizi fuarda bulurum.
1: Evet. Beklediğim tepki biraz daha coşkuluydu.
0: Makbule teyze haklı. Kendimizi çufiyi geliştirmeye kaptırınca amacımızdan saptık.
1: Evet, bizim olayımız geri dönüşüm. Oysa bunu yaparken pek de böyle bir yol izlemedik.
2: Ben biraz kendimi suçluyorum.
0: Estağfurullah İrfan, o nasıl söz? İyi ki seninle tanıştık.
3: Peki şimdi ne yapacağız?
0: Allah rızası için fikri olan varsa söylesin.
1: Hurdadan şöyle kocaman, içine bir iki çocuğun binebileceği bir araba yapalım, ne dersiniz? Gelenleri bindirip gezdiririz.
2: Belki akü de takarız.
3: Ama bunun için yeterli vaktimiz yok ki.
0: Başka fikri olan?
1: Çufiyi parçalarına bölüp sergilesek. Hatta belki orada izleyicilerin önünde parçalarız.
3: Evet, böylece hurdadan yapıldığı anlaşılır.
0: Bilemedim. Bence bizim bir şeyler sergilememizdense alanımıza gelenlere bir şeyler yaptırmalıyız.
2: Geri dönüşümü göstermek yerine deneyimlemelerini sağlarız evvelallah.
3: O zaman hurdaları mı sergileyeceğiz fuarda?
1: Olur mu canım öyle şey?
0: Bal gibi de olur. Oyuncak yapıp göstermek yerine.
1: Oyuncak yapmayı göstereceğiz. Hadi o zaman hurdalı.

Allah Allah. Müşteba abi nerede acaba?

0: Bunu daha önce görmemiştim. Hı?
1: Kim o?
0: Müşteba abi.
1: Selamun aleyküm Furkan.
0: Aleyküm selam abi. Hayırdır inşallah?
1: Şey, robotlardan saklanıyorduk.
0: Nasıl?
1: Neyse Furkancığım, boş ver sen. Sana ne lazım?
0: Bize biraz hurda lazım Müşteba abi. Yardım edebilir misin?
1: Ederiz evelallah. Ne yapmak için lazım?
0: Bu sefer bilmiyoruz Müşteba abi. Kararı biz vermeyeceğiz.
1: Allah'a şükür tehlikeyi atlattık Bodu. En azından şimdilik.

0: Bakalım bizimkiler Çufi'yi ne yaptılar?
1: Gel gel, kendin yap, kendin oyna. Selamun aleyküm Makbule teyze.
0: Aleyküm selam çocuklar. Aferin size. Demek dediklerim anlaşılmış.
2: Dediklerini düşündük Makbule teyze.
3: Bir şey sergilemek yerine hurdalıkta yaşadığımız deneyimi paylaşmanın daha güzel olacağında karar kıldık.
0: Elinize sağlık. Bakın herkes ne kadar mutlu. Ve kendileri de geri dönüşüm sürecine katkıda bulunuyorlar. Helal olsun.
1: Baksana, yaptıkları oyuncaklar bu tarafta.
4: Sarayın prensesi ben olacağım.
2: Hayır, ben olacağım.
1: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: Sana da hayırlı günler Barışçığım. Eline sağlık. Maşallah, pek güzel olmuş oyuncağın.
1: Selamun aleyküm Makbule teyze. Acil bir sulama işine denk geldim.
0: Aleyküm selam Fatih.

0: Ha? Son teknoloji çufiye ne oldu çocuklar?
1: Biraz abarttığımızı anladık Makbule teyze.
2: Olduğu gibi bırakmaya karar verdik.
3: Sonuçta o benim ilk göz ağrım.
0: Tekrar helal olsun size çocuklar. İnsanlara geri dönüşümün önemini göstermiş oldunuz. Hem de onları da işe dahil ederek.
3: Eyvallah Makbule teyze. Hepsi senin vesilenle oldu.
4: Bir de Çufi'nin vesilesiyle. Sonuçta bütün bu geri dönüşüm, burada oyuncak fikri onun vesilesiyle çıktı.
5: Bizi buldular Bodu. Hala peşimizdeler.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.
4: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Damarlarımız.
1: Bu ana yol, bunlar sokaklar. Bir de köprü var. Yollarım çok güzel oldu. Nerede kaldın Yaman?
2: Geldim, geldim.
1: Çok geç kaldın. Bu ödevi yetiştirmemiz lazım.
2: Sorma dostum. Ninem örgü örüyor.
1: Hı? Konumuzla ne ilgisi var? Şehir maketi için ben yolları yaptım. Bak, ana yollar, ara sokaklar, hatta köprü bile. Sen de binaları yapacaktın ya, ben onu diyorum.
2: Biliyorum, biliyorum. Geç kaldım. Çünkü ninemin kırmızı ipi bitmiş. Sonra benden bir yumak ip almamı istedi. İnanır mısın? Hiçbir yerde onun istediği kırmızı ipten yoktu. İpi ararken geç kaldım işte.
1: Buldun mu bari?
2: Önce şu binaları çıkarayım. Bir bina burada. Bu da var. Ve bu da. Ve bu. Bu. Son olarak şehrin camisi bu.
1: Ne kadar çok bina yapmışsın.
2: Şehrimizin yolları kocaman olmuş dostum. Bu binaları yerleştirdiğimizde en iyi şehir maketi bizim olacak.
1: Ana yollar, ara yollar, binalar. Bir sürü ağaç da koyalım.
2: Haklısın, ağaçsız bir şehir olmaz.
3: Çocuklar, hayırlı günler. Yine telaş içindesiniz.
2: Oo, profesör, çok şık görünüyorsun.
3: Çünkü bugün büyük gün.
1: Neden ki?
3: Bugün bir simülasyon daha yaptım. Artık gidiyorum.
1: Nereye?
3: O gün geldi. Bilim projesi.

0: yarışması bugün.
1: Ne? Bu harika bir haber.
2: Ya kazanamazsak? Peki ne yapacağız?
0: Çocuklar, sakin olun. Kazanmak önemli değil. Bu hazırlık boyunca yaptığımız keşifleri hatırlayın. Nasıl da eğlendik, hem de öğrendik.

0: haklısınız profesör.
1: Bunlar nedir?
2: Öğretmenimiz şehir maketi ödevi verdi. Yolları ben yaptım. Ana yollar, ara yollar.
0: Tabii binalar da benden oldu. Ama daha yerleştirmedik.
2: Sen geç kalmasaydın işimiz çoktan bitmişti Yaman.
0: Kırmızı ip dedim ya.
1: Ne kırmızı ipi?
0: Hay Allah, nerede bu ya? İşte burada. İp yumağı karma karışık olmuş. Tüm ipler birbirine girmiş.
1: Sakin ol Yaman. Bende sarı bir yumak da var. Olmaz mı?
0: Ninem kırmızı ip istemişti. Ben bu ipi bulmak için ne ana yollardan ne sokaklardan geçtim.
2: Bu ipi işimiz bittiğinde birlikte çözeriz dostum. Endişelenme.
1: Eyvah! Son simülasyonumuz da hazır olmuştur. Kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa geç kalırız.
2: Şehir maketini yetiştirmemiz gerekiyor.
0: Ninemin ip yumağını çözmemiz gerekiyor.
1: Simülasyonu kontrol edip akşama hazır etmemiz gerekiyor.
0: Bütün işler birbirine karıştı.
1: Neyse ki vücudumuzda işleri birbirine karıştırmayan bir yapı var. Hatta bu yapının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometre. Hadi keşfe gidiyoruz.
2: Çok merak ettim.

0: bir şey. Bu ipler asla çözülmez. Birbirine girdi resmen.
1: Sabırla halledilen her şey çözülür Yaman. İşte size mucize. Vücudumuzu saran, bazıları saç telinden bile ince olan damarlar hiç ama hiç birbirine karışmaz.
2: Aa, tüm vücudu sarıyor.
1: Damarlar, kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan tüneller gibidir.
0: Şehir maketimizdeki yollar gibi. Yolların üzerinde arabalar gider, insanlar yürür. Peki damarlar ne taşıyor?
1: Monitör! Güzel benzetme Yaman. Damarlarımız da kan taşır. Kan, damar yollarından giderek vücudumuzun her yerine ulaşır.
2: Bazı damarlar kalın, bazıları ince.
1: Haklısın Civan. Kalbin pompaladığı kan önce atar damardan yola çıkar. Bir de toplar damar var elbette. Kanımız vücudu gezdiği, her yere oksijen verdiği, enerji dağıttı. Peki sonra ne olacak?
2: Eve dönüş zamanı.
1: İşte tam burada toplar damar devreye girer. Kirli kanı toplar, kalbe götürür.
0: Harika bir yolculuk. Peki sonra?
1: Atar damarlar ve toplar damarlar otobanlar gibi. Ama ya köylere, evlerin içine, en dar sokaklara nasıl gidilecek? Kıldan daha ince kılcal damarlar vücudumuzun her yerine kanı dağıtır. O kadar incecik ve küçüktürler ki onları ancak mikroskopla görebiliriz. Ama inan vücudumuzun her yerindedirler. Parmak ucunda da var, gözünde de, kulağında da.
0: Yine bir mucize.

0: binecek. Bu ipleri çözmek tam bir sabır işiydi.
1: İşler de karışmıştı ama çözüldü. Maketimiz de harika görünüyor. Ağaçlar, yollar, binalar.
2: Aa, çok geç kalıyorum. Bilim proje yarışması bir saat içinde başlayacak. Hemen yola çıkmam lazım. Allah'a emanet olun çocuklar.
0: Başarılar profesör. Ay, meraktan çatlayacağım.
1: Profesörden hala ses yok. Yarışma ne oldu acaba? Aramadı da. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlanmakta haklısınız çocuklar.
3: Profesör!
2: Simülasyonlarımız çok beğenildi. Ve yarışmayı kazandık.
3: Yaşasın! Biz kazandık.
2: Başım döndü çocuklar. Bu başarıda sizin de payınız büyük. Tam bir ekip gibi çalıştık. Alın bakalım kupayı.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum.

0: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
1: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
2: Buldunuz mu?
0: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
2: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
0: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.

0: sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
2: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişti.

0: Gelişen bir refleksti.
1: Kazandın sayılmaz. O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
2: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
1: Siz mi düşürdünüz bu tesbihi?
0: Çok değişik bir tesbih. Tahtadan mı ne?
1: Çok değişik gerçekten.
0: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
2: İlk defa görüyorum.
3: Çocuklar, buralarda bir tesbih düşürmüş olmam lazım.
1: Bu mu hocam?
3: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
1: Özel birinden herhalde hocam.
3: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
2: Nereden hocam? Çok merak ettim.
3: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
2: Sofra müthiş.
4: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
0: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
3: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
1: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
4: Hayır, benim kitap.
2: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
4: Bulmak ne? Okudum bile.
3: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
1: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
2: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok.
0: En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane.
2: Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
4: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
2: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
3: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
5: Mescid-i Aksa.
1: Önemli bir yer o zaman.
3: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
2: Nerede hocam?
4: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
3: Aferin Cemile.
1: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
3: O sarı kubbeli yerin adı Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
1: O zaman 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri?
0: Biri kesin Kabe'dir.
1: Tabii ya. Nasıl soru benimki de? Okul yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
0: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
3: Diğeri de
4: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
1: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun, sağ olun.
4: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
1: Neler varmış? Söyle de bilelim.
4: Mesela zeytin ağaçları.
3: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz. İhtiyaç sahiplerine dağıtılır.
4: Zaten zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
1: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
2: Tabii. Düşünsene. Yağ yok. Patates kızartması yok. Kabus gibi.
4: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
3: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
4: Uzakmış gerçekten.
1: Kabe ne demek peki hocam? Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
4: Ben de.
3: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
2: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
3: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan

0: geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
1: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
0: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
1: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
0: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
1: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
0: Tam isabet Salih. Unutmamışsın.
1: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
2: Ama beni unutmuşsunuz.
0: Oo Ali, unutur muyuz hiç seni?
2: İnşallah hakkımı ayırmışsınızdır.
3: Ayırdım. Merak etme. Gel, otur sen de.
2: Nonata var mı peki?

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet muhtar bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
4: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl susam, açıl. Hı?

0: Aa, ne çok kitap var. Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen alabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkıbız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali, şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız, şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... dur, düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: Kitapları getirdim Arif Baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
0: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
1: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
0: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
1: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
0: Düşünceyle kazanmak, iki

0: Kişi arasında dört köşeli meydan akılların yarışı. Aa, siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
1: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
0: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
1: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
0: İnşallah. Çok isterim.
1: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
0: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün, düşün. D6. Ah, buldum. B3. H4. Ve G7. Ah, vefa.
1: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
0: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı vefa mı?
1: Çözdün ya. Al bakalım, bu da ödülün.
0: Hı? Aa, bu kitap.
1: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
0: Tamir etmişsin Arif Baba.
1: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
0: Ah, çok, çok teşekkür ederim.
1: Aman, yavaş düşeceğiz.
0: Ha?
1: Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
0: Olur, seve seve, ama bir şartım var.
1: Rıkkımız, görüyor musun? Bir de şartı varmış.
0: Yardıma geldiğim her gün böyle bir bulmaca isterim.
1: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
2: Aa, aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
1: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali, bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
2: Oo, ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
1: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mercan Yaya az kaldı incilerim.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah!
1: Sen de kimsin? Adını söylesene.
2: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
2: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
2: Adım Harun.
3: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen.
0: Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
2: Kusura bakma kardeş.
0: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
2: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
0: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
2: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
0: Olayım?
2: Yani burada ne yapıyorsun?
0: Hafızım ben.
2: Vay, Kur'an'la işin bitti yani.
0: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
2: Yani okumayla işin bitti.
0: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
2: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
0: Tip?
2: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
0: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Unutmamak için Harun kardeş.
2: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
0: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendini bırakmak istemeyeceksin.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle.
4: Selamın aleyküm.
2: Aleyküm selam.
4: Bakıyorum tanışmışsınız.
0: Tanıştık Hakkı baba.
4: Harun, beğendin mi ortamı?
2: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
0: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
2: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
0: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
4: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin.
0: Buyur Hakkı baba.
4: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
2: Müsait müsait. Hadi gidelim.
0: Gidiyoruz zaten.
4: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.

0: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin Harun... Heyo! Ne yapıyorsun Harun?
1: Dönüyorum! Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay. Ay tabii! Neler oluyor burada?
2: Ben biraz...
1: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
2: Özür dilerim abi.
3: Ne? Abi mi?
2: Amca diyecektim.
3: Amca mı?
2: Hocam.
1: Heh, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
2: Geziyorduk.
1: Döne döne mi?
2: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
1: Ne yapa yapa peki?
2: Gide gide. Yani Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani
4: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
1: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
4: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
1: Evet öyle.
2: Ne oluyor ya?
0: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
1: Biliyorum Emin. Hakkı Baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Harun'cum. Özür dilerim.
2: Evet biraz yaptım.
4: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
2: Yok canım, o kadar değil de.
1: O kadar.
2: Hayır ya, aslında ben...
1: O kadar dedim.
2: Hakikaten ya, iyi korkmuşum demek ki.
1: Çok güldük çocuklar, aman yeri değil gerçekten. Harun'cum sen de dikkatli ol. Yaptığın o hareketi...
2: Takla.
1: Takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
2: Özür dilerim hocam.
1: Eyvallah. Emin?
0: Buyur hocam.
1: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz? Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
0: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
2: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
1: Oho! Çattık iyi mi?
2: Aşk olsun ya. İçmiyorum tamam.
1: Tamam. Gazoz da var.
2: Oley! Tamam ama ya. Amma uzattınız.
1: Tamam. Gülmeyeceğiz.
2: Üf ya.
4: Özür dilerim.
0: Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
1: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
0: Olur tabii hocam.
2: Müezzinlik mi?
0: Evet, arada bir gidiyorum Selim Hoca'nın yanına.
2: Ne güzel ya.
1: Sen de gelsene Harun.
2: Olur.
4: Harun? Hı?
2: Efendim Fatma abla?
4: Gazoz bitti.
2: Doğru ya.
5: Dikkatsiz seni.
2: Abla?
5: Abla ya, ne sandın?
2: Sen ne arıyorsun burada?
5: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
6: Selamın aleyküm.
4: Aleyküm selam.
6: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
4: Olmaz mı Hakkı baba?
6: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
4: Hemen.
5: Dur Fatma abla, ben getiririm.
2: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
6: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
2: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
1: Ya bu çocuk bombaymış ya.

0: yapıyor?
1: Şşş, tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
2: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
0: Yoo, çok beğendim.
1: Peki, Taşan'ı beğendin mi?
0: Orası neresi ki?
1: Şu an oturduğun yer Harun.
0: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
3: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
0: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
4: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
1: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
0: Ha, tamam şimdi anladım.
1: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
5: Cümlemizden hakkı baba.
1: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
5: Alıştım, alıştım.
1: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
3: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
0: Ah, iyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
3: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... He? Harun!
0: Ha? Evet evet, zor ama imkansız değil.
3: Oho! Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
0: Ay, tamam tamam. Uyumuyorum.
3: Belli.
0: Sen anlat, ben dinliyorum.
3: Ve motivasyonu... Ay. Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı. Aha!
0: Ay! Ah! Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
3: Değil mi ama? Bence de komik.
0: Gül gül, ben sıkıldım, yatıyorum.
6: Hıyt!
0: Hehe, inandık.
6: Harun!
0: Ya Emin, git işine ya.
6: Kalk dedim.
0: Ya Emin. Sessiz Selim hocam.
6: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
0: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: iyi, niçin fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana, türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendime aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.
1: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
2: Zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek. Olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak, bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca, lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
1: Canım, bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
2: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
1: Kelebek mi, ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben, kuş.
2: Örnek olarak söyledim Zikri.
1: Örnek olarak, örneğin yani misalen. Bolca buldum, şımardım. Fazla fazla kopardım. Doydum, bıktım, usandım. Nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş, yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de. Bak ben dersimi aldım.
2: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
1: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
2: Yardım mı? Ne yardımı?
1: Bak, yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım, karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin, üzümler israf olmasın.
0: Yiyin için fakat israf etmeyin.

0: İşit mi? Şeref, sen misin?
1: Merhaba.
0: Hay Allah, nereden çıktın sen?
1: Ben Rıfkı. Sabahları uyanmakta zorlanan Ayşe'yi tatlılıkla uyandırmak için geldim. Ona çok güzel hikayeler anlatacağım.
0: Öyleyse hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk. Sen de Ayşe'nin annesi olmalısın.
0: Evet, benim ismim de Hatice.
1: Tanıştığıma memnun oldum. Şimdi biz gidelim de... biz nereye gidecektik?
2: Ayşe'nin odasına Rıfkı.
1: Öyleyse daha ne duruyoruz? Ayşe'ye hikaye anlatmak için sabırsızlanıyorum.
2: O halde gidelim.
0: Ben de siz gelene kadar kahvaltı sofrasını hazırlayayım.
3: Aa, sen de kimsin?
1: Benim adım Rıfkı. Ailenizin yeni üyesiyim.
3: Aramıza hoş geldin Rıfkı.
1: Hoş bulduk Ayşe. Artık her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
3: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Peki bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Bir çayırlıkta yaşayan akıllı karınca Kıpık'ın hikayesini anlatacağım.
3: Bu karınca çok mu akıllıymış?
1: Akıllıymış ya.
3: Peki Kıpık bu çayırlıkta ne yapıyormuş?
1: Okula gidiyormuş. Biliyor musun? Onun bu okulda çok sevimli arkadaşları varmış.
3: Benim de bir sürü arkadaşım var.
1: Öyle mi? Peki o arkadaşlarınla ne yapıyorsun?
3: Birlikte oyunlar oynuyoruz. Aa, Kıpık da arkadaşlarıyla oyun oynar mıymış?
1: Evet, oynarmış. Ama okul yolu çok çeşitli engellerle doluymuş. Yani oraya varmak hiç de kolay olmuyormuş.
3: Ne gibi engeller varmış?
1: Mesela Kıpık bir gün okula giderken yağmur yağmaya başlamış.
3: Yanına şemsiye almamış mı?
1: Hayır, almamış. Ama Kıpık kendine yapraktan bir şemsiye yapmış.
3: Gerçekten de bu karınca çok akıllıymış. Peki yağmur hemen dinmiş mi?
1: Biraz yağdıktan sonra dinmiş. Fakat Kıpık'ın karşısına yeni bir engel çıkmış.
3: Ne çıkmış?
1: Yağan yağmur sularından okul yolunun önünde bir göl oluşmuş. Kıpık'ın o gölü geçebilmesi için bir şeyler yapması gerekiyormuş.
3: Ne yapmış peki?
1: Yaprak ve dal parçalarından bir kayık yapmış. Böylelikle karşıya güvenle geçebilmiş.
3: Kıpık sonunda okula varabilmiş değil mi?
1: Henüz varamamış.
3: Ama neden?
1: Çünkü önüne yeni bir engel daha çıkmış. Sence bu engel ne olabilir?
3: Önüne uçan bir balina çıkmış olabilir. Evinin sırtında taşıyan bir kaplumbağa da yolun üzerinde uyuyakalmış olabilir. Belki de aceleci bir köstebek kazdığı çukuru kapatmayı unutmuştur. Kapının önündeki üçüncü engel bu çukur olabilir.
1: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama bunlar da olabilirmiş.
3: İyi de ne olmuş?
1: Öyleyse seni daha fazla merakta bırakmadan son engelin ne olduğunu anlatayım. Bu ormanda Peselepis isminde bir örümcek yaşarmış.
3: Peselepis mi? Ay çok komik.
1: Ama yaptığı şey hiç de komik değilmiş.
3: Bu örümcek ne yaparmış ki?
1: Okul yolundaki öğrencilere kötü şakalar yaparmış. Önce yol kenarındaki çalılıkların içine gizlenip yoldan birilerinin geçmesini beklermiş. Sonra da gelip geçenlerin ayaklarına ağ atarmış.
3: Ağ mı atarmış?
1: Evet, bu ağ ipten daha inceymiş.
3: Babamın terzi dükkanındaki iplerden bile daha mı inceymiş?
1: Öyleymiş Ayşe. Bu ipler kimin ayağına dolanırsa o kişi yürüyemezmiş. Hatta olduğu yere düşüverirmiş.
3: Peselepis'in yaptığı bu şakayı hiç beğenmedim. Sakın aynı şakayı Kıpık'a da yapmış olmasın.
1: Yapmaz olur mu hiç? Peselepis saklandığı yerden Kıpık'ın ayaklarına doğru ağını fırlatmış. Kıpık'ın antenleri çok hassas olduğundan en küçük bir ses titreşimini bile kolaylıkla duyarmış. O sebeple üzerine doğru gelen ağ çabucak fark etmiş ve olduğu yerde havaya zıplamış.
3: Böyle mi zıplamış?
1: Hayır Ayşe, biraz daha yükseğe zıplamış.
3: Nasıl? Şimdi oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. Tıpkı akıllı karınca Kıpık gibi zıpladın.
3: Ay, çok heyecanlı. Peki ya daha sonra ne olmuş?
1: Ne olacak? Eğer Pisilipis'in atmış olduğu ağ bir yere takılmazsa atıldığı yere geri dönermiş.
3: Öyleyse bu ağ geri dönüp Pisilipis'in ayaklarına dolanmış.
1: Aynen söylediğin gibi olmuş. Oldukça şaşıran Pisilipis kendini ağdan kurtarmak için hareket etmiş ama bir türlü başarılı olamamış. Başını kaldırdığındaysa karşısında kimi görmüş dersin?
3: Kimi görmüş?
1: Kıpığı görmüş tabii. Kendini ağdan kurtaramayan Pisilipis, "Kırıcı kardeş, lütfen beni bu yapışkan ağdan kurtarır mısın?" diye rica etmiş.
3: Kıpık ne yapmış?
1: Hiç düşünmeden onun ayaklarına dolanan ağ çözmüş. Pisilipis kıpığa teşekkür ettikten sonra ona şöyle demiş. "Biliyor musun, bugüne kadar hiç kimse bana yardım etmemişti." Kıpık da ona şöyle söylemiş. Sen de diğer canlılara yardım etmeye ne dersin?
3: Pisilipis ne demiş?
1: Ne yapabilirim ki diye cevap vermiş. Kıpık da ona ağ atmayı bırakıp okul yolundaki dikenleri temizleyebilirsin demiş. Pisilipis o günden sonra kimsenin ayağına ağ atmamış. Her sabah okul yolundaki dikenleri temizlemeye başlamış. Artık okula giden öğrenciler derslerine vaktinde yetişebiliyormuş. Daha sonra ne olmuş biliyor musun?
3: Ne olmuş?
1: Bu öğrencilerle Pisilipis arkadaş olmuşlar. Hep birlikte çok güzel oyunlar oynamışlar.
3: İğne mine yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Sevindin galiba.
3: Evet, çok sevindim. Ben de okuluma geç kalmak istemiyorum. Kıyafetimi giyip hemen kahvaltımı yapıyorum.

0: haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi. Hı? Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
6: Hadi Kıpır, sen radyonun başına geç ve istediğin zaman müziği durdur.
5: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
6: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne bacera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
6: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
6: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
5: Şimdi durun. Ay çekilin.
7: Üzgünüm. Ben kaptım.
1: Yunuslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol gol gol.
2: Hadi gol gol gol.
3: Küper güçlü müzik.
2: Aa, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper. Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
4: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
5: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
5: Aferin İncim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
2: Alo? Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
5: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
5: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende. Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh, çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Canım kardeşim.
1: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
2: Aa, oyuncak bebekler.
1: Bebekler mi? Bunlar benim değil ki.
3: Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
1: Ama neden? Burası benim odam.
3: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
2: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
1: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
3: Çünkü yarın okul var. Erkenden uyumamız lazım.
1: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odana ne oldu?
3: Annemler odamı boyattı biliyorsun. 2 gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
1: Of! Ama burada tek bir yatak var.
3: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
1: Olamaz.
4: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
1: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila 2 gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
2: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
3: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
1: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
3: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
5: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
6: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
4: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
6: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
4: Yüzme yarışı yapacağız. 2 kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
1: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
4: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
1: Hadi yüzsene Lila.
3: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
1: Hadi.
3: Tamam, tamam.
4: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
1: İkiziz çünkü.
2: Ah, benim gücüm kalmadı.
4: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
1: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayende kazandık. Aa, gördün mü?
3: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
5: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
2: Durun, aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
0: Olur, bekleriz.
1: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
2: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
3: Bu biziz.
4: Ne tatlısınız burada.
1: Bu bizim küçüklüğümüz.
3: Şuna bakın, Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
1: Burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
3: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
1: Ne kadar çok anı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
3: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
1: Yazlık savaşı yaparken ne çok gülerdik.
4: Yastık savaşı hala çok eğlenceli.

Ha? Merak etme tilki. Buraya atlı tilki. Tabii ki

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne, dedi Ayla.
1: İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfini çıkarıyordu. Bera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
2: Hadi sıra bende, kalk, dedi Bera. Yoruldum.
1: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
0: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun,
1: deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara, sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
2: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük, dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yoş olsun.
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
1: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
1: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
1: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: Annemlerin yanından ayrılmayalım, dedi Ayla.
0: Bera ise,
2: bir şey olmaz, gidelim,
0: diye cevap verdi.
2: Hem ne olabilir ki?
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar, babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız.
1: Sana söylemiştim,
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: ''Ne kadar da güçlüler!''
0: dedi Bera.
2: ''Ben de öyle olmak istiyorum.''
0: Babası güldü.
3: ''Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler.''
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: ''Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?''
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken bir yandan da cevapladı.
3: ''Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altında, suyun altında bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce karınca olabilir. Ayrıca onlar tüm bu hazırlığı kış için yapıyorlar. Bütün yaz çalışıp yemek biriktiriyorlar. Karlı ve soğuk günler geldiğinde de yuvalarından çıkmalarına gerek kalmadan biriktirdikleri yiyecekler sayesinde yaşıyorlar.''
0: dedi. Bu bilgiye ikisi de çok şaşırmıştı. Minik adımlarla kocaman yükleri taşıyan karıncaları gözlemeye devam ettiler.

0: kadar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca elleri mucizedir.
1: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
2: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
1: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
3: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim."
1: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
3: "Şimdi ne yapacağız?

0: Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik. Hey, bu bir dal. Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
1: Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz.
0: Hey, bu bir kepçe. Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

0: karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar, rüzgar. Amanı. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay vay vay vay vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok yok, ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım, çok korkuyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. İnsan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam, sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak, bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygir'le birlikte kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok, ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
0: Amanın, bu da ne?
1: Görürsün şimdi. De! De! Beygir nerede yahu?

Ne oluyor ya? Karagöz'üm, sıkı tutun. Sana diyorum Karagöz, sıkı tutun. Hayda. Uyan Karagöz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yıl ışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk ya? Sakın. Hasbünallah ve nimel vekil.

0: Bir derdin var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Karinti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagöz'üm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagöz'üm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım ki ben. Üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz Tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
0: Peki peki gidelim.
2: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
2: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için... ...üç kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
2: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi. Gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işten. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
2: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede Tuzsuz?
2: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
2: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
2: Bu mu?
1: Ya.
2: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
2: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman. Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
3: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
3: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
3: Hemen.
1: Hadi ama ya, tımlayıp durma.
3: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
3: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz, korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacivat Efendi, Hacivat Efendi.
0: Tamam, tamam. Ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma Civan. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam, tamam. Affettim.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım, dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.

0: Toplar köyden kaçmış olmasın?
1: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
2: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
1: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
2: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
4: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
5: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
6: Ne yapacağız?
2: Ziya'yı arayıp bulalım.
7: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
2: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
7: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
5: İşte bak, benim dediğim çıktı.
7: Ne demiştin ki?
2: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
7: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
7: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
2: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
8: Gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
2: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
9: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
2: Selamun aleyküm Hamide teyze.
10: Aleyküm selam yavrum.
2: Ziya'yı gördünüz mü?
10: Gördüm.
2: Ne yapıyordu?
10: Yumurtalarımı kırıyordu.
4: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
10: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
2: Niye burada oyalandı acaba?
10: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
4: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
2: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
10: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
12: Benim tavuklara yem verdiydi.
2: Sonra?
12: Sonra şu tarafa gitti.
13: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
2: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
1: Hami değil mi o?
5: O galiba.
2: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
5: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
1: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
6: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
1: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
10: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
6: Efendim teyzeciğim.
10: Gelsene buraya.
6: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
10: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
6: Siz de mi duydunuz?
10: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam, o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamünaleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay can yavruları.
1: Şükran
4: hala. Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halınız size ne yapmış?
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma, düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.
1: Elhamdülillah.
3: Aferin kızıma.
1: Eline sağlık halacığım.
4: Afiyet olsun kuzum.
1: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
3: Olur.
2: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
4: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
2: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
0: O zaman sütü pipetle içir.
2: İyi fikir baba.
4: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
0: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
4: Gözlerim kamaştı Fikre'nin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
1: Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba kız. Sana da merhaba Balkız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
3: Efendim canım.
1: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
3: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
1: Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir.

0: Miski oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya. Hanimiş kaptan paşa. Al bakalım. Aa. Gitti süt.
1: Gitti halı.
2: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
0: Ha, uçan halımıza ne oldu? Bütün sütümü içti. Oysa kaptan paşa içecekti.
3: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
0: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
2: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
0: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan paşa da binebilir mi?
3: Bir o eksik.
0: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
3: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
2: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
0: Evet. Ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
4: Ben de bakayım, ben de bakayım.
0: Hey Miço. Sen çekil bakayım.
2: Aman Allah'ım. Beklenmedik bir fırtına çıktı.
0: Dev dalgalar.
2: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
0: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
4: Korkmayın. Kaptan paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
2: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok su alıyor.
4: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
2: Ceren, ver elini.
0: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
4: Kaptan paşa, kaptan paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan paşa ileri gitmemizi söylüyor.
2: Ona güvenmek zorundayız.
0: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
4: Yoksa batacağız.
2: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı.
2: Ha, köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Yaman, Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Haydi bakalım kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uysaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldım uykumu.
2: Ha? Baban da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim, hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan. Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii. Niye dönüp duruyorsun? Dur bir yahu, bak bak hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
4: Şu gelen hoca mı?
5: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
4: Hocam hayırdır, eşeğe ters binmişsin?
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
3: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum ona, bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
6: Kolaysa başına. Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca? Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters, eşek. Haydi rastgele. Köy bitti Karakaçan. Geri dön. Oradan değil. Dur.
7: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
8: Tamam.
9: Ya bizi görürse?
8: Görürse çok kızar.
7: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun?

0: Alacağın olsun karakaçam. Bütün köyü gezdirdin. Değirmene gelmeden indirdin. Bak sen şu haylazlara. Selamun aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum, bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum, çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları, tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam, ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım kara kaçan, buradaki işimiz bitti.
3: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
4: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
5: Zaten eşekten düşmüş gibisin.
2: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
5: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
4: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
0: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.

0: Pop chips. Huh? Pop chips.
1: Filo.
0: Shup, shup.

0: Na?
1: Barış! İyi.
0: Aha.
1: Ye. Al.
0: Mama.
1: Ha?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip Mülayim bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayaklarım kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Kar mı yağmış? Silkelensem iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, hırr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi?
8: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
6: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
8: Sığamadım.
6: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
8: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
8: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
8: O kardan adam değildi. Sendin.
6: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
8: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii, tabii.
1: Mert abi, dikkat!

0: Tosh! Die andere!
1: Bu çok eğlenceliydi.
2: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
3: İlahi çocuklar, madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
3: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
4: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
7: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
7: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
8: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
7: Suku tutun dostum.
5: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem.
2: Temtem. Uyan Temtem.
7: Biz kazanacağız. Elbette.
8: Ve başlayın.
0: Yem.
7: Aç! Başardık!
5: Olamaz! Ece!
7: Bizi geçemezsiniz!
1: Çekilin!
7: Yetiştik!
5: Olamaz!
8: Ama aynı anda!
7: Aynı anda!
8: Kazanan...
5: biziz!
2: Biz kazandık bence.
1: Ya bence biz.
8: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: O hay, sen ha? Burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60.

0: Şey, tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: tamam.
1: Kolay gelsin şefim.
0: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
1: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
0: Heyecandan bekleyemedim. Kalbim yerinden fırlayacak gibi.
1: Sakin ol Linacığım. Heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi üç kere derin nefes alıp başlayalım.
0: Bir, iki, üç. Oh! Tamam, her şey hazır. Kamerayı da ayarladım.
1: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
0: Ay anne, tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
0: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
1: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
0: Ah, teşekkürler anneciğim.
1: O zaman ilk işimiz neydi?
0: İlk işimiz ellerim.

0: olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz acele edin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
0: Ve yamam, yani yardımcım, canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz şefim?
1: Pizza! Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun? Bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz...

0: israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme, hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim, bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim, maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa, kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik. Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı. Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı. Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile. Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni. Hep sonra, hep sonra. Üf! Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz. Ay! Arada böyle kazalar da oluyor. Evet, zeytinler de hazır.
0: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
1: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
0: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
1: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğinizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
0: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
1: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
0: Aa, ne güzel olmuş.
1: Bu da karnı açkenki hali.
0: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
1: Hazır mı?
0: 10 dakika.
1: 10 dakika uzun bir süre mi?
0: Hayır oğlum, değil.
1: Bence çok uzun. Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli.

0: Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
1: Harika görünüyorlar.
0: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
1: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
0: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
1: Güzel fikir.
0: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Yaş aldık anne.
1: Seninle gurur duyuyorum Lina.
0: Peki nasıl oldu sence?
1: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
0: Ama Tuna, o Nurten teyzenin tabağıydı. Tabağa
3: bir şey yapmadım ki.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Hadi.
1: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
0: Tedirgin misin sen?
1: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
0: Tilki?
1: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
0: Hadi, sadece bir ses.
1: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
0: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
1: Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
0: Efendim?
2: Burası karanlık.
0: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
1: En azından mum.
0: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
1: Niçin haber verdin?
0: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
1: Sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
1: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yaptaydın beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydin? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
0: Yo, bir şey olduğu yok.
1: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
1: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa haber edersiniz. İyi. Bıraksana.
1: Hayır, gitmeyeceksin.
4: Gidemedim Tilki, tebrikler.
1: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım, ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
0: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman! Tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
1: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
4: Evet, oldukça garip.
1: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu. Avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...

0: Ne belli o zaman çizildi?
1: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
0: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
2: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
1: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
0: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek, kurye bir şeyler yap.
0: Merak etme, bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye, hadi.
0: Tamam,

0: Ama korkuttular bizi.
1: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
2: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
1: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
1: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
2: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
1: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
2: Başka insanlar çizmiştir.
1: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama.
1: Neyse.
0: Bir gizemi daha çözmüş olduk.
2: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: O nedir haberci?
2: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
1: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
1: Tık tık. Evet duyarlı can dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.
4: Niş mış her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bölüm 1. En büyük mucize.
1: Profesör! Profesör! Profesör! Burada mısınız? Kimse yok mu? Profesör!
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme. Ben bulacağım. Ne sormuştun? Buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet, bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.
2: Oy başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
0: Bu kapının ardında dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
0: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
2: Nasıl yani?
0: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
1: Hadi hemen gidelim.
0: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
1: Nasıl gireceğiz peki?
0: Kaşif.
2: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
0: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
1: Ben sürebilir miyim?
0: Elbette.
1: Yaşasın.
0: Hayır.
1: Şansımı denemiştim.
0: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne?
2: Düğün var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
3: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
3: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Ha? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
3: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
0: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
1: Vay canına.
3: İnsanınki?
0: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
1: Ya benimki?
0: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
3: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
1: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
0: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
3: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
0: Kesit görünümle geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
1: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
0: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
3: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
0: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
1: Biz yine de bir deneyelim.
0: Buyurun, deneyin bakalım.
1: Bence 2 metre vardır.
3: Hayır, tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
0: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96.000 kilometredir.
3: Vay canını.
1: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
0: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
3: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Her şeyi yaratan Allah insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
3: Ne oluyor profesör?
0: Korkmayın. Kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
1: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
3: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
1: Yok.
0: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
1: İyi bari.
3: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
0: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
1: Ben aslında öğrendim, gerek var mı ki fazlasına?
0: Aman.
1: Tamam tamam.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 기.
1: 어? 어? 어? 파춘, 파춘, 파춘, 파춘, 파춘, 파춘. 사이 얼마?
2: 세 시간 미어.
0: 더 뿌.

0: mutfağa gönderdim. Hemen gelemez. İsmail, ne yapıyorsun burada?
1: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
0: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey. Rahatınızı bozduk.
1: Sessiz olun.
0: İnsan bu kadar koşturulur mu Furkan?
3: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
0: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.
2: Yok artık, ne desen yapıyor.
0: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
1: Yeter burada tıkıldığımız, ben yem olurum, siz topu halledin.
0: Aman İsmail,

0: Beto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.
0: Biz mi gidelim şimdi?

0: Oh, ay, oh, yardım edin. Kaldım burada. Bağcığın takılmış sadece. Oh, dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Aa, bakın izi de burada. Kırdık oyuncağı. Ya gören olduysa?
2: Ne işi varmış oyuncakların camide?
1: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onu topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
2: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
1: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
2: O bile istiyor olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
2: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kaputu düdüğünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bulat teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
1: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
2: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
1: En iyisini yapıyorsun kızım.
0: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
1: Tamam, inandım ben size.
0: Telafi edeceğiz etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
1: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşime.

0: Bodo, gel buraya. Gel.
1: Canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
0: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
0: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce.
1: Tamam tamam. Bak sana kimleri getirdim.
2: Hayırlı işler Müşteba abi.
3: Kolay gelsin.
2: Hayırlı işler.
4: Selam Müşteba abi.
0: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
0: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
3: Aa, ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
0: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var?
1: Vurup durma göbeğine davul gibi.
0: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
3: Yaşa!
2: Bunlar kırılan tekerler, yerine olur mu?
3: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
4: Burası bildiğin hazine gibi.
3: Furkan, ister misin Çufi burada olsun? Kim bilir, bir bakmışsın karşımıza çıkar. Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi.

0: güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü?
3: Söz.
4: Söz.

0: Ali mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceli.

0: bakkalda da kalmamış.
1: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
2: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
1: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
2: Evet.
1: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
2: Maalesef.
4: Çok mu istiyorsunuz?
3: Evet.
4: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
2: Sahibi.
4: Sahi tabii.
1: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
4: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Yapabildin mi Cemile? Kaçar mı?
2: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
0: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi. Buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. Bir, iki, üç, dört.
0: Nefesim yetmedi ya.
1: Yedi, sekiz, dokuz, on ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be. Hadi bir daha. Bu sayılmaz.
3: O ne Salih?
0: Üflemeli top.
3: Ver bakayım.
1: Dur seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
3: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
3: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
0: Hadi oynayalım.
3: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
1: ya.
3: İş.
1: Neymiş bakalım, söyle de bilelim.
3: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
0: Ya. Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
3: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
0: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün. Hadi teleskopu geçtim. Bari dürbünümüz olsaydı. Allah'ım bu sefer kaçırmayalım lütfen.
4: Amin.
3: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam hocam.
3: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.

0: Ne güzel söyledin Galip. Dua, Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
0: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
0: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım, lütfen.
0: Amin.
1: Allah'ım, tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
2: Amin.
0: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel, bahçeye çıkalım.
1: Hocam, ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
0: Söylemem, sürpriz.
1: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
0: Bilemedin Salih.
1: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
0: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
1: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
0: İşte geldik.
1: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
0: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minare ile ilgiliyiz bu akşam.
1: Teleskop?
0: Evet.
1: İnanamıyorum. Yaşasın. Gerçek mi bu? Ama nasıl olabilir hocam?
0: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
1: Çok şükür. Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
0: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
1: Birim. Hayır, kura çekeriz.

ya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
3: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
0: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyi gideceğiz.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolumu.

0: Çekemem amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim, çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.

0: Güle güle İkbalciğim.
1: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
2: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
1: Alparslan, Sultan Alparslan.
3: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
4: Hoş geldiniz arkadaşlar.
3: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
5: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
3: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
4: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Tatlısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.

0: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
1: Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
3: Evet evet yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
4: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
3: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış biliyor musunuz?
4: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
6: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
7: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
2: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
1: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar.

0: ve selam. İyiler cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak.
2: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
2: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
2: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
2: Hoşça kalın.
3: Güle güle Süheyl.
4: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
5: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? Aç bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
4: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi Anit? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
4: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
4: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
4: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
4: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
4: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
0: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
4: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki. İyilere yardım etmeli. Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
4: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
4: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün.

0: Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur, o olmaz. O da olmaz.
1: O iyi la.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardır. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
1: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi, dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuş. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
1: Yele yele.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse, üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti, biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
1: Olamaz. Dağ kedileri.
2: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne?
0: Sen abin Velemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Velemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz.
2: Lemi.
1: Ha? Lemi.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca?
0: Nasılsınız diyorum.

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı? İyiyiz Temel amca. Hatta şimdi daha iyiyiz.
1: Evet, denizde dolaşmak iyi geliyor.
0: Allah iyilikler versin çocuklar.
3: Amin.
0: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
3: Tamam, tamam Temel amca.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne var ne yok bakalım?
1: İyiyiz.
2: Evet, iyiyiz çok şükür.
0: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
1: Ne var ne yok demek için mi geldi?
2: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
1: Allah Allah.
2: Sakın unutuyor olmasın.
1: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
2: Ne yapsak acaba?
1: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
2: Buldum.
1: Neymiş?
2: Gel benimle.
1: Oldu mu?
2: Oldu bence.
1: Güzel oldu.
2: Bu sefer kesin hatırlayacak.
1: Evet.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
1: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
0: Ha? Bunlar ne çocuklar?
1: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
2: Artık unutmayacaksın.
0: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
3: Neden peki?
0: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
2: Öyle mi?
0: Evet, başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar. Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
1: Biz de sandık ki...
0: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
2: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
1: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
0: Aferin benim akıllı çocuklarım.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanında kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: arkadaşlar. Tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elifciğim.
0: İşte bu hanım...

0: Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: O döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elifciğim.

0: Her şeyin önünde tutan para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
1: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
0: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
1: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
2: Ama haklı değil ki.
0: Durun bakalım sonu nereye varacak?
1: Kadı hizmetçi kıza dönüp sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
0: Evet efendim.
1: O halde sen de haklısın. Doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
0: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
1: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
0: Aman efendim bir hata ettim yanıldım kese benim kesemdir içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum açgözlülük ettim
1: demiş. Kadı efendi de adamlarına
0: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan kalan altın
1: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
0: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktir?
2: Fistanının.
1: Peki. Hanım hizmetçi kızı maaşından
2: 16.
1: Bu da 2 puana ulaştın.
0: Osmanlı döneminde kızına ne isim veriliyordu? Aferin sana.

dostluk kazandı. Lay lay lay lay.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Kara ve Keçe merhaba. Harika görünüyorsunuz yine. Ben nasıl görünüyorum? Her neyse tamam. Bugünkü kapışmamız, yani konumuz Ramazan. Hazırsanız başlayalım. Önce kim çizsin? Buldum. İsmi K ile başlayan. Ay, bugün de hiç gülmüyorsunuz. Esprilerim çok soğuk geldi anlaşılan. Anlaşıldı. O zaman Keçe senle başlayalım. Ramazan'ı bize tarif et bakalım.
1: Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
1: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağıyla fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
3: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı. Zekiyim ben, Zeki. Tabii.
4: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
5: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
6: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
5: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor. Tabii.
1: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler. Doğru mu?
4: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: Bu zararlı. Anam bu nereden çıktı?
1: Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni abi.
2: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?

0: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
2: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
3: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
4: Olsa da yesek.
0: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
5: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
0: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
1: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
5: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
1: Evet kuzum.
5: Ben de kovabilir miyim?
4: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustasıdır ya. Tabii.
1: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
4: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
1: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
4: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
1: Hayır, sadece tuz.
4: Karabiber.
1: Tuz.
4: Karabiber dedim.
1: Tuz dedim.
4: Karabiber. Evet.
1: Ne yaptın oğlum? Hı. Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
4: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
1: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
4: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini.
3: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
4: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
1: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
4: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
2: Benim daha iyi bir fikrim var.
4: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
1: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
4: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
2: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
0: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
3: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
5: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.
3: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki? Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
2: Harikasın babacığım.
3: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
4: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
6: Dayı!
7: Zeki!
4: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
2: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
1: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
4: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Tabii.
1: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
4: Turşunun hası karabiberle olur. İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
1: Gitti güzelim zeytinyağı.
4: Azıcık toprak.
8: Ama oğlum.
4: Lütfen babacığım, lütfen. Doğal bu toprak. Doğal. Tabii. Birkaç yaprak. Lezzet ver. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. İnanmıyor musunuz? Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
6: Ay, attı bana.
4: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
8: Zeki.
4: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
1: Zekicim iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
4: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
5: Turşumuzun en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
1: Akşam bizim gösterimiziydi.
0: Gelirler geri. Sizinle fotoğrafçı için gelirler. Bilmiyorum.
1: O halde biz de ona göre şey... Bob. Baba.

0: Herkesin derdi düttütün fotoğrafını çekip internete yüklemek.
1: Bizim plan yapacak mı dersiniz?
2: İnşallah annem.
1: Acaba ne deme oynasaydık?
2: Anne baksana. Telefonu ellerinden düşürmüyorlar ki. Sahnedeki oyunu hayatta izlemezler.
1: Doğru.

0: レーショクール。
1: Ne? Takip edeceğiz.
2: Heybeli tiyatro kanalını. Birazdan sizi oradan canlı

0: pay olan gitmeniz acele.
1: Benim de telefonumu şarjlayacak bir ihtiyacım var.
0: Bak sana dondurma aldım. Hemen fotoğrafını

0: Seni sanal ortamlara o kadar karıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Ha? Aa, çok güzelmiş.
1: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
1: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
2: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
1: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet

0: Efendim, sürçülisan ettiysek affola.
1: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin, kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
0: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
1: Almışlar almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahve hemen getirdi.
2: Hadi kahve

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Baba, ben de araba tamir etme.
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
2: Oğlum dursana, ortalığı toza verdin.
0: Özür dilerim.

0: Party.
1: Gidecek. Pisi pisi. Seni gidi çakaladım işte seni. Gidecek. Zarar vermeyeceğim sana. Bak süpürgemi.

0: İnşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
1: Ben bugün tane de...
0: Fülfül mi?
1: Anne sen ne işsin babamla? Şimdi bilmiyorum. Deme. Değil mi baba? Biz karar verdik gideceğiz. Ne olur anne gidelim. Hmm. Gidelim işte.
0: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
2: Hı hı.
1: Bir tehlikesinden gidelim.
2: Sorma. Hı? Babamın etini yedi sabahtan beri.
1: Yerim tabii. Çünkü çok diyorum. Ne yaptınız yolculukta?
2: Ha?

0: Motosiklet mi oğlum? Sırt çanta. Hadi onu al ve gel.
1: Baya bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
0: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
1: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
2: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
1: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
2: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp bakalım.
1: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
0: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
1: Ya anne.
2: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
1: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
0: Efendim oğlum.
1: Baba bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Aa, Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
0: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
1: İyi bari.
0: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
1: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
0: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve Peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
1: Baba, iyi ki geldik buraya.
0: Evet.
1: Aa! Yoksa sen dün yaraladığın kuş musun?
0: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
1: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
0: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
1: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
0: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
1: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
0: Olabilir oğlum.
1: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
0: Peki bakalım gelsin.
1: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
0: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
1: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Feribota bineceğiz.
1: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
0: Evet.
1: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam, Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 76, 77, 78, 79, 30.
1: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
1: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
0: 30'da kalmıştık. 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
1: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
1: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak.

0: zaman. Aferin. Başaracaksın dostum. Anladım. Ödül maması istiyorsun. Al bakalım. Bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
1: O getirdiklerin dumanın ödül mamaları değil Cemre.
0: Aa, evet abi. Bunlar benim ödül mamalarım.
1: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
0: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
1: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
0: Aa, yazık onlara.
1: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
0: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
1: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
0: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
0: Ve aleyküm selam, selam dede.
2: Evlat. Ha? Şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
1: Ya çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir.
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
1: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek yemem diyormuş.
1: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
2: Camiye, meydana, çeşmeye her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
1: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
2: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
1: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
2: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
0: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
1: Burada yok dede.
2: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
1: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
2: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
1: Çemberi genişletsek dede, belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
2: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için insanlara yakın olmak zorunda.
1: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
2: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
1: Ne gibi haklar mesela?
2: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
1: Sen söylemiştin dede. Bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
2: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde. Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
1: Aa, bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
2: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
1: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
2: İnşallah.
0: Tarçın'ın yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah Duman, ah.
2: Tarçın mı dedi?
1: Tarçın'ın yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
2: Sen Tarçın mı dedin cimcime?
0: Tarçın'ın yavrucukları dedim.

0: kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
1: Sen tarçının yavrularını nereden gördün?
0: Odamın penceresinden.
2: Nerede peki tarçının yavruları?
0: Hasanların evinin bahçesinde.
2: Aa, Hasan kim?
1: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın?
0: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
2: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
0: Evet.
2: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
0: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
2: Aa, evet.
1: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
2: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
0: Pencereden kabus görülür mü dede?
2: Kabus mu?
0: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
2: Başka neler görüyorsun peki?
0: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begüm'lerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begüm'lerdeymiş. Anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
1: İlahi cimcime. Bak Gizem günlerdir yakınıyor ya. Canım sofra örtüsü gitti diye.
2: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
1: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
2: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
1: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
2: Yaşasın.

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: He, öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.
0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet, kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerden yuvarlanacağız.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: As da tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş.

olmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinde.

0: bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş, sonra babasına, sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Doğa! Doğa!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca bir de ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış. Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, Karabaş da tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet, ben geldim ya.
1: O kalemle ne yapıyorsun?
0: Hangi kalemle?
1: Tamam, şimdi anladım. Sen benim yaptığım resme... Dur, biraz daha yakından bakayım. Ama bu kirpinin sırtında çok diken yoktu. Az diken vardı.
0: Şimdi daha çok kirpiye benzemedi mi?
1: Benzedi mi?
0: Evet ya. Bence bu kirpi tam da sana anlatacağım hikayedeki üşüyen kirpilere çok benzedi.
1: Ne? Üşüyen kirpiler mi? Kirpiler de üşür mü ki?
0: Elbette üşürler Ayşe. Unutma ki hayvanlar da acıkır. Onların da uykusu gelir. Onların da bizim gibi canı vardır.
1: Peki hayvanlar da hasta olur mu?
0: Evet. Bazen onların da boğazı ağrır. Hastalıktan tüyleri dökülür.
1: Peki hayvanlar hasta olduklarında bizim gibi hastaneye gider mi?
0: Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar hastalandığında sahipleri onları veteriner hekime götürür. O hekim de hasta hayvanları muayene eder ve onların iyileşmesi için elinden geleni yapar.
1: Ha? Veteriner hekim mi? O da nedir?
0: Hayvan hastalıklarını tedavi eden bir doktordur. Diğer ismi de baytardır.
1: Anladım. Hasta hayvanlar hemen iyileşsin. Bir de onlar hiç üzülmesin.
0: Sence hayvanlar ne zaman üzülür?
1: Bilmem. Ne zaman üzülür?
0: İnsanlar onlara iyi davranmadığı zaman üzülür ya. Hem biliyor musun? Sevgili peygamberimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri vardı. O bindiği hayvanları sever, önemser ve onlara özel isimler verirdi. Mesela Kasva isminde bir devesi vardı.
1: Ben de kullandığım eşyalara isim vermeyi seviyorum.
0: Öyle mi? Bir tane örnek verir misin?
1: Annemin saçlarımı taramış oldu. İşte şu tarağı ben gıdıklayıcı diyorum.
0: İlginç. Neden ona gıdıklayıcı diyorsun?
1: Çünkü saçlarımı taranırken çok gıdıklanıyorum da.
0: Daha başka?
1: Daha başka. Bahçesinden kuş seslerine kısmedi evimize de cıvıltı ismini verdim.
0: Sen ne güzel isimler bulmuşsun böyle. Ben bu isimlerin hepsini sevdim.
1: İstersen şu an kirpilerde bir isim bulabilirim. O kirpiler niçin üşüyordu?
0: Madem merak ediyorsun, öyleyse anlatmaya başlıyorum. Neşeli Kuşlar Korosu'nun şarkılar söylediği bir ormanda çeşit çeşit hayvanlar yaşarmış.
1: Ne? Neşeli Kuşlar Korosu mu? Bu kuşlar nasıl şarkı söylüyormuş?
0: İşte böyle söylüyormuş. Bu ormanın tırtılları gece gündüz yaprak yiyor.

Gio. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır. Lıkır lıkır. Nasıl içiyor? Nasıl içiyor? Lıkır lıkır.

0: Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Efil efil. Efil efil. Nasıl esiyor? Nasıl esiyor? Efil efil. Efil efil.
1: Kuşlar Korusu'nun şarkısını çok sevdim.
2: Ama o ormanda Kuşlar Korusu'nun sesleri eskisi gibi çıkmaz olmuş.
1: Ne olmuş? Soğuk su mu içmişler? Sesleri bu yüzden mi kısılmış?
2: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış. Çünkü bu ormanın üstüne pamuk bulutlardan lapa lapa karlar yağmaya başlamış. Kuşlar da ısınmak için yuvalarına çekilmiş.
1: Kış mı gelmiş?
2: Evet, kış mevsimi gelmiş. O yüzden ormanın üstüne kar yağıyormuş. Sonra ne olmuş biliyor musun?
1: Ne olmuş?
2: Havalar iyice soğumaya başlamış. Tavşanlar ısınmak için yuvalarının içinde birbirlerine sarılmışlar. Geyikler de soğuktan korunmak için bir daire şeklinde dizilmişler. O dairenin içine de yavrularını almışlar.
1: Yavru geyikler üşümemiş değil mi?
2: Evet Ayşe, hiç üşümemişler ama kirpiler donmak üzereymiş.
1: Hayır, kirpiler donmasın. Onlar da tavşanlar gibi birbirine sarılsın.
2: Kirpiler de birbirlerine sarılıp ısınmak istemişler fakat olmamış.
1: Neden olmamış?
2: Çünkü birbirlerine yaklaştıkça vücutlarına batan dikenler canlarını çok acıtıyormuş.
1: Öyle mi? O zaman onlar da geyikler gibi yapsınlar.
2: Yapmışlar ama onların geyikler gibi kalın kürkleri olmadığı için daha fazla üşümüşler.
1: Ne olacak şimdi?
2: Kirpiler yılmadan denemeye devam etmişler ve sonunda...
1: Evet, sonunda.
2: Vücutlarına dikenler batmayacak kadar birbirlerine yaklaşmayı öğrenmişler. Böylelikle aralarına soğuk hava girememiş. Hepsi de bir güzel ısınmış.
1: İğne mi iğne yuvarlak dövme. Abadık zıbadık saçlar kıvırcık.
2: Ayşe nereye gidiyorsun?
1: Birazdan görürsün. Şimdi oldu.
2: Ne oldu? Az kenara çekilirsen ben de görebilirim. Çok güzel olmuş. Artık bu kirpi de üşümeyecek.

Çabuk ol Rıkkımız. Tren gelmeden rayları değiştirmeliyiz. Ah, bu taraftan. Zaman kalmadı. Tren yaklaşıyor. Hemen makasa yetişmeliyiz Rıkkımız. Trendekiler tehlikede.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Trende yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Dikkat et evlat.
1: Bu ne acele Ali?
2: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
0: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
2: Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
1: Ona kendin karar verirsin.
0: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
2: Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
1: Onları yolda bulacaksın.
0: Ne o? Yüzün değişti.
2: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
0: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makine mi taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan av salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makine mi taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var. Tabii ya, yarış bisikleti. Notta vites yükseltmekten yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

Eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkımız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk Rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik Rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Camda asılı notlardaki harfler bize bir şey anlatıyor olabilir Rıkkımız. Pes etmek yok Rıkkımız. Bir kahraman önüne çıkan tüm engelleri aşmayı bilmeli. Biz de aşacağız Allah'ın izniyle.

0: Saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkı kız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkımız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe yazım kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahul azim. Harun?
1: Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?
1: Bir şey olmamış da çok...
0: Çok ne?
1: Çok...
0: Yahu ne? Çok mu kalın?
1: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
0: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
1: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
0: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam. Bunlar ne hakkı baba?
2: Kitap Harun.
1: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
1: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
0: Ben bilmem.

0: Çok mu stres yaptın acaba?
1: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum. Stres yapacak ne var ki? Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
2: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
1: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
0: Dur dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
2: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam hocam.
3: Bana da çay ısmarlar mısınız?
1: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
3: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
1: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
3: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
1: Var hocam var.
4: Hayır mı inşallah?
1: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
4: Nasıl yani?
0: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
4: Eyvallah.
1: Nasıl ama?
3: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
0: Ben de söyledim hocam.
4: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
3: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
1: Tabii ki. Allah razı olsun.
3: Ecmain.
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldün Harun?
3: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
5: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
0: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
5: Hay Allah razı olsun.
1: Aman! Ne oldu Harun? Kafama kitap düştü.
0: Ha?
1: Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah! Hayret! Tövbe estağfurullah ya!
0: Aman Harun sen de...

0: ve Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştüm.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah kendisi de geldi.
5: Çocuklar alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şeyi anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
3: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: İşte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.
0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
6: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
1: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
1: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini artırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
0: Helal olsun.
5: Bana yok mu?
0: Sana da helal olsun.
4: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
6: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
0: Ben bilmem, öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
5: Çocuk haklı Hakkı Baba, yardım etmek düşer bize.
6: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
6: Bir dakika.
1: Ne oldu Hakkı Baba?
6: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeği Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.
1: Çok üzülürüm çok.
2: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
1: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
2: Zikri yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
1: Doğru. Peki.
0: Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
2: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of ne yapacağız peki?
2: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
1: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum.
0: Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım güzel gelse de gezmek.
2: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
3: Ay aman amma yoruldum. Arkadaşlar şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
1: Almaz olur muyuz hiç ama neden bize vereceksin?
3: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
1: Çok teşekkürler Mesut.
3: Hadi Allah'a emanet.
2: Gördün mü Zikri? Bak nasibin ayağına geldi.
1: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik. Bolca nasiplendik.
2: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
0: Anne ve babamızı üzmeyelim.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin. Bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
3: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
1: Eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
4: Lilo, hadi okula.
5: Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın?
4: Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
5: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
4: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
5: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
4: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
5: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
6: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
0: Evet!
6: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
4: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
7: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
5: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
7: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
4: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
5: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
4: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
5: Kıpır.
1: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
4: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
5: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kırın. Yakaladım, merak etme.
4: Ben de yakaladım.
8: Aa, onu mu arıyor?
5: Evet, Kürem.
4: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
1: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok. Şapka koleksiyonum.
7: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
1: Karışmış. Sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
5: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
1: Evet.
4: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
3: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
1: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
5: Eskici nasıl biriydi?
1: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
3: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
1: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
3: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
1: Yo, şapkalarım atık değil.
3: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
4: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
1: Hayır, burada değil. Bu da değil.
4: Bu ne işe yarıyor acaba?
1: Aa, işte orada.
3: Aha, tamam, anladım.
4: Ne oldu şimdi?
5: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
1: uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
3: Hakide'yi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz. Kol sıkışmış.
1: Acele edin.
3: Hadi hep birlikte.
4: Başardık.
1: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
4: Hadi sergi başlamadan önce okula yetişelim.
6: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.

0: Kentucky de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. İşte oldu.
4: Sıra bende.
5: 1, 2, 3 don.
6: Gülmek de yasak değil mi?
5: Evet.
6: Ay, dayanamadım.
5: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
5: Güçlü. Gel don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi sakın yıkılma lütfen. Kule
7: güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of arkadaşlar, canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
4: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.

0: Hayırlı sabahlar incilerim.
1: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
0: Güçlü, neyin var?
2: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
0: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
3: Hayırlı sabahlar öğretmen.

0: Size göre ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
1: Evet!
2: Yaşasın!
3: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
5: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
6: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
0: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
1: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
7: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
4: Ah, bir kapı daha.
3: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
5: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
6: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
0: Aa! Başardınız incilerim.
7: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
1: Aa, ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
7: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü! Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
3: Ve yeni bir örüntü.
4: Üç güçlü bir yengeç. Üç güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
0: Örüntü çözüldü.
1: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
7: Kendisi burada.
8: Oldu mu?
1: Açıldı, açıldı.
7: Durun, beni bekleyin.
0: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
1: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
6: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kar-

ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bera.
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi. "Hayırlı işler, bol kazançlar." Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
2: "Aa, hadi içeri alalım onu."
1: Düşüncelere dalmış olan Bera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
3: "Evet, uslanmasın, yazık."
1: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
2: "Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,"
1: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine
2: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
1: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
3: "Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?"
2: "Bu çok güzel bir fikir."

0: karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
1: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
1: "Benim annemi bulmam lazım," dedi ve hızla kapıya yöneldi.
0: Ayla,
2: "Hey, dur, nereye?"
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
1: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
2: "Çaydanlık,"
0: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
1: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
2: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
0: dedi Ayla.

0: hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek getireyim,
0: dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik. Uçan kuşlar, açan çiçekler, ağaçlar, yağmurun sesi. Doğada gördüğümüz her şey bize Allah'ın mucizesi.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun onu söyle.
2: Karagöz evladım şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya neden sevmiyorsun diye.
1: Ha anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız. Gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?
2: Karagöz!
0: Ya Fatma abla şu şişe atılır mı ya? Yere düşse kırılır. Çoluk çocuğun ayağına batar.
2: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
1: Maşallah mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
1: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
1: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
1: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
1: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
1: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Acıvat?
1: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
1: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
1: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
1: Sen eve git biraz hazırlan. Süslen, püslen. Giyin, kuşan. Karagöz.
0: Süslen, püslen. Çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan. Keyifler yerinde paşam. Yemek

0: şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
1: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Acıvat, çabuk ol.
1: Sanki sona uymadı kara gözüm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
1: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor kara gözün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
1: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
1: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
1: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
1: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Acıvat. Beyin hücrelerine yazık.
1: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
1: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
1: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
1: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
1: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
1: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
1: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp olacağız be.
1: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
1: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
1: Of, yürü hadi. Hayırlı günler Çelebi.
2: Sizlere de hayırlı günler azizim.
1: İki kaçak ararız, gördün mü?
2: Kim acaba?
3: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
2: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
1: Seviniriz Çelebi efendi. Haydi kal sağlıcakla.
2: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacıvat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
3: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
1: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
3: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
1: Doğru dersin. Hadi.
0: Nereden uydum ben sana Acıvat? Gitti güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
1: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
0: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
1: Şşt, sessiz ol.
0: Ne oldu ya?
1: Bu ses.
0: Ya kuş sesi işte.
1: Hayır, iyi dinle.
0: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacıvat. Bir de akıllı geçinirsin.
1: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
0: Fil mi çıkarıyor?
1: Hayır.
0: Deve mi?
1: Hayvan çıkarmıyor.
0: Bitki mi çıkarıyor?
1: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
0: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
1: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
0: Bu şimdi kuş dili mi?
1: Aynen öyle.
0: Peki ya, kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
1: Of!
0: De bakalım, ne diyor bu kuş dili?
1: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın, gidip kendiniz teslim olun diyor.
0: Sor bakalım Hacıvan, niye arıyorlarmış bizi?
1: Tamam. Cik cik cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
0: Hayda!
4: Vay vay vay! Bizim Çelebi'ye bak sen! Kaçaklara haber uçuruyor.
3: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
1: Ağacın üstüne çıkın diyor.
4: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
1: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
0: Şimdi ne diyor Acı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
1: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
0: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
1: Haydi.
4: Yakaladık galiba Devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
3: Hadi.
1: Geldik Karagözüm.
0: Oo, burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
3: Buradayız kaçaklar. Gelin.
4: Aman. Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
2: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
3: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
1: Aman çok şükür.
0: Şenlik de kaçtı.
4: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
0: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın, amanın, amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete çağırdılar. Duysun bütün obalar.
5: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
1: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
0: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
5: Buyur bakalım.
0: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
5: Evet.
0: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
5: Evet.
0: Bunlar onlar mı?

Gezgin Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Goni amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Goni amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of.
2: Ah. Ay, ay, oh.

0: içi yumurtayı. Bak boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerde.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Tüy bakımı, Ziya. Uyutma, Veli. Tırnak bakımı, Serhat. Ve masaj yapma, Nihat.
2: Herkes görev başına.

0: Bakayım o an için. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman o topla.
1: Tamamdır kardeşim ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!
3: Ver bakalım Kerim. İşin zor kısmı bende.
2: Tabii canım. Hazır suyu hayvanların önüne koymak en zoru zaten.

0: Să mai bine!
1: Of! Oo, şu elmaların güzelliğine bak!
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim! Dur, gelme üstüme! Bak, hiçbirini vermem ha! Dur!

0: başlarına ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim.
3: Tüy bakımı da bende.
2: En iyi işte bana düştü. Olamaz.
4: Boşum. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
5: Çocuklar, ne oldu burada?
4: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor. Uyanmasınlar.
6: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
0: Başımıza gelmeyen kalmadı.
5: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
0: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
1: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
5: İyi fikir. Hadi bakalım.
0: Durun. Durun beni de

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: olsun. Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini saçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samsun'um Sobi. Bir daha da yummam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiyuu. Aa, arkadaşımdan özür diledin mi peki? Hayır, unutmuşum. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı. Fiyuu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı? Tamam. Fiyuu.
1: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım, çöp arabası arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyorum, olmadı. Bip bip, tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
2: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazenleri ortadan kayboluyor.
2: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
2: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
2: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğine hiç sanmıyorum.
1: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
3: Aman Allah'ım.
2: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
2: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
1: Toplantı. İyi fikir.
2: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annem de mi kayıp?
2: Allah korusun.
1: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
2: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
2: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
1: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
0: Evet, annem bile duyar.
1: Halam bile duyabilir.
2: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
1: Çok güzel oldu babacığım.
0: Yaşasın, yaşasın.
2: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
1: Haklısın baba.
2: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
1: Odamda.
0: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
2: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir. Ne oldu?
0: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
1: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
2: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Müfettiş daha iyi gibi.
0: Tamam müfettişim.
2: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
1: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
2: Müfettişi tercih ederim.
1: Müfettişim, buldun mu?
2: Maalesef. Burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
1: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
2: Aman diyeyim, sakın.
0: Biz geldik.
1: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
2: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
0: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
2: Hadi bakın.
0: Hadi. Baba dikkat et.
2: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
1: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı Minnak ve Kurnaz Tilki giysi dolabına. Marş marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
0: Olmaz.
1: Neden ama?
0: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
1: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
0: Bence de.
2: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?
0: Dilemedi.
2: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
1: Tamam tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
2: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
1: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
2: Eren, Fındık, hadi.
0: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
1: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
2: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
0: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
1: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
2: Durun durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
0: Buldu mu yoksa müfettişim?
2: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
4: Yaşasın.
1: Çorap bulundu.
2: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
1: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
0: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
5: Adem. Bakar mısın?
0: Annem.
2: Hemen geliyorum canım.
5: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
2: Sabahtan beri çalışıyordu.
5: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
2: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
5: Ya?
2: Filtresine bakmalıyım sanırım.
0: Bak baba.

0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş. Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?
1: Duydum işte.
2: Ya varsa bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
3: Yok değil Rumula, yok yok.
1: Var.
3: Yok.
1: Var.
0: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
2: Evet evet, bence kesin var.
3: Yok diyorum da.
1: Var işte, var diyorum.
4: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır?
5: Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan,

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı.
3: Kocaman dişleri, büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
4: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.
0: Yakaladık seni.
4: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
5: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli.

0: Olmaz. Hadi, hava kararmadan geri dönelim.
1: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında şaka yapmıştım.
3: Ha? Ha?
2: Aslında ayı yoktu.
4: Hı? Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
3: Ne?
2: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
3: Kaybolduk da.
4: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
4: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı cibi mi mesela?
5: Ayı mı?
3: Ayı mı?
1: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
5: Ben çok korkuyorum.
3: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
1: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
4: Aman aman aman.
1: Oy! O da neydi ula?
4: Ay ay ay ay ay ay ay ay.
3: Ayı var burada. Ömer demişti.
1: Ne ayısı uşaklar? Hocaymış da, hocaymış.
4: Kaçın, ayı geliyor.
3: Ha?

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Meh.

뭐? 툭툭툭툭툭. 어? 어? 아.

Dora, Dora.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmeti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: sahte Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadar.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki.

0: Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
1: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
0: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
1: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
2: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
1: Temtem, dön.
0: Tam isabet.
1: Bu nedir?
2: Yumurtalı köstebek.
0: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
5: Keşke.
3: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
0: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
0: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç kaç kadar.
0: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
0: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
0: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
5: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
0: Hop, hop, hop.
1: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
0: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
0: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
0: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?

0: bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yere işaret ediyor.
2: Biri Tömtöm, diğeri de
1: Ozan.
3: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
4: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
1: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Hel? Uhay! Sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!

Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Örtüyü aldın mı Linacığım?
1: Alıyorum anne. Sepete koydum. Başka ne kaldı?
0: Bir bakalım. Bardakları aldık. Peçeteleri koyduk. Tabaklar hazır. Her şey tamam.
1: Anne, sence bir şey unutmadık mı?
0: Yo, ne unuttuk?
1: Yemeği.
0: Aa, evet doğru.
2: Anne, babam ne zaman çıkarız diye soruyor.
0: 20 dakikaya işimiz biter oğlum.
2: 20 dakika. O zaman biz uçurtma uçuruyoruz.
0: Tamam oğlum. Çok terleme.

0: Hazır mıyız Tuğba Sultan?
1: Her zaman şef.
0: O zaman işte başlıyoruz. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve
1: ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün ailecek pikniğe gidiyoruz. Kırlarda oturup yemek yiyeceğiz, top oynayacağız. Biz annemle çiçek toplayıp taç yapacağız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Papatya tacı yapacağız.
2: Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizlerle uçurtma uçuracağız. Bakın uçurtmama.
0: Tuna, ekranın önünden çekilir misin?
2: Ama abla, uçurtmamı gösteriyorum. Arkadaşlar, bunu babamla beraber yaptık. Bakın, uçurtmayı böyle uçuruyoruz.
0: Tuna, çekil artık.
1: Oğlum, evin içinde uçurtma uçurulmaz.
2: Tamam, bu son tur.

0: ama kırılmadı ki. Ama kırılabilirdi. Özür dilerim ablacığım. Oh, çok şükür. Hala kayıtta.
1: Merak etme Linacığım. Kardeşin evin içinde böyle hareketli oyunlar oynanmayacağını anladı. Değil mi Tuna? Hadi oğlum, sen bahçeden biraz elma topla. Piknik de yeriz.
0: Anlaşıldı. Elmalar toplanıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pikniğe gideceğimiz için hepimiz çok heyecanlıyız. Ve sıkı durun. Piknik için hamburger yapıyoruz.
1: Ev yapımı hamburger. Hem daha sağlıklı hem de çok lezzetli, değil mi şefim?
0: Hem de çok kolay. Şimdi göreceksiniz.
1: Hadi o zaman. Bismillah deyip başlayalım. Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: geçmeden önce işte malzeme listesi. Hamburger ekmeği, marul, domates, turşu ve soğan. Hamburgerin köftesi için kıyma, tuz ve karabiber.
1: Peki ne kadar kıyma?
0: Ne kadardı?
1: Sanırım kişi başı 100 gram kıyma yeter şefim.
0: Evet, hamburger köftesi için kişi başı 100 gram kıyma kullanıyoruz. Biz 4 kişi olduğumuza göre 100, 200, 300, 400. Evet, biz 400 gram kıyma kullanıyoruz.
1: Anlaşıldı şefim.
0: Arkadaşlar, önce hamburgerimizin köftesini hazırlayacağız. Bunun için boş bir kaba kıymamızı alıyoruz.
1: Sonra şefim?
0: Tuz ve karabiber. Hamburger köftesine sadece bu ikisi konuyor. Çok kolay değil mi? Bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı karabiber. Şimdi iyice karıştıracağız.
1: Ama bunun için önce eldivenlerimizi giyiyoruz.
0: Eller hazır.
1: O halde kolay gelsin şefim.
0: Arkadaşlar, hamur yoğurur gibi. Bakın böyle.
1: Çok iyi gidiyorsun şef.
0: Arkadaşlar, çok eğlenceli. Tıpkı oyun hamuru gibi. Mutlaka deneyin.
1: İyice karışmış galiba şef.
0: Evet. Şimdi yuvarlayıp köfte yapacağız. Önce 4'e bölüyorum. Sonra da her parçayı yuvarlıyorum.
1: Ben de tavayı ısıtayım.
0: Bakın, top gibi oldu. Şimdi de bastırıyorum. Böyle.
1: Çok güzel oldu şefim. Ben hemen pişirmeye geçiyorum.
0: Sizinle işimiz bitti. Arkadaşlar, bu salatalık turşusunu da Nurten teyzeyle birlikte yapmıştık. Biz ailecek turşuyu çok seviyoruz.

0: yemek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar, bu hamburger ekmeklerinin hazırlarını da alabilirsiniz. Ama biz annemle beraber evde hazırladık.
1: Böylesi çok

0: Artık hamburgerleri hazırlayabiliriz. Hamburger ekmeğine önce marul yapraklarını koyuyoruz. Sonra köfte, domates, soğan, en üstte de turşu. Oldu. İşte bu kadar. Ekmeğimizi kapatıyoruz. Ve işte karşınızda ev yapımı nefis hamburger.
1: Gerçekten çok leziz görünüyor şefim.
0: Siz de bu tarifi sevdiyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hamburgerlerimiz hazır olduğuna göre artık pikniğe gidebiliriz. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: Anne, çok güzel oldu.
1: Aferin benim küçük şefime. Giderek ustalaşıyorsun.
0: Elmalar toplandı. Bunlar yeter mi?
1: Aferin oğluma. Bütün ağacı toplamış.
0: Çok mu olmuş?
1: Yani.
0: Ben yerim ki.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: 더 미니미시.
1: 이 시대 비님의 기빔.
2: 오, 미스 기비 얼마 남았어? 케미 사와 기비 쓰욕. 부르다마 샤스다 비 내식 끌니어. 으아! 오더네! 이니 박삼무! 욕서 비집 기다림 허벨 발삼! 어만! 비님 어둠 박치 디엔! 허벨지! 벤 박맘! 허벨 베리름! 으아! 허벨 내림월!
3: 하디 텔레스코프! 알 아르틱 슈 카메라이!
2: 갤딤 갤딤!
3: 하? 올두! başlıyor muyuz?
2: Kayıttayız zaten.
3: Ha? Kayıtta mıyız? Buraları keseceksin ama değil mi?
2: Tabii tabii. Başla sen.
3: Evet sevgili duyarlı dostlar. Şu an aldığımız bir habere göre orman içerisinde yerde garip bir cisim varmış. İşte şu yoldan gittiğimizde garip cismin olduğu yere varmış olacağız. Oy, oh. Tabii varabilirsek. Yol biraz zorlu görünüyor. Hadi bakalım, macera başlasın. Burada garip şeyler oluyor. Habercinin tarif ettiği yer burası. Kasıt yok gibi görünüyor. Kırılmış bu.
2: Değil ki.
3: Efendim teleskop.
2: Hani sen atlardın, zıplardın, koşardın, uçardın.
3: Uçma kısmı hariç hepsini yaparım, evet.
2: O zaman üzerinden atla da yolumuza devam edelim.
3: Ha, inanamıyorum teleskop. Gerçekten inanamıyorum. Sana inanamıyorum.
2: Ne dedim ben ya?
3: Ne dediğin değil, ne demediğin önemli teleskop.
2: Ne demeliymişim?
3: Tilkicim, şu ağacı yoldan kaldıralım da kimseye engel olmasın demen gerekiyor.
2: İşte bunu düşünemedim.
3: Aman teleskop, duyarlı bir ekibiz biz.
2: Doğru söylüyorsun. Öyleyse yapalım şu işi.
3: Hadi.
4: Olmuyor.
2: Öyle kalkar mı o?
3: Doğru diyorsun. Bir yardım eden gerek.
2: Beni kastediyorsan boşuna uğraşıyorsun. Kuşum ben, fil değil.
3: O da doğru.
2: Hey, kurye buna kesin çözüm bulur.
3: Ha, doğru ya. Evet duyarlı dostlar. Bakalım kuryemiz bunun için nasıl bir şey getirecek.
5: Hayır. Böyle olmayacak. Bekle.
3: Birini daha mı çağıracaksın?
5: Komiklik yapma Tilki. Bekle.
3: Bir, iki, üç. Hadi. Bir, iki, üç. Bu ne acaba?
5: Hasır şapkaya benziyor.
3: Yarım kesilmiş kavuna da benziyor.
5: Kesilmiş kavun olsa kokardı.
3: O zaman ne?
2: Of, nasıl bilemezsiniz?
3: Neymiş?
2: Kuş yuvası.
5: Kuş yuvası mı?
2: Evet, yerden kaldırırsanız anlarsınız.
3: Hakikaten de doğru.
5: Nasıl bildin Teres?

0: Ben de bir kuş olduğum için olabilir mi acaba?
1: Ama haberci bilemedi.
0: Bu kadar yakından bakmadığı içindir.
1: Çok yazık. Kim bilir yuvayı yapan kuş ne kadar üzülmüştür. Acaba nereden düştü? Evet, benim duyarlı, maceracı ve dikkatli dostlarım. Şimdi sıra bu yuvanın nereden düştüğünü bulmaya geldi. Ha? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
2: Bu sorunun cevabını bulmak için dikkatli olmaya gerek yok tilki. Maceracı olmaya da.
1: Bak sen. Neymiş peki cevabı? Doğru.
0: Bugün havanda değilsin tilki.
2: Peki yuvayı ne yapacağız?
1: Tabii ki sağlam bir ağacın üzerine koyacağız.
2: Nasıl? Doğru.
1: Havamda mıymışım teleskop?
0: Hakkını yemem. Güzel fikirdi.
1: Öyleyse ne duruyoruz? İşte bu.
2: Bu mu?
1: Gülme kurye, gülme. Umarım yuvanın sahibi sevinir.
0: Umarım tekrar düşmez.
1: Teleskop.
0: Kızma kızma.
2: Kuşun yeri yuva, yuvanın yeri ağaçtır.
1: Ama her kuş yuvası ağaçta olmaz kurye. Bazıları da çatıda olur.
0: Evet, çatıda, ağaçta, ağaç kovuğunda, bazen de direklerin üzerinde.
2: Neden hep yüksekte?
1: Yüksekteki yuvaya uçarak gidip gelmek daha kolaydır kurye. Üstelik yüksekte olurlarsa vahşi hayvanlardan da korunurlar.
0: Çok güzel özetledin tilki.
2: Peki bunu ne yapacağız?
1: Madem düştü, boşa gitmesin.
0: Ne işe yarar ki?
1: Aa, aşk olsun. Çok işe yarar.
2: Mesela?
1: Evet çocuklar, ağaçtan neler yapılır hep birlikte bakalım. Kalem, kağıt, ev, direk, oyuncak, yer döşemesi ve bunun gibi birçok eşya.
2: Hakikaten de çok işe yarıyormuş.
0: Öyleyse bu ağacı da işe yarar bir şeylere dönüştürmeleri için insanlara verelim.
2: Ama önce küçültmemiz lazım.
1: İyi de nasıl?
2: O iş bende.
1: Ha? Bununla mı?
2: Şaka şaka.
1: Yaşa!
0: Bunu nasıl yapıyorsun kurye?
2: Ben sana nasıl uçuyorsun diye soruyor muyum? Hadi başlayalım.
1: Hadi.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yuva senin miydi?
0: He? Hayır, olamaz. Sizi izlemek için oturmuştum.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Sadece her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Muradiye Rallisi'nden canlı yayındayız. Görünen o ki yarışmanın liderliğini usta şoför Furkan almış.
1: Görünen o ki Furkan takımı biraz erken heyecanlanmış. Yarışmanın favorisi İsmail.
0: İsmail, ne oldu kardeşim? İhtiyaç molası için erken değil mi?
1: Neyse ki saat daha erken. Akşam olsa

0: ballısın ha. Ne balı canım? Bilerek yaptım. Ustalık bu, ustalık.
1: Neyse, karnım acıkmıştı.
0: Evet sayın seyirciler, usta yine başardı. Öyle iyi ki dışarıdan bakıldığında kolay bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun Furkan?
2: Evet Furkan, gerçekten de bir dünya markası. İnanılmaz bir yetenek.
0: Yarışmayı kazanmasına saniyeler kaldı. Evet, o her yerde. Furkan yarışıyor. Furkan sunuyor. Furkan alkışlıyor. Bu da ne?
3: Öyle kolay değil Furkan Bey. Kendin çal, kendin söyle. Bir yere kadar.
0: Sen de nereden çıktın? Aslan kardeşim benim. Hadi ailemiz adına kazan şu yarışı.

0: Baksanıza.
1: Hı?
0: Ben kazandım diyebilir miyiz?
2: Ne alaka abi?
0: Hepimiz kaybettiğimize göre hepimiz birinciyiz demek. Dolayısıyla ben de yattığım yerden birinci oldum.
1: Nasıl yani?
0: Yani sonuncu olacağımdan emindim. Ama birden birinciliğe yükseldim.
2: Bu mantıkla yarışamam abicim.
1: Hı?
2: Ha?
0: Allah Allah. Bu haline böyle.
1: Meto, ne yapıyorsun burada? Neden yarışa gelmedin?
3: Ben...
0: Hem araban nerede? Arabasız nasıl yarışacaksın ki?
2: Belli ki arabaya bir şey olmuş abi.
0: Hı?
3: Sabah arabamı süsleyip yola çıktım.
2: Bir şey olmadı.
3: Ama hesap edemediğim bir engelle karşılaştım.
2: Neymiş o?

0: Eğer rüzgar büfeden yana esmeseydi araba hala bende olurdu. Arayalım. Sonuçta nereye kaybolur ki araba?
1: Evet, buralarda bir yerdedir.
0: Sabahtan beri arıyorum. Bakmadığım yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi.
2: Biri almış olmasın?
0: Hı? Başkasını da görürsem dayanamam. Ben o araba için tam bir ay para biriktirmiştim. Artık başka araba almanın imkanı yok. İnşallah elinde kalır alanın.
3: Öyle ses olur mu Neto? Tövbe de.
0: Ama benim de o araba.
3: Ne olursa olsun başkaları hakkında böyle söz söylenmez.
2: Seni anlıyorum Meto. Tufi'yi kaybettiğimde ben de benzer şeyler hissetmiştim.
0: Of. Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hurdacı'ya gideceğiz arkadaşlar. Sana yeni bir araba bulacağız.
0: Sahibi.
1: Sanırım sadece Meto için gitmeyeceğiz hurdalığa.
2: Daha iyi. Meto'ya sıfırdan araba yaparken biz de kendi araçlarımızı geliştirebiliriz.
3: Tabii canım. Ben o yüzden şey yaptım. Meto yalnız kalmasın diye.
0: Ben bir daha düşündüm de vaz mı geçsek? Çok da önemli değil yani. Ben sizi izleyerek de eğlenebilirim.
2: Geldik Meto. 5 basamak daha dayan. Başaracaksın.
0: Oh.

0: بسم الله. Bodo, sen ha? Böyle adam mı uyandırılır? Seni yakalarsam var ya, Kars'a yollayacağım. Gel buraya. Gel buraya dedim sana.
1: Selamun aleyküm Müçtebe abi.
0: Demek beni misafirlerimiz için uyandırmak istedin. Ha, affettim o zaman. Aleyküm selam çocuklar. Ne istediniz? Yine bir şeylerimi kırıp döktünüz.
1: Sorma abi. Bu sefer direkt ortadan kaybettik. Yenisini yapalım diyoruz.
0: Dükkan sizin çocuklar. İstediğinizi alın. Bana ihtiyacınız olursa şurada biraz dinleneceğim.
1: Burası karman çorman. Burada nasıl işe yarar bir şeyler bulacağız bilmiyorum.
2: Vakti gelmişti abicim. Son 5 dakikadır hiç sakarlık yapmamıştın.
1: Benim ne suçum var? Furkan çıktı tepeye. Şuna bakın. Bir alışveriş sepetinden kalmış olsa gerek. Ne dersiniz? Arabamızın tekerlerini bulduk diyebilir miyiz?
3: İşte bu kadar. Bilerek yaptım bunu ben. Benim sayemde oldu.
2: Bakın, bence gövdemizde bu olabilir.
1: Yani, bilemedim. Pek havalı değil ama.
3: Sen de biraz abarttın Veto. Önce bir gitsin de sonra biz onu havalı yaparız.
1: Aman sen dokunma da şimdi yarım yamalak aleti de parçalamayalım.
4: Onları kullanarak uzaktan kumanda yapabileceğimize eminim ama bize bir bilenin yardımı gerek.
0: Batu!

0: başta biraz tereddüt etmiştim ama şimdi bakıyorum da epey iyi iş çıkarmışız. Artık geriye tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hepinize toz yutturmak.
1: Hadi o zaman.
0: Radye rallesi başlasın.

0: Bölüm 2. Başkan. Ne oldu Yaman? Yüzünden düşen bin parça?
1: Sormayın profesör. Bugün sınıf başkanlığı seçimi vardı. Kulpayı kaybettim.
0: Kaç oy farkla kaybettin ki?
1: 23 farkla.
0: 23 mü? Rakibin kaç oy aldı?
1: 24.
0: Bu nasıl kılpayı böyle?
1: Bir dakika. Bana bir oy çıktığına göre sen de bana oy vermedin. Alacağın olsun Civan. Hani arkadaştık?
2: Arkadaşız. Ama bence Zehra sınıfı daha iyi yönetir. Zehra sınıfın beyni gibidir.
1: Ne alakası var şimdi beynin konumuzla?
2: Vücudu da beyin yönetiyor ya, o bakımdan.
1: Sen de bir şey bilmiyorsun Civan. Vücudu yöneten organ beyin değildir, ayaklardır.
2: Hı? Ne? Ayaklar mı?
0: Ayaklar mı?
1: Tabii ki. Bak şimdi, biz buraya hangi organımızla geldik? Ayaklarla. Yani vücudun nereye gideceğine karar veren ayaklardır.
2: Cidden sebep bu mu yani?
1: Sadece bu değil. Bir şey daha var.
2: Neymiş?
1: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Futbol. Peki futbol neyle oynanır? Ayakla. Yani ayaklar sadece vücudu değil, bütün dünyayı yönetirler.
0: Durun bakalım, sakin olun. Bu sorunun cevabına simülasyonumuzda bakalım. Ne dersiniz?
1: Harika olur. Civan da biraz bilim öğrenmiş olur. Vücudu yöneten organa gelecektik.
0: Geldik zaten.
1: Bu ayak değil ki.
0: Vücudu yöneten organımız da ayak değil, beyin zaten.
1: Profesörler de yanlış bilebiliyor demek ki.
0: Şu anda bunları düşünüp söyleyebiliyorsan bu beynin sayesinde oluyor.
1: Niyeymiş?
0: Çünkü beyin düşünme ve konuşmanın merkezidir.
2: Sadece bunlar mı?
0: Hayır. Duyu organlarımızdan gelen sinyaller de beyne gider ve orada işlenir.
2: Başka?
0: Hareketlerimizi de beyin kontrol eder ve yönlendirir.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: İzle o zaman. Monitörler. Beyin. Ayak. El. Şimdi beyinden ayaklara hareket etmesi için emir gönderin. Gördün mü? Şimdi de eli hareket ettirelim.
2: Vay canına. Harika.
1: Ne yani? Beyin olmasa elimiz ayağımız oynamayacak mı?
0: Deneyelim. Beyni kapatıyorum şimdi.
2: Ne oluyor profesör?
0: Şu anda beyni durdurdum. Hareket, görme, işitme, dokunma fonksiyonları da durdu. O yüzden simülasyon uyarı veriyor.
1: Aman profesör, beyni tekrar aç lütfen. Ses kesilmedi.
0: Eyvah, bir arıza çıktı galiba.
2: Ne olacak şimdi?
0: Kaşif, simülasyondaki arızayı tespit et. Sıkı tutunun. Tıkalı damarı bulup açmalıyız.
1: Bulamazsak ne olur?
0: Simülasyon kullanılmaz hale gelir.
1: Yandık!
0: Kaşif, boyutu küçült. Beyine giden damarlara giriyoruz.

0: 스크토토는 40 normal boyuta dönelim.
1: 아약라 beyin vücudun iki ucunda bulunuyor. Nasıl haberleşiyorlar?
0: Nöronlar sayesinde.
1: Hı? Nöron nedir?
0: Beyinden vücuda, vücuttan beyne bilgi taşıyan sinir hücreleridir.
2: Kablo gibi mi?
0: Yani evet, kablo gibi de diyebiliriz. Ama çok daha ince ve çok daha hızlı veri taşıyan kablolar.
1: Ne kadar hızlı?
0: Bir saniyeden daha kısa bir zamanda milyonlarca bilgiyi taşıyabilirler. İnanması zor değil mi?
1: Hı hı.
0: Hadi gelin bunu da görelim. Tüm vücut... Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak.
2: İşte bakın, ayak kendi kendine karar verdi.
0: Bir de yavaşlatılmış şekilde izleyelim. Ayağımız sıcak bir nesneye dokunduğunu haber veriyor. Beyin de ona geri çekilmesi için emir veriyor.
1: Ya.
2: Beyin olmak da amma zormuş. Bütün vücutla ilgilenmek zorundasın. İyi ki de başkan olmamışım.
1: Evet profesör. Beyin bu kadar çok çalışıyorsa ne kadar enerji harcıyor?
0: Vücudumuzdaki kanın %20'si beyni beslemek için kullanılır.
2: Nasıl ya? Beyin vücudun %20'si kadar mı ki? Bana o kadar büyük gelmedi.
0: Hayır tabii ki. İnsan beyni yaklaşık 1300-1400 gram kadardır. Bu da yaklaşık 13-14 tane limonun ağırlığına eşittir.
1: Ama öneminden dolayı kanımızın %20'si onu beslemek için kullanılır.
0: Aynen öyle.
2: Peki, beyin neyle çalışır? Benzin falan mı?
0: Tabii ki hayır. Beynin enerji kaynağı oksijen ve glukozdur.
1: Hı?
2: Şeker yani.
0: Laboratuvara dönme zamanı. Sakin ol Yaman. Çok mu acıktın?
2: Beynimi besliyorum profesör. O çalışmazsa ben ne yaparım?
1: Asıl böyle abur cubur yersen ne olursun onu düşün.
2: Niye? Beynin enerji kaynağı glukoz değil mi? Ben de bir sürü glukoz gönderiyorum sevgili beynime.
0: Yamancığım, sağlıklı besinlerden de gerekli glukozu elde edebilirsin. Ayrıca şeker komasına girmene gerek yok.
2: Hadi ya, çok zevkli bir yöntemdi bu. Keşke zararlı olmasaydı.
0: Ayrıca beyne enerji veren ikinci şeyi unutma. Onu da bol bol göndermelisin beynine.
2: Neydi ki o? Toz şeker mi?
1: Tabii ki hayır. Oksijen.
0: Ne yapıyorsun acaba?
2: Oksijen tüpünden oksijen alacağım.
1: Doğalı varken neden tüpten alıyoruz ki?
2: Doğalı da mı satılıyor? Vay arkadaş, oksijenin bile yapayını üretmişler. Tamam, gidip alalım hadi. Nereden alınıyor?
1: Bahçeden. Hem de bedava.

Merhaba kara ve keçe. Harika görünüyorsunuz yine. Hazırsanız hemen başlayalım. Madem hazırsınız, kara seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Neden böyle bakıyorsunuz çocuklar? Hadi başlayalım. Allah Allah, neyiniz var? Yoksa çizecek bir şey bulamadınız mı? Anladım. Bulamadınız tabii. Tamam tamam, ben ne güne duruyorum burada? Resminizi de ben tarif edeyim, ne yapayım? Bir dış ses kolay yetişmiyor. Siz de haklısınız tabii. Tecrübemden faydalanmak istemeniz de son derece normal. Efendim keçe? Ne mi çizeceksiniz? Sen onu diyorsun. Daha önce desene evladım. Ben de konuyu çizemediğinizi sandım ama. Anlaşıldı. Konuya gelelim. Konumuz şükür. Evet, hazır mısınız? Hadi bakalım kara. Baston mu? Bunu beklemiyordum kara. Bakalım ne çıkacak? Dedelerimiz ve ninelerimiz. Evet, şükür sebebi büyüklerimiz. Nasıl da anladım hemen. Tabii canım. Kızdın mı sen sanki? Çok güzel çizdin kara. Bir aile sahibi olmak gerçekten şükredilecek bir şey. Şunların güzelliğine, ortamın sıcaklığına bakar mısın? Bayıldım. Tek kelimeyle muhteşem. Keçe, hadi bakalım sıra sende. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. İp mi? Çamaşırları kurutmak da önemli tabii. Çamaşırlardan daha önemli şeyler var değil mi keçe? Arkadaşlarımız ve onlarla geçirdiğimiz güzel zamanlar ne kadar da kıymetli. Duygulandım bak şimdi. Demek şükredeceklerimiz bitmedi. Devam et bakalım kara. İp çizildi kara. Aynı şeyleri çizeceksek. Of! Manzara muhteşem. Sahip olduğumuz doğa için ne kadar şükretsek az, değil mi çocuklar? Salıncaklar için, temiz hava ve bol güneş için ne kadar şükretsek az. Bugünkü çizimlerimizi de bitirdiğimiz için şükredip programımızı kapatma vakti geldi. Ha? Bitmedi mi yahu? Daha ne var ki? Ay, yapmayın ama merak ettim şimdi ya. Nasıl yapsak? Program da bitmişti ama. Hızlı bir çizime var mısınız? Hadi o zaman. Hızlı atışma başlasın. Şükür deyince başka neler varmış göster bize keçe. Kalp grafiği mi bu keçe? Kalbimiz olduğu için şükretmeliyiz, evet. Keçe, bir vatanımız olduğu için şükretmeden programı bitirirsek her şey eksik kalacaktı. Tebrik ederim. Kara, açalım mı sana bir sayfa? Bir direk. Bayraksız bir vatan düşünülemez. Vatanımız ve al bayrağımız için ne kadar şükretsek az. Sağ olun çocuklar. Başka bir kapışmada görüşmek üzere.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Şibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Selamun aleyküm dostlar. Ne oldu size böyle? Bir şey mi kaçırdım?
1: Aleyküm selam Mehmet. Senden önce bir güvercin kapıya çarptı da korkuttu bizi.
0: Güvercinden mi korktunuz? Onu bırakın da şimdi toplanın, size güzel bir şey anlatayım. Dün akşam dedemle sohbet ettik.
2: Ve deden yine sana tarihi bilgiler verdi.
0: Dedem eski insanların yardım yaparken kimseyi incitmemeye özen gösterdiklerini anlattı.
3: Yardım yaparken incitmemek mi?
0: Evet Mia. İhtiyacı olanlara para verirken incinmesinler diye parayı sadaka taşı denilen yere bırakıyorlar. İhtiyacı olan da oradan alıyor. Yani veren kişiyle alan kişi birbirini görmüyor.
4: Nasıl bir şey ki bu sadaka taşı?
0: Genelde cami avlularında oluyormuş. Eskiden İstanbul'da 160 tane varmış.
3: Bir şey anlamadım Mehmet. Buraya koyulan parayı ihtiyacı olmayanlar da alabilir.
0: Aynı şeyi ben de dedeme sordum Mia. Dedem de bana İslam ahlakına sahip insanların kendi ihtiyaçlarından fazlasını almayacağını anlattı. Ne kadar güzel değil mi?
1: Gerçekten harika bir şey.
2: Ve dostum, sen bize diyorsun ki bu sadaka taşı geleneğini yeniden canlandırmak zamanıdır.
1: Gerçekten bunu yapabilirsek harika olur.
4: O zaman ne duruyoruz?
5: İyilik için.
4: İyilik Habercileri kanalımızın sevgili takipçileri, sizlere bugün harika bir gelenekten bahsedeceğiz. Evet, bu bizim ecdadımızın uzun yıllar uyguladığı muhteşem bir yardımlaşma hareketi. Sadaka taşı. Belki bazılarınız ilk defa duyuyor. Gördüğünüz bu küçük sütunlar, zenginlerin para bıraktığı ve ihtiyacı olanların da gelip aldığı bir yardım merkezi adeta. Fakat dikkat ettiyseniz bu yardımlaşma geleneğinde çok büyük bir incelik var. Veren de alan da birbirini görmüyor. İşte böyle harika bir tarihe sahibiz sevgili dostlar. Peki atalarımızdan kalma bu eşsiz geleneği neden yeniden canlandırmayalım? Herkesi bu geleneği yaşatmaya davet ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
1: Kimse yoksul ya da borçlu olmasın. Hiç kimsenin derde düşmesin başı. Davete gelmeyen kimse kalmasın. Yeniden canlansın sadaka taşı.
2: Bu işi size bırakıyorum dostum. Pekala dostlar. Şimdi işi büyütme zamanı. Ne yapacağız? Bu işi bana bırakın dostum.
6: Buyurun.
2: Mo'nun malikanesi. Şey, affedersiniz. Buyurun, iyilik habercileri evi. Evet, doğrudur. Videonun sonundaki benim. Evet dostum, teşekkürler. Sağ olun. Bu arada size bu haber sürecinde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğimizi... Alo? Alo? Hat kesildi galiba.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Dostlar, daha şimdiden tebrik telefonları başladı.
3: Kanala da yorum yağıyor. Herkes sadaka taşı uygulamasını yeniden başlatmak istiyor.
0: O zaman şimdi herkes iş başına. Sadaka taşı hakkında daha detaylı bilgiler bulmalıyız. Eski fotoğraflar, günümüzde hala nerelerde var, hepsini araştırmalıyız. Biriniz benimle gelsin. Şirin Camii imamıyla konuşalım bu konuyu.
1: Ben gelirim Mehmet. Hem ne zamandır camiye gitmek istiyordum.
2: Bana ihtiyacınız varsa operasyona hazırım.
0: Tamam o halde. Üçümüz gidelim.
5: İyilik için.
0: Selamun aleyküm imam amca. Neler oluyor burada böyle?
7: Aleyküm selam çocuklar. Bana mı soruyorsunuz? Sizin haberi duyan mahalleli buraya gelmiş.
1: Bu kadar çabuk mu?
2: Ben size demiştim dostum. İçimden de demiş olabilirim.
7: Çocuklar, çok güzel bir geleneğimizi anlatmışsınız. Aferin size. Fakat sorun şu ki, bizim camideki sadaka taşı çok eski ve harap bir halde. Mahalleli de bu taşı onarmak ve eskisi gibi kullanılır hale getirmek istiyor. Bu iş için yarın toplanıp gelecekler.
1: Bu harika. O halde biz de yarın gelip haber toplayalım. Çok teşekkür ederiz İmam amca. Vaktini aldık. Yarın biz de burada olacağız inşallah.
0: Arkadaşlar, yarın camide haber var. Biz şimdi dönüyoruz. Tamam.

0: zamanından kalma bu tarihi cami avlusundayız. Sadaka taşını onaran insanları görüyorsunuz. Nasıl canla başla çalıştıklarını anlatamam.
1: Evet, sevgili dostum Yusuf'un aktardığı bu eşsiz bilgiden sonra konumuza dönecek olursak, bu taş bundan tam 200 yıl önce bir hayırsever tarafından inşa edilmiş. İnsanlar bu taşa bırakılan paradan ihtiyaç duydukları kadar alıyorlarmış. Bu gelenek sayesinde kimse aç yatmıyormuş. Gördüğünüz kalabalık şimdi bu geleneği yeniden canlandırmak için büyük bir mücadele veriyor.
2: Nasıl bir sorundan bahsediyorsunuz anlamıyorum çocuklar.
3: Nasıl? Çalmışlar.
2: Ne? Sadaka taşına koyulan paraları mı çalmışlar?
3: Hayır. Çalmışlar.
2: Ne dediğin anlaşılmıyor Mia? Tamam. Evet, çok net duyuyorum Han. Sadaka taşındaki paraları mı çalmışlar?
3: Hayır dostum, hayır. Sadaka taşını çalmışlar.

0: Galiba bir şey anlatmaya çalışıyorlar.
1: Hadi şimdi başlatsınlar sadaka taşı uygulamasını da görelim.
2: İyilik yapılmasından nefret ediyorum patron.
1: Yapamayacaklar kurnaz. Merak etme. Yapamayacaklar.
0: Nasıl bu kadar kötü olabiliyorlar? Burada olay var Mehmet. İki adam sadaka taşını sökmüş. Şimdi onların peşindeyiz. Tamam.
3: Çocuklar dikkatli olun. Sakın kendinizi göstermeyin. Tamam.
4: Ne demek taşı sökmüşler? Ne demek peşindeyiz? Ne demek? Tamam. Ha? Tamam da sıkıntı yok. Tamam.
1: Ne oldu? Neden durdun?
2: Yok bir şey patron. Bir ses duyduğumu sandım.
0: Sessiz olma.

0: neredeyse adam duyacaktı. Tamam.
1: Tamam arkadaşlar, burada işimiz bitti.
0: Badem, ne yapıyorsun? Gel buraya.
2: Kimmiş kurnaz? O ses nereden gelmiş?
3: Bir köpek patron.
1: Olmaz Han. Ona bir şey yapamazlar, merak etme. Şimdi görüntüleri gidip polise vereceğiz. Hem bademi hem de sadaka taşlarını geri alacağız.
4: İyileşin.
5: Sağ olun çocuklar. Bu çeteyi ne zamandır arıyorduk. Camilere sürekli zarar veriyor bu adamlar. Şimdi sayenizde sökülmüş bütün sadaka taşlarını da yerine götüreceğiz.
0: Peki badem?
5: Badem?
0: O bizim köpeğimiz.
5: Üzgünüm çocuklar. Ama sanırım köpeğiniz burada değil.
0: Bu görüntüleri de kanala yüklüyorum şimdi.
6: Blog makaleleri de tamamdır. Yorumlar gelmeye başladı bile. Bu hareket gitgide yayılıyor.
1: Çocuklar üzülmeyin. Badem çok akıllıdır. Elbet geri dönecek. Dönmezse biz gider arar buluruz.
6: Efendim? Evet, benim. Öyle mi? Çok sevindim. Haber verdiğiniz için teşekkürler.
7: Kimmiş Asen? Kim aradı? Ne dedi?
6: Endonezya'dan aradılar. Orada da meydanlara ve camilere sadaka taşları dikiyorlarmış.
1: Normalde bütün bu gelişmelere çok sevinip havada uçuyor olurduk. Afrika'dan Avrupa'ya kadar yayıldı bu hareket.
0: Nijerya'dan da haberler ve fotoğraflar geliyor.
8: Çocuklar, şöyle bir kulak kestim de haberlere. Gerçekten iyi iş çıkardık.
0: Kulak kesildim diyecektin.
8: Ben ne dedim?
4: Sen de öyle dedin Mo.

de hemen hızlanıyorum. Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Mesela İyiler Cemiyeti. Evet, hadi. Ha? Bu sefer olacak.
1: Çocuklar.
0: Yuvarlak taşı mı aldı? Yumurta sanıyor baba. Sürekli tartışıyorlar baba.
1: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
1: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
1: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
3: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
4: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemi. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
3: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi annet? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bir Lemi dönüşümlü taşıdık. Birlikte başardık.
3: iyi bari.
5: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
3: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.
3: Teşekkür ederim Lemi.
0: Ani dur. O su bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
3: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
0: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
3: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaç

0: İlaçları yok. Ama bu İyiler Cemiyeti'nin ilk göreviydi.
1: İyiler Cemiyeti'nin görevi bu değil ki.
0: İyilere yardım etmeli.
1: Kötüleri engellemeliyiz.
0: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
1: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
0: Başka yapılacak iş yok ki.
1: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anitti suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
0: Hı. Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemmy. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi ya.
0: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemmy. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemmy? Ne yapacağız?
2: Eme.
0: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemmy? Neden koşuyorsun? Hey Lemmy dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemmy, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemmy, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemmy, dur diyorum. Dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemmy. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yala yala.
0: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemmy. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemmy. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemmy?
2: Olamaz, dağ kedileri.
1: Neden toplandılar acaba?

Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun? Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne.
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler cemiyetine döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
2: Ha? Lemi.
1: Hehehehe.

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dedi.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: Bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağa kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
4: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
3: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek. Kuyruğun kenarındaydı.
3: Evet doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin. Bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
4: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
5: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
3: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
5: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok.

0: işte zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Hadi sıra bende.
0: Su burada galip, acelede mülayim ol kardeşim.
2: Esas sen yetinmede galip, paylaşmada mülayim ol kardeşim.
0: Tamam, ikna oldum. Olabilirsin.
2: Hey, ne oluyor? Çeşmeyi biri mi kapattı?
0: Sen dur, ben gidip bakayım.
3: Sular mı kesildi acaba?
2: Tam sulama sırası bana geldi, su gitti. Komik mi canım kardeşim?
3: Yok.
0: Geldi mi?
2: Geldi.
0: Aa, bu halin ne? Hep ıslanmışsın. Ne yaptın? Kendini mi suladın?
2: Al, sıra sende. Ama yine gitti. Sen dur, ben bakayım bu sefer.
3: Sağ ol. Hadi bekliyorum.
0: Hortumu yere doğru tut. Sen de ıslanma.
3: Yok canım, ıslanır mıyım hiç? Dikkat edelim.
2: Geldi mi?
3: Yok.
0: Bayram Hoca'ya söylemeyi unutmayalım. Muhtemelen bana bul.
2: Geldi mi?
3: Yok.
2: Geliyor. Aa, ne oldu? Selim burada olsa şöyle derdi. Gülme komşuna gelir başına.
0: Bizi ıslatmak için gelmiş herhalde. Yine gitti.
3: Neyse artık, böyle kalsın. Bayram Hoca'ya söyleyelim. Ne de olsa bir çaresini bulur.
0: Din kültürü dersinin proje ödevlerini çok seviyorum.
4: Ben de.
2: Aşura için kullanacağımız malzemeler nerede?
0: Onları ben getirdim. Dökülmesin diye kenara koydum.
2: O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi bismillah.
3: Salih.
0: Dur. Daha ölçmemiştik. Bak küçük oldu.
2: Neyse, daha çok kartonumuz var.
4: Kes gitsin, ne olacak ki?

0: Çok güzel olmuş, eline sağlık.
1: Canım aşure çekti. Arkadaşlar aşure neden yapılıyormuş?
2: Baklagillerden. Tek tek ekledim ya işte. Buğday, nohut, fasulye.
1: Aşure pişirme fikri nasıl olmuş diyorum.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam hocam.
3: Neler yaptınız yine?
1: Din dersimiz için Hazreti Nuh'la ilgili pano çalışması yaptık hocam.
3: Oo, çok güzel olmuş. Elinize sağlık.
1: Hocam, aşure nasıl ortaya çıkmış biliyor musunuz?
3: Bu lezzetli fikrin ortaya çıkışını bence aşure yerken konuşalım. Olur mu?
4: Süper olur!
3: Çocuklar, sizin de dikkatinizi çekti mi bilmem ama burada sanki ufak bir tufan yaşanmış gibi. Ne dersiniz?
2: Epey dağıtmışız gerçekten.
1: Hemen hallederiz hocam.
3: Ve gördüğüm kadarıyla sorun sadece etrafın kirlenmesi değil.
2: Nasıl yani hocam?
3: Malzemelerinizi israf etmişsiniz.
1: Hocam ödevimiz için fazlasıyla yetti. Kalanları harcamış olduk.
3: Çocuklar, bir şeyin elimizde fazlaca olması onu israf edebileceğimiz anlamına gelmemeli. Bu durum her şey için geçerli. Fazla zamanım var diye zamanımı boşa harcamamalıyım. Ya da ne de olsa param var diye ihtiyacım olmayan şeyleri almamalıyım.
2: Çok haklısınız hocam.
3: Unutmayın, esas olan daima israf etmeden tüketmektir.
1: Anladım. Daha dikkatli olacağım inşallah hocam.
3: Siz buraları toplarken benim küçük bir işim var çocuklar. Halledip geleyim. Hadi size kolay gelsin.

0: Aşure! En sevdiğim.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Cemile, gel buyur.
2: Hocam, aşurelere dediğiniz gibi Kerime teyze ve Hisamettin amcalara götürdük.
1: Çok teşekkür ederim Cemile.
2: Rica ederim hocam. Ne demek? Zaten o tarafa gidiyorduk. Size nasıl dua ettiler anlatamam hocam. Çok selamları var.
1: Aleyküm selam, sağ olsunlar.
2: Hani bana aşure?
0: İşte burada. Aşurelerimizi yerken konuşacaklarımız vardı hocam.
1: Hemen başlayalım o zaman. Çocuklar, Hazreti Nuh kavmini yani birlikte yaşadığı topluluğu çok uzun yıllar boyunca doğru yola çağırdı. Bıkmadan, usanmadan, yalnızca Allah'a kulluk edin dediyse de çok az kişi dışında kimse sözünü dinlemedi. Üstüne bir de onu yalancılıkla suçladılar. Hazreti Nuh bu duruma çok üzülüyordu.
0: Ne kadar yanlış. Bir peygamber asla yalan söylemez.
1: Çok doğru Salih. Peygamberlerin en başta gelen özelliği doğru ve güvenilir olmalarıdır. Buna rağmen yalancılıkla suçlanınca Rabbimiz Hazreti Nuh'a üzülmemesini söyleyip bir gemi yapmasını emrediyor.
0: Deniz olmayan bir yerde gemi yapmaya kalkınca da olanlar oluyor değil mi hocam?
1: Öyle maalesef. Onun yalancı olduğunu söyleyenler bu kez de aklını kaçırdığını iddia ediyor. Hazreti Nuh yakında gerçekleşecek olan tufandan ne kadar bahsetse de nafile. Yine de inanmıyorlar.
0: Sonra hocam?
1: Sonrası tufan. Yalnızca Hazreti Nuh'a inanıp gemiye binenler ve gemiye alınan hayvanlar kurtuluyor.
0: Hani aşure?
1: Doğru ya, onu söyleyecektim asıl. Aşure de bu gemiye binen insanların yanlarına aldıkları malzemeleri birleştirerek pişirdikleri bir yiyecek. Herkes elinde olanı getiriyor ve kardeşçe pişirilip yeniyor.
0: Bu yüzden çok tatlı demek hocam.
1: Kesinlikle Selim. Kardeşçe yapılan her şey güzel oluyor. Hazreti Nuh'un tufandan kurtulduğu günün anısına biz de her yıl hicri takvime göre Muharrem ayının 10'unda aşure pişiririz. Ama aşure kardeşlik aşı olduğu için yalnız yenmez. Dağıtılır, herkese ikram edilir.
0: Afiyetle

0: gittim. Tabii hemen halloldu. Ya Yusufçum işte böyle.
1: Uzaylılar, uzaylılar.
0: Hemen saklan. Görmesinler bizi.
2: Bu kadar iyi gizlenmeseydin dayı. Sonra seni biz bile bulamayız.
3: Korkmayın, benim.
2: Of abla ya. Niye uzaylı kılığına girdin?
3: Uzaylı değil akıllım. Dedektif oldum.
0: Bir dakika. Bir olay mı oldu yoksa? Olay varsa dedektif Zeki de vardır. Hemen çözelim.
2: Uzaylılar birini mi kaçırdı?
0: Bu çocuk da uzaylılara takmış kafayı ya.
4: Yoksa benim motorumu mu çaldılar?
3: Bir durun, sakin olun. Olay falan yok. Ben davranış dedektifiyim.
2: Davranış dedektifi mi?
0: Ne işe yarıyor bu?
3: Davranışları inceliyorum. Notlar alıyorum.
0: Çok sıkıcı. Hiç bana göre değil.
3: Çok ilginç.

0: Safiye Hanım, senin çayının tadı da bir başka oluyor. Var mı bir bardak daha?
1: Senin de sözlerinin tadı bir başka oluyor.
2: Ne?

0: Anneciğim, çok önemli bir şey keşfettim.
1: Aferin kızıma.
2: Neymiş bakalım?
0: Dayım esnedi, Yusuf'la ben de esnedik. Anneannem burnunu kaşıdı, dedem de kaşıdı. Babam gözünü kırpıp ovaladı, sen de aynını yaptın. Bu demektir ki bazı davranışlar bulaşıyor.
2: Aferin kızım, güzel bir keşif yapmışsın. Bu tür davranışları görünce taklit edebiliyoruz.
1: Fakat buna benzer başka davranışlar da var. Araştırmanı biraz daha derinleştir. Bakalım başka hangi davranışları taklit ediyor insanlar.
3: Ben sana şu dedektiflik işini bir anlatayım Yusuf'cum. Şimdi bizim bir arkadaş kaybolmuştu. Dediler ki Zeki, bulsan sen bulursun bunu. Neyse ya, bu hikaye uzun. Hadi gidelim. Eline bak yeğenim, düşersin sonra.

0: Tabii. Uçuyorum, uçuyorum. Sevincimden uçuyorum.
1: Önüne bak dayıcığım. Düşersin sonra. Tabii.

0: Bana bak. Çok yaklaşma çocuk. Yanlışlıkla ayağıma basarsın. Düşmeyelim yine.
1: Benden korkma dayıcım. Sen önüne bak. Yoksa yine düşersin.
0: Çoluk çocuğun maskarası olduk ya. Ne? Eyvah, yine geldi. Kaç, kaç, kaç.
2: Ay.
3: Bir de ben deneyeyim Safiye Hanım.
2: Buyur bakalım Muhsin Bey. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
4: Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: O kadar hazırlık bunun işi miydi? İzle de öğren taş nasıl sektirilir. Tabii. Karşınızda dünya taş sektirme şampiyonu Zeki. Taşların efendisi, kayalara fısıldayan adam. Irmakların fatihi Zeki.
1: Taşların efendisi, ırmakların fatihi.

0: Maşallah, her iş geliyor elinden. Hayatımda senin kadar yetenekli birini görmedim.
1: Teşekkür ederim. Asıl ben senin kadar yetenekli ve bilgili bir insan, senin kadar iyi bir anne görmedim.
2: O kadar uğraştım, kavanozu açamadım. Muhsin Bey bir hamlede açtı.
3: Ne?
4: Sevgili ailem, size yeni keşfimi açıklamak istiyorum.
3: Hiç avamda değilim, kısa sürse bari.
4: Gün boyunca herkesin davranışını inceledim. İyi davranışları görenler bu davranışları taklit ettiler. Ama kötü davranışlar da taklit edildi.
3: Kötü davranış mı? Kim kötü davranış yapar ki valide? Saçma.
4: Yani dayıcım, şimdi açıkça söylemek istemiyorum. Onları utandırmak istemem. Ama yerlere çöp atanlar, arkadaşı düşünce gülenler, başkasıyla alay edenler gördüm bugün.
3: Onlar mı? Yok ya, bilmeden yapmışlardır. Tabii. Bunları çöpe atacaksın küçük küçük. Yere değil. Hiç mi öğretmediler sana? Tamam ya, tamam.

0: Kızım hemen.
1: Yusuf'la Zeki'nin neden üzgün oldukları da ortaya çıktı.
0: Nedenmiş abla?
1: Çünkü birbirinize ve çevrenize karşı nazik davranmadınız. Bilimsel bir araştırmada nazik davranan insanların daha mutlu oldukları bulunmuş.
2: Hem nazik davranmayarak mutsuz oldunuz, hem de kötü davranışları çevrenize bulaştırdınız.
3: Aferin Zeynep. Doğru bir keşif yapmışsın. İnsanlar iyi davranışları da kötü davranışları da örnek alırlar.
4: O yüzden yaptığımız davranışlara dikkat etmeliyiz. Sürekli iyilikler yaparak etrafımızdaki insanlara örnek olmalıyız.
3: Peygamber Efendimiz de güzel ahlakı hep insanlara güzel davranışlarla örnek olarak öğretmiştir.
5: Bize yakışan peygamberimizin güzel ahlakını örnek almak ve insanlara örnek olmaktır.
0: Kötü davrandım, kötülük buldum. Yusuf yeğenimi çok fena kırdım. Kötü davranışlar virüs gibi bulaşır. İyi davranışlar da kolay yayılır. Nazik ol insanlara, mutlu olursun. Peygamberine örnek al, huzur bulursun. Tabii. Kusura bakma Yusuf.
6: Çok iyiydi dayı.

0: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Temel amca.
0: Neşeniz yerinde maşallah.
2: Biraz koştuk Temel amca.
1: Evet, biraz da düştük.
0: Yeterince eğlendiyseniz ve üzerinizi yeterince kirlettiyseniz şimdi temizlenelim. Biliyorsunuz misafirlerimiz gelecek.
1: Kim geliyor Temel amca?
0: İsmail amcanız ve Şevkat teyzeniz geliyor.
2: Yaşasın! Çok özlemiştik.
1: Hemen gidip hazırlık yapalım öyleyse.
0: Hadi bakalım. Eymen! Asya! Neredesiniz?
2: Geliyoruz Temel amca.
1: Geldi mi misafirlerimiz?
0: Gelmek üzere ama sessiz olmaz.
1: Neden?
0: Nasıl neden? Eve gelip onları karşılamayacak mısınız?
2: Karşılamak mı?
0: Evet, misafir karşılanır. İhtiyaçları sorulur. Hoş geldiniz denir.
1: Doğru, düşünemedik.
2: Hemen geliyoruz.
0: Gelin bakalım.
1: Temel amcamı gördün mü Asya?
2: Yok, misafir gittikten sonra görmedim.
1: Evin hiçbir yerinde yok.
2: Ne oldu acaba?
1: Bilmiyorum ki. Gidip arasak mı acaba?
2: Nereye bakacağız ki?
1: Bilmem. Bahçeye falan bakarız.
2: Tamam, geliyorum.

0: Göremiyorum. Ben de. Geldi.
1: Temel amca.
2: Durun çocuklar, bu ne telaş?
1: Seni evde göremedik.
0: Kayboldun sandık.
2: Yok çocuklar, kaybolmadım elhamdülillah. İsmail amcanızla Şevkat teyzenizi uğurladım.
0: Uğurlamak mı?
2: Evet. Neden şaşırdın? Anlamını bilmiyor musun?
0: Yok.
2: Çocuklar, misafiri karşılamak gibi evimizden giderlerken de onları uğurlarız. Onları güvenli bir şekilde bahçe kapısına kadar götürdüm. Bu hem sünnet hem de kültürümüzde olan güzel bir davranıştır.
1: Anladım.
0: Keşke biz de uğurlasaydık.
2: Bir dahaki sefere inşallah.
0: İnşallah.

0: Ay.
1: Oh. Abidin, daha iyi mi belin?
0: Yok hanım, aynı.
1: Hay Allah, nasıl incittin böyle belini? Acaba akşam gösteriyi iptal etsek de dinlensen mi?
0: Yok yok hanım, köy halkı günlerdir Heybeli Tiyatro köyümüze gelecek diye bekliyor. Onların heveslerini kırmayalım. Ben çok rol almam bugün. Düt dütü de sen kullanıyorsun zaten.
1: Peki, sen bilirsin.

0: Evet, bugünkü konumuz sıfır atık çıktı. Öncelikle bu güzel konuyu bizlere önerdiğiniz için teşekkür ederiz. O halde yaslanın arkanıza, başlasın temaşa. Dilimiz döndüğünce işleyelim konuyu.
1: Yıl 2080. Bugünden yıllar yıllar sonra.
2: Gençken israftan uzak dursaydım. Suları boşa akıtmasaydım. İhtiyacım olmayan oyuncakları almasaydım. Çöplerimi hep çöpe atsaydım. Şimdi dünya bu kadar kirlenmezdi. Ah, 60 yıl önceki halime dönebilsem de bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapabilsem.
1: Yaşlı Abidi'nin rüyası.
2: Dur evlat.
3: Bismillah. Sen kimsin?
2: Ben senim.
3: Sen ben misin?
2: Evet, ben senim. Senin 60 yıl sonraki yaşlanmış halinim.
3: Peki burada ne arıyorsun?
2: Seni.
3: Beni neden arıyorsun?
2: Ben 2080 yılından geliyorum evlat. Su ne kadar önemli değil mi? Ağaçlar, ormanlar, bitkiler ne güzel değil mi?
3: Evet ama neden söylüyorsun bunları?
2: Bu güzelliklerin devamlılığı senin elinde de ondan. Eğer israfla, bilinçsiz tüketimle mücadele edersen, geleceğimiz de bugünkü gibi güzel olur.
3: Sadece ben yeter miyim?
2: Evet, ben ne yapabilirim ki demezsen, ne kadar çok şey yapabileceğini görürsün. Sen ve senin gibi herkes bize sunulan nimetleri bilinçli kullanırsa muazzam bir denge içinde yaratılmış olan bu dünyanın dengesi de hiç bozulmaz. Dünyanın dengesi bozulursa eğer su bulmak bile çok zor hale gelir.
3: Peki bunun için neler yapabilirim?
2: Gel, gel dinle beni. Ay.
1: Günümüzdeyiz. Tekrar günümüze döndük. Günümüzdeyiz.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün kırmızısı. Bundan da alayım bir tane.
4: Tamam, bir kırmızı tişört.
0: Hatta 5 tane alayım ondan.
4: Peki.
0: Aa, en sevdiğim tişörtün mavisi. Bundan da 3 tane alayım.
4: Peki.
0: Şey, bir de bunları ayrı ayrı poşetlere koymanızı istiyorum.
3: Durun!
0: Aa, ne oluyor yahu? Sen de kimsin?
3: Bakın bakalım ne yazıyor burada.
4: S.A.
3: Şimdi anladınız mı ben kimim?
0: Anlamadık. Ne demek S.A.?
3: Sizce neyin kısaltması olabilir?
0: Selamın aleyküm.
3: Hayır canım, saçmalama. O hiç kısaltılır mı? Düzgünce selamın aleyküm dersin. Karşıdaki de aleyküm selam der.
0: Peki tamam, öyleyse neyin kısaltması bu S.A.?
4: Buldum. Süper adam.
3: Hayır yahu. Ne süper adamı? Sıfır atık yahu. Sıfır atık.

0: Sıfır atık. Neden geldin ki?
1: Yapmış olduğunuz gereksiz alışverişi gördüm de ondan geldim.
0: Aa, gereksiz değil ki. Oldukça gerekli. En sevdiğim tişörtten rengarenk alıyorum. Değişik değişik giyerim.
1: Yapmayın hanımefendi. İhtiyaç olmadan aldığınız bir tişörtün bile doğaya ne denli zarar verdiğinin farkında değil misiniz?
2: Tişört doğaya nasıl zarar verebilir ki?
1: Bakın, bu tişört 250 gram pamuktan üretilmiş. Bunu üretebilmek için bir insanın 900 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda su harcandığını biliyor muydunuz?
2: 900 günlük su ihtiyacı mı?
1: Evet. Üstelik bu suyun çok büyük bir miktarı da geri dönüştürülemeyecek şekilde kirlenmektedir.
0: Yok canım.
1: Ya, aynı zamanda bu tişörtün üretimi için havaya yaklaşık olarak 3,5 kilogram zehirli gaz salınımı gerçekleşir. Ve siz ihtiyacınızdan fazlasını satın alarak bu riski arttırırsınız.
0: Çok üzgünüm, bilmiyordum. Hanımefendi, benim sadece bir tişörte ihtiyacım var. Diğerleri kalsın o halde.
2: Tamam, hemen poşetleyeyim.
1: Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak da doğaya katkı verebilirsiniz. Ha? Unutmayın, doğayı korumak istiyorsak israftan ve bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
3: Üf, yine pili bitti ya bunun.
1: Dur, atma pilleri.
3: Aa, sıfır atık. Merak etme, pilleri yere atmadım. Çöpe attım.
1: Ama bu yeterli değil. Pillerin içinde çok fazla kimyasal madde vardır. Bu maddeler toprağa ya da suya karışırsa bize zarar verebilir.
3: İşte bu yüzden çöpe attım ben de.
1: Çöpe atarsanız çöp merkezlerine gider. Orada toprağa karışır. Bu da doğaya zarar verir.
3: Peki ne yapmam gerek?
1: Bitmiş pillerinizi mutlaka pil geri dönüşüm kutularına atmalısınız. Ve daha da önemlisi nedir biliyor musunuz?
3: Nedir?
1: Şarj edilebilir pilleri ve bataryaları tercih etmek. Güneş enerjili sistemler kullanmaktır. Yoksa piller doğamızı mahveder. İçme sularımızı içiremeyecek duruma getirir.
3: He, öyle mi? Bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli davranırım.
1: Teşekkürler. Unutmayın ki bilinçsiz tüketimden uzak durmak zorundayız.
0: Sıfır atık oğlum, pelerinin yırtılmış. Yarın sabah gidelim de birlikte yeni bir pelerin alalım sana.
1: Aşk olsun anne, sen bari yapma.
0: Ne yaptım oğlum?
1: Anneciğim, sıfır atığın en önemli adımlarından biri de onarıp tamir edip kullanabileceğimiz hiçbir ürünü atmamak değil midir?
0: Sahi ya, doğru söylüyorsun.
1: Sen şimdi pelerinimi güzelce onarırsın, yama yaparsın. Ben bunu güzelce kullanmaya devam ederim.
0: Allah senden razı olsun oğlum.
4: Efendim, malumunuz bu bir tiyatro. Bu nedenle ben sizlere 2080 yılından seslenebildim. Hatta yaşlı ben geldi, çocuk beni uyardı. Ama gerçek hayatta böyle şansımız olmaz. Geçmişi düzeltme şansımız yoktur. Ama bugün karar verirsek yarını düzeltme şansımız var.
5: Bizler doğamızı koruyarak, sıfır atık kurallarına uyarak kendimiz için güzel bir gelecek inşa edebiliriz.
4: Evet, belki dünyamız biraz yoruldu ama hiçbir şey için geç değil. El ele verelim ve kendimize güzel bir gelecek inşa edelim.

0: Rehberin nasıl oldu baba, daha iyi mi?
1: İyi kızım.
0: Bugün şunu fark ettim baba. Vücudumuzda bir yerimizi incittiğimizde canımız çok yanıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Peki doğamızı incittiğimizde de dünyanın canı yanmaz mı?
2: Çok güzel bir örnek oldu bu Sefa. Vücut sağlığımıza nasıl dikkat ediyorsak dünyamızın sağlığına da öyle dikkat etmeliyiz.
3: Bundan böyle her birimiz birer sıfır atık neferiyiz. Çöplerimizi ayrıştıracağız, geri dönüşüm kutularına atacağız. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
1: Hanım, düttütü yine sen kullanır mısın? Ben belimi çok yormayayım.
2: Elbette. Hadi bakalım çocuklar, atlayın düttüte. Ben babanıza benzemem. Hareket vakti geldiğinde çeker giderim. Burada kalırsınız ha. Ay, ay.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: yaptım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki. Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: İyilik yap, iyilik bul.
1: Hoppa! Toplar havada. Gugular güne oyunla başlar. Gökte kuşlar, yerde gugular. Aa, Degu da burada. Hey, dikkat et. Güzel başlamıştık oysa. Ah, şu Hagu'nun sakarlığı da olmasa. Çogu. Hagu oyuna devam etmeye kararlı görünüyor. Hey, bu harika bir atış. Ama pek atış olmadı galiba. Ah, Çogu. Yine kıyamadı kardeşine. Ah, hayır. Bu bir köpek balığı. Ve sanırım yardıma ihtiyacı var.
2: Çogu.
1: İşte Hagu da geldi. Dayan köpek balığı. Gugular yardıma geliyor. Ve kahraman Gugular sahnede. Hadi çocuklar, yapabilirsiniz. Durun bir dakika. Degu'nun bir tavsiyesi var. İşte böyle çocuklar. Gugular bunu da başardılar. Ve bir dansı hak ettiler. Tebrik ederim çocuklar.

0: Ah, Hagu. Ama sen çok tatlısın. Herkes çok mutlu görünüyor, değil mi? Güle güle köpek balığı. Kendine çok dikkat et. Evet, şimdi herkes için dinlenme zamanı. Hagu, Çogu. Sanırım birileri hiç yorulmamış çocuklar.
1: Hagu, Bagu, Togo.
0: Öyleyse biraz daha eğlenelim, değil mi? Dugular iş başına. Çogu bu duruma biraz üzüldü galiba. O ses de ne? Ters giden bir şey mi var? Neler oluyor dersiniz? Ben çok heyecanlandım çocuklar. Aa, bu balıklar da nereden çıktı? Şunlara bakın. Bir sürü balık. Ah, sanırım balıkların nereden geldiği belli oldu. Bunlar köpek balığının hediyesi. Bu bir teşekkür olmalı. İyilik yapan Gugular iyilik buldu. Bu pek de güzel bir mutlu son oldu.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Daha mı?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu tavaftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek. Daha mı?
3: Ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler, merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.

0: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
1: Evet Yavuzcuğum. Tabii ki doğal.
2: Dayı, ben buradayım.
1: Şşt, sessiz ol. Müşterileri kaçıracaksın.
2: Ne müşterisi?
1: İcat müşterisi. Tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik. Tabii.
0: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
3: Anladım zaten.
1: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
3: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
1: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız yine şirketime katılmak istiyorsunuz değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz. Ama fırsatı kaçırmadınız. Tabii.
3: Aslında biz...
1: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
0: Başka dayımız yok zaten. O yüzden birincisin.
1: Şakacı seni. Şaka bit. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
3: Neymiş bu muhteşem icadımız?
1: Önce tahminleri alalım.
0: Uzay mekiği.
1: Bunun da aklı fikri uzayda.
3: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
1: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
2: Bilemedik dayı, sen söyle.
1: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
0: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
1: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
3: Piyano gibi mi?
1: Alakası yok.
2: Ok gibi mi?
1: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
3: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
0: Hadi hayırlısı.
1: Neyse gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah. Çelik saç. Pervane. El.
2: Elimi veremem. Bana lazım.
1: Of ya. Kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
0: Tüy ne alaka?
1: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
0: İçimden bir ses yandık diyor.
1: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
3: Bitti mi dayıcığım?
1: Hayır. Son olarak biftek.
3: Biftek mi?
1: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
0: Ne? Ben yokum arkadaş.
3: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam.
2: Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
1: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
2: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
1: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

0: Sakin ol, kıçı kıçı. İşte doğal müzik bu. Canlı müzik, harika performans. Tabii.
1: Bu kadar fazla ama.
0: La la la, la la la. Müzik niye durdu? Hey!

0: Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Özür dilerim, yanlışlıkla oldu. Ha, bismillah. Bu ses de neydi?
1: Çay, portakal suyu, simit, poğaça.
2: Sadece kaşıkla tepsiye vurdun. Nasıl da korktunuz?
0: Baba gülme ya, ödüm koptu. Hem sen boşuna gitmişsin, bak çaycı simit de satıyor.
1: Abi çay vereyim mi? Tavşan kanı. Hem simit çaysız gitmez.
0: Baba ben portakal suyu içeceğim.
2: Bana bir çay, oğluma da bir portakal suyu.
1: Buyur abi. Paşama da taze sıkılmış portakal suyu. Afiyet olsun.
2: Söylediğin kadar varmış. Çay bayağı lezzetli.
0: Mekke'de çay var mı acaba?
1: Yolculuk Mekke'ye mi yoksa?
0: Evet. Mekke'ye gidiyoruz. Hem de motosikletimiz Fülfül'le.
1: Ne güzel düşünmüşsünüz. Ben de geçen yıl babamla beraber gittim. Tabii biz uçakla gittik. Orası ne kutsal bir belde. Hayırlı yolculuklar o zaman size.
2: Ben size bir şey gösterecektim. Hazır mısınız?
0: Ne göstereceksin baba? Muhteşem bir şey bu. Baba ben de yapmak istiyorum. Suyun üzerinden bile alıyorlar. Simit avcıları bu martılar.
2: Bir de bunu dene.
0: Oo, Zemzem sen de mi heveslendin?
2: Bu kadar eğlence yeter. Simitlerimizi yiyelim artık. Yoksa martılardan bize bir şey kalmayacak. Zaten inmeye de az kaldı.
0: Sen de benim gibi sabırsızlandın değil mi Zemzem? Neyse ki inmeye az kaldı. Hadi baba bir an önce inelim.
2: İneceğiz oğlum. Sıra gelince ineceğiz.
0: Şöyle aralardan geçebiliriz aslında.
2: Sabredelim. Birazdan sıra gelir. İneceğiz dedik ama bir gariplik var. İlerleyemiyoruz. Arabalar durdu. Bir aksilik olduğu kesin.
0: O zaman Abdullah Usta'yla gidip bir bakalım. Ne olmuş burada baba?
2: Şimdi anlarız. Tekeri sıkışmış. Olacak iş değil. Kardeşim bak dinle beni. Bu kalas sayesinde seni buradan çıkaracağım. Ben başla dediğimde yavaş yavaş gaza basacaksın. Başlayabilirsin.
0: Oh çok şükür. Baba keşke daha önce gelseydik. Tekeri sıkıştığı yerden daha çabuk çıkarırdık.
2: Çıktı ya, biz ona bakalım. Hadi aslanım hemen motosikletimize binelim. Araçlar geçişe başladı. Burası konaklamak için uygun görünüyor. Manzara da güzel.
0: Baba çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Karnım da acıktı.
2: Karanlık çökmeden kuralım çadırımızı.
0: İlk defa gerçek bir çadırda kalacağım.
2: Çadırda uyumanın keyfi başkadır oğlum. Hele ki böyle güzel bir yerde. Karanlıkta gecenin sesini dinlemek insanı rahatlatır. Mışıl mışıl uyursun. Sabahın ilk ışıklarıyla da kuş sesleri seni uyandırır.
0: Baba, biz Zemzem'le biraz etrafı dolaşabilir miyiz? Çok uzaklaşmayız.
2: Olur. Ben de biraz odun toplayıp ateş yakayım. Artık akşam yemeğimizi yiyelim, değil mi?
0: Açlıktan karnım davul çalmaya başladı.
2: Dikkatli olun.
0: Tamam baba.
2: Ayı falan çıkmasın önünüze.
0: Ya baba ya.

0: Baba bak, bu zeytinleri yol kenarındaki zeytin ağacından topladım. Yoldan geçenler ağacın sahipsiz olduğunu söylediler. Baba, yeşil zeytinde siyah zeytinde aynı ağaçta oluyormuş, biliyor muydun?
1: Öyle miymiş?
0: Öyleymiş baba. Ama ilginç olanı dedemlerin bahçede hem sarı kiraz ağacı var hem de kırmızı kiraz ağacı var. Yani baba, zeytin tek ağaçta iki renk oluyor ama kiraz iki ağaçta.
1: Haklısın oğlum.
0: Bu nasıl bir şey böyle?
1: Oğlum neden yuttun? O öyle yenmez. Salamurasız. Hem de çekirdeğiyle.
0: Baba su, baba su. Allah'ım, bu yediğim hiçbir zeytine benzemiyor. Bakkal Bekir nereden topluyor acaba? Onun zeytinleri çok güzel.
2: Bakkal Bekir'in zeytinlerini bilmem ama bak, bu zeytinlerin tadı çok güzeldir. Kendi ellerimle yaptım. Al evladım, al. Çekinme.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyur bey amca, otur, seni misafir edelim.
2: Asıl siz gelin misafirim olun benim. Şu yamacın arkasındaki köyde oturuyorum.
1: Sağ ol bey amca, yolumuz uzun. Kutsal topraklara gidiyoruz oğlumla. Bugün burada kamp yapalım, sabah erkenden yolcuyuz.
2: Kutsal topraklar ha? Gitmeyi çok istedim ama nasip olmadı. Bu yaştan sonra daha da zor.
1: Allah nasip ederse hiçbir şey zor değil. Üzülme sen.
2: Ulaştığınızda benim için de dua edin.
1: Etmez miyiz bey amca? Tabii ki ederiz.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Zeytin için çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Baba, gerçekten tadı harika. Hepsini yiyebilirim.
1: Yemek yedin, üstüne de bir kavanoz zeytin. Bu gidişle seni taşıyamayacak Fülfül.
0: Ne yapayım baba, çok lezzetli. Ama haklısın, daha yemeyeyim. Neyse, baba telefonunu verebilir misin? Eğer telefon çekiyorsa annemi görüntülü aramak istiyorum. Yaşadığımız olayları anlatmam gerek. Sonunda geldi. Anne, anne. Anneciğim, sesin gelmiyor maalesef. Anne, burada internet pek çekmiyor. Biz iyiyiz. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Şu an bir zeytin bahçesinin kenarında kamp yapıyoruz. Bak, bu da çadırımız. Anne, anne. Hay Allah, kapandı. Oysa daha neler neler anlatacaktım.
1: Hadi oğlum, ateşi söndürüp uyuyalım. Sabah erkenden yola çıkacağız.
0: Zemzem, Zemzem. Hadi uyanma vakti geldi. Yatağın çok rahat herhalde. Uyanamıyorsun sen de benim gibi. Baba. Ha? Babam nerede? Zemzem, babam tulumunu toplamış bile. Baba, baba. Görünürde hiç kimse yok.

0: Baba.
1: Hı?
0: Oh, Allah'ım çok şükür ayılar babamı yememiş.
1: Sakin ol oğlum, ne ayısı ne yemesi. Baktım mışıl mışıl uyuyorsun, biraz etrafı dolaşayım dedim.
0: Ne bileyim baba, seni göremeyince.
1: Hay Allah, su içinde kalmışsın.
0: Baba, şu iki tepecik arasında kaç kere koştum Allah bilir.
1: Murat, Hazreti Hacer ile İsmail'i biliyorsun değil mi?
0: Evet baba, biri İbrahim peygamberin eşi, diğeri de oğlu.
1: Hazreti Hacer aynı senin gibi bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturup durur.
0: Neden?
1: Hazreti Hacer ve İsmail Kabe yakınında bir yerde kalırlar. Yanlarındaki su azalır. Hacer oğluna su aramak için önündeki tepelere çıkar, etrafa bakar.
0: Gerçekten aynı benim gibi o da koşturup durmuş. Peki su baba, suyu bulabildi mi Hazreti Hacer?
1: Tabii ki buldu. Oğlu İsmail'in hemen yanı başında zemzem suyu çıktı.
0: Duydun mu zemzem?
1: Bahsettiğim tepelerin adı Safa ve Merve'dir. Hacılar hacda Safa ve Merve'dir.

0: Erve tepeleri arasında tam 7 kez hızlı adımlarla yürürler. Bu koşuşturmanın adı da say.
1: Sayı saymak gibi.
0: Öyle de diyebiliriz. Hacla ilgili kavramları öğrenmeye başladın.
1: Evet baba, hem de yaşayarak öğrendim.
0: Daha öğrenecek çok şey var. Hadi bakalım, hazırlanalım. Zemzem'in de artık bandajını çıkarma vakti geldi bence.
1: Bence de. Oo, bakıyorum da bandajın çıkınca keyfin yerine geldi.
0: Aman dikkat et Murat, bizi bırakıp kaçmasın.
1: Merak etme baba, ayağına ip bağladım, kaçamaz.
0: Ne diyorsun sen oğlum? Hayvana eziyet etme.
1: Şaka yaptım. Hep sen mi soğuk şakalar yapacaksın?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Hadi bakalım. Hayırlı olsun.
1: Amin. Dede, hava soğuk diye kışın bahçeye çıkamıyorduk ya. Cemre'nin oyun planlarını gerçekleştiremiyorduk.
0: Zülm evladım. Şimdi bu verandada gönlünüzce oynayabileceksiniz.
1: Cemre'nin gönlünce.
2: Dede, neden kaf kafa fırlatıyorsun? Aa, verandaya yağmurluk mu giydirdiniz? Harika!

0: Hem yağmurluk hem rüzgarlık hem de soğukluk giydirdik canımın içi.
1: Ya ne tatlı dede ve abisiniz. Artık kışta da oyun oynayabileceğiz abi, çok mutlu ol.
0: Çok mutluyum zaten kardeşim.
2: Hadi gelin depoda birkaç parça eşya bakalım kış bahçemize.
1: Kış bahçemiz.
2: Kışın kilim üstünde üşürsünüz evladım. Bu sandalyeleri alalım, bunlara oturun.
0: Çok mantıklı.
1: Güneş. Ay canım güneşim. Buz gibi olmuşsun. Seni gökyüzüne asalım da biraz ısın.
0: Güneş mi?
1: Evet. Yaz bahçemizde güneş var. Kış bahçemizde de olsun.
0: Ama o güneş değil ki. Gemi dümeni.
1: Hayır bu güneş. Bak bunlar da ışıkları.
0: O güneş değil canımın içi. Bizim arabamız var ya hani. Babam, annem, dedem onu nasıl hareket ettiriyorlar?
1: Bismillah diyorlar.
0: Bismillah diyorlar. Çok doğru. Ama arabayı yönlendirmek için böyle aynı buna benzer bir şey kullanıyorlar ya.
1: Aa evet. O da güneş gibi.
0: Ha işte. Arabayı yönlendiren o parçaya direksiyon diyoruz. O nereye dönerse araba da oraya gider. İşte bu da gemilerin direksiyonu.
1: Peki ama kış bahçesinin güneşi olmayacak mı?
0: Kış bahçesine yağmurluk giydirdik ya. O şimdilik bizi korur. Havalar çok soğursa bir ısıtıcı takarız.
1: Tamam, güneş hava soğuyunca takarız. Ama ben bununla yine de oynamak istiyorum.
0: Bu dümenle nasıl oynayacağımızı biliyorum. Hmm.

是。

0: Bunlar ne abi?
1: Hmm?

0: Evet, oku bakalım Cemre. Gemimizin adı neymiş?
1: Ah abi, her şeyi ben mi yapacağım? Hem ben okuma bilmiyorum. Yalnız kendi adımı. Cemre! Ya, çok teşekkür ederim. Hep gemimin adını Cemre koymak istiyordum.
2: Hadi denizciler, rast gelsin.
1: Sen gelmiyor musun dede? Bu gemi iki kişilik değil ki, çok kişilik.
2: Benim başka işlerim var cimcime. Hadi hava bozmadan yola koyulun siz.
1: Peki dede, sen bilirsin.
0: İleride fırtına görünüyor Cemre. Zorlu bir yolculuğa hazır mısın?
1: Hazırım abi.
0: Tam yol ileri.
1: Bahçe duvarına mı tırmanacağız?
0: Hayır Cemre, duvar falan yok. Duvara unut. Önümüzde uçsuz bucaksız bir deniz var.
1: Hani nerede?
0: Hayalimizde Cemre. Burası gerçek bir gemi değil. Bahçede deniz değil. Ama biz hayal ediyoruz.
1: Hayır abi, burası gerçek bir deniz. Bak, şurada yunus balıkları var. Zıplıyorlar abi, bak.
0: Aa, evet kardeşim, görüyorum. Biraz daha yaklaşalım ister misin?
1: Evet, evet. Abi dikkat et, başka gemiler de var.
0: Ah kardeşim, iyi ki uyardın. Biraz daha hızlanmamız lazım.
1: Nasıl

0: Yelkenleri açmalısın.
1: Nasıl?
0: Halatı çek Cemre.
1: Hangi halatı? Aa, yelkenleri açıyorum abi. Sıkı tutun.
2: Ne fırtınaydı ama. Sizi endişeyle izledim sahilden.
0: Cemre'nin hayal gücü inanılmaz dede. Bu oyunda çok eğlendim. Uykusu gelmese ben daha devam etmek isterdim.
2: Onun uykusu gelmedi Celebi. Yavrucuğunun uykusu geldi.
0: Ama verandadaki koltuğa oturur oturmaz uyuyakalan kim?
2: Bu deniz yolculuklarını kısa tut evlat. Cimcimeyi bir daha taşımak zorunda kalırsam belim tutulacak.
0: Allah korusun dede. Ben deniz kuvvetlerinden emekli oldum zaten. Merak etme.
2: Hadi bakalım kaptanı der ya. Emekli oldum madem. Bir hamam yaptır da sefasını sürelim.
0: Kaptanı derya ne demek dede?
2: Osmanlı'da donanmanın yani deniz kuvvetlerinin başındaki kişiye verilen addır.
0: Ya! Barbaros Hayrettin Paşa gibi mi?
2: Aynen öyle. Ha?

0: 아멘.
1: Hızır Reis, bilinen adıyla Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midilli'de doğmuş ve 1546 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış olan Hızır Reis, Cezayir ve Tunus'u fethetmiştir. Ayrıca Preveze Deniz Savaşı'nı kazanarak Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini pekiştirmiştir.
0: Bu türbe burada unutulmuş gibi yapayalnız duruyor ama.
1: Çok haklısın evlat. Aslında bu türbe Barbaros tarafından yaptırılan konak, medrese ve hamamla birlikte inşa ettirilmiştir. Ancak günümüze yalnızca türbe ulaşabilmiştir.
0: Bu yazı Arapça mı dede?
1: Evet evlat.
0: Ne anlama geliyor?
1: Ya Rab, ona rahmet kapılarını aç.
0: Amin.
1: Amin.
0: Dede, Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşadığı yıllar sanki Mimar Sinan'ın yaşadığı yıllarla aynı.
1: Aferin evlat, dikkatin fevkalade.
0: O zaman?
1: Evet evlat, bu türbe Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi isteği üzerine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
0: Sinan eseri işte, biliyordum. Hadi dede, içerisini de görelim. Dede, bu örtünün üzerindeki yazılar ve işaretler ne anlama geliyor?
1: Bu örtü Barbaros Hayrettin Paşa'nın kullandığı sancak nişanı. Burada Saf suresinin 13. ayeti yazıyor. Anlamı şu, seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele.
0: Ya, sancağı yazmak için ne güzel ayetler. Ayetin sonunda da ya Muhammed yazılı değil mi?
1: Aferin.
0: Bunlar da dört halifenin isimleri. Peki bu kılıca benzeyen şey ne dede?
1: O Hazreti Ali'nin çift başlı kılıcı Zülfikar'dır evlat.
0: Evet. Kubbesi ne kadar güzel. Renkli pencereler de harika.
1: Ya.
0: Ahşap pencereler de çok şık. Mimar Sinan yapınca her yer saray gibi görünüyor dede.
1: Hay yaşa.

0: Meraklı Hafiye. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Kahramanımız oldukça gizemli bir yer keşfeder. Açıl susam, açıl. Hı?

0: Hepsi sizin mi?
1: Hem benim hem değil.
0: Yani aslında sizin ama isteyen olabiliyor.
1: İstemekle olmaz. Hak etmek gerek.
0: Hepsini okudunuz mu?
1: Dünyada o kadar zamanım olsa isterdim.
0: Kim istemez ki? Beni sevdi herhalde.
1: Buranın emektarıdır Rıkkıbız. İnsan sarrafıdır. Ben Arif. Komşular Arif Baba der.
0: Ben de Ali. Sadece Ali.
1: Selamun aleyküm. Sadece Ali. Memnun oldum.
0: Aleyküm selam. Ben de memnun oldum.
1: Al bakalım Ali. Şuradaki sandığa bırakıver.

0: Yardım lazım mı?
1: Değil ama neden yere koyuyoruz?
0: Yere değil, sandığa. Baksana her yanı sökülmüş, yırtılmış. Kitaba benzer hali kalmamış.
1: Biraz eskimiş, yıpranmış o kadar. Sayfaları da tam gibi. İlla okuyacak biri bulunur.
0: Sen okur musun mesela?
1: Okurum tabii.
0: O halde gel bir anlaşma yapalım. Sen benim için bu kitapları topla, ben de sana kitabı vereyim.
1: Anlaştık.
0: Kitapları nerede bulacağını oraya yazdım. Dikkat et, kaybolma.
1: Pusulası kitap olan kaybolmaz.

kahramanlarımızı zor bir görev beklemektedir. Bir bakalım. İlk hedefimiz burada bir yerde olmalı. Dur Rıkkıbız. Şimdi oyun zamanı değil. Aşmamız gereken engeller var. Bırak düşüneyim. Bu harf ve rakamlar... dur düşeceğiz. İnadın yüzünden zaman kaybediyoruz. Şimdi ne var? Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? İşte bu. Kağıttaki harf ve rakamlar kitapların olduğu rafı gösteriyor. Tamam. Sen olmasan daha çok arardım. İşte burada. İlk kitabı bulduk. Hadi, ortak listede daha çok kitap var.

0: Kitapları getirdim Arif Baba.
1: Maşallahın var Ali. Ağırdır. Bırak orada bir yere. Sen olmasan merdivenleri in çık her yanım ağrıyacaktı. Sayende bugün bu dertten kurtulduk.
0: Yardımım dokunduysa ne mutlu. Ne yapacaksınız bu kitapları?
1: Sipariş eden, arayan olduğunda haber veriyorlar. Ben de elimde varsa toplayıp götürüyorum.
0: O zaman bu kitaplar satılanlar.
1: Yoo, onları satın alan olmadı.
0: O zaman neden topladık?
1: Kitaplarla arası iyi olan sensin. Onu da çözersin herhalde.
0: Tam bitti derken kahramanımızın karşısına zorlu bir engel daha çıktı. Siyah ve beyaz. Dört köşeli meydan. Düşünceyle kazanmak. İki kişi arasında ve akılların yarışı. Hiçbir şey anlamadım.
1: Kitapların söylediklerine kulak vermiyorsun da ondan.
0: Hiçbir şey söylemiyorlar. Adları farklı, yazarları farklı.
1: Belki birleşip birlikte bir şey söylüyorlardır.
0: Düşünceyle kazanmak, iki kişi arasında, dört köşeli meydan, akılların yarışı. Siyah ve beyaz. Buldum, satranç. Bu oyun yarım kalmış.
1: Doğru hamleleri yaparsan oyunu sen kazanırsın.
0: İyi ama ben satrançta pek iyi değilim.
1: İnşallah zamanla öğrenirsin. Belki birlikte çalışırız.
0: İnşallah. Çok isterim.
1: Şimdilik elindekilere ve yapacağın ilk hamleye odaklan.
0: Elindekilere ve yapacağın hamleye odaklan. Hadi Ali, düşün. D6. Buldum. B3. H4. Ve G7. Vefa.
1: Tebarek Allah. Aferin Ali. Beklediğimden hızlı çıktın.
0: Gizemi çözdün mü? Bulmacanın cevabı vefa mı?
1: Çözdün ya. Al bakalım, bu da ödülün.
0: Bu kitap.
1: Söz verdiğim gibi kitap artık senin.
0: Tamir etmişsin Arif Baba.
1: Vefa, sevgiyi, dostluk bağlılığını sürdürmek, devam ettirmektir. Sen yıprandı diye kitaba olan sevginin azalmayacağını, kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini gösterdin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Aman, yavaş düşeceğiz. Gel bir anlaşma yapalım. Zamanın oldukça gel, bana burada yardım et. Ben de sana istediğin kitabı hediye edeyim.
0: Olur, seve seve, ama bir şartım var.
1: Rıkkımız, görüyor musun? Bir de şartı varmış.
0: Yardıma geldiğim her gün öyle bir bulmaca isterim.
1: İnşallah. İstediğim bulmaca olsun.
2: Aşk olsun dede. Yemek saati geldi, hala buradasın.
1: Geldik kızım, geldik. Bak bu Ali, yeni yardımcım. Ali, bu da torunum Bilge. O da senin gibi bulmaca bilmece görünce dayanamaz.
2: Ben yemekler soğudu diyorum. Siz hala oyalanıyorsunuz.
1: Geldik kızım. Sen masaya bir tabak daha çıkar. Misafirimiz var.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah! Ödünü kopardın arkadaş. Sen de kimsin? Adını söylesene.
1: Adım.
0: Tövbe estağfurullah ya.
1: Sen dur, ben tövbe edeyim. Tesbihin ortasında korkuttum seni.
0: Biraz öyle oldu.
1: Adım Harun.
2: Ha, ondan ha ha ha deyip kaldın sen.
0: Ya tamam dur. Seni de güldürmeye gelmiyor.
1: Kusura bakma kardeş.
0: Önemli değil. Benim adım da Emin. Memnun oldum.
1: Ben de. Yeni başladım ben hafızlık kursuna. Hakkı baba içeriği gez dedi. Arkadaşlarla tanış dedi.
0: Sen ilk tanışmalarda böyle korkutur musun herkesi?
1: Yo, bu kadar korkan ilk sen oldun. Senin olayın ne?
0: Olayım?
1: Yani burada ne yapıyorsun?
0: Hafızım ben.
1: Vay, Kur'an.

0: işin bitti yani.
1: Olur mu öyle şey ya? Kur'an'la işi biter mi insanın?
0: Yani okumayla işin bitti.
1: Okumayla da bitmez. Her gün tekrar ederim.
0: Ne ilginç bir tipsin sen ya.
1: Tip?
0: Yani birisin demek istedim. Mesela iyileşmişsin ama hala ilaç kullanıyorsun.
1: O öyle değil. İyileştim ama tekrar hastalanmamak için tedbir alıyorum.
0: Ha? Nasıl yani?
1: Unutmamak için Harun kardeş.
0: Ha, unutmamak mı? Mantıklı. Ama bana bunlar kimse bahsetmedi. Ben ezberleyince burada işim bitecek sanmıştım.
1: Sen Kur'an okumanın lezzetini bir al da zaten kendini bırakmak istemeyeceksin.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Öyle.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Bakıyorum tanışmışsınız.
1: Tanıştık Hakkı baba.
2: Harun, beğendin mi ortamı?
0: Daha ilk buraya girdim Hakkı baba. Şimdilik iyi gibi. İyi yani. Emin'i sevdim. Pardon.
1: Bir şey olmaz Harun. O boşluğuma gelmişti.
0: Karın boşluğuna mı? Ben oraya dokunmadım ki.
1: Dokunma da zaten. Huylanırım ben.
2: Belli ki siz gerçekten sevmişsiniz birbirinizi. Maşallah. Emin?
1: Buyur Hakkı baba.
2: Müsaitsen Harun'u medresede biraz gezdirir misin?
0: Müsait müsait. Hadi gidelim.
1: Gidiyoruz zaten.
2: Hadi bakalım. İşiniz rast gelsin. Dostlukları daim olsun inşallah.
1: Bak Harun, bu medrese oldukça büyük bir medresedir. Selçuklu zamanında yapıldığı söylenen bu medreseye Hatuniye Medresesi de denmekte. Ayrıca bu medresenin Harun...
0: Hey ya!
1: Ne yapıyorsun Harun?
0: Arıyorum!
3: Ne yapıyorsun orada? İn oradan! Ay. Ay tabii. Neler oluyor burada?
0: Şey... Ben biraz...
3: Biraz mı? Ne birazı? Sen baya baya kaptırmışsın kendini. Luna Park mı burası? Hı?
0: Özür dilerim abi.
3: Ne? Abi mi?
0: Şey... Amca diyecektim.
3: Amca mı?
0: Hocam...
3: Heh, şimdi oldu. Kalk bakalım ayağa. Söyle bakalım. Ne işin var burada?
0: Şey... Geziyorduk.
3: Döne döne mi?
0: Döne döne mi? Yok, döne döne değil.
3: Ne yapa yapa peki?
0: Gide gide. Şey yani, Emin'le birlikte. Yürüye yürüye yani şey.
1: Hocam, daha fazla dayanamadım. Hakkını helal et.
3: Asıl ben özür dilerim. Daha ciddi yapabilirdim.
1: Hakikaten sinirlenmeyi pek beceremiyorsun hocam.
3: Evet öyle.
0: Ne oluyor ya?
1: Tanıştırayım Harun. Selim Hoca Ulu Camii'nin imamıdır. Aynı zamanda medresede derslere girmektedir. Hocam Harun da...
3: Biliyorum Emin. Hakkı baba bahsetti. Seni de biraz korkuttuk Haruncuğum. Özür dilerim.
0: Şey evet biraz şey yaptım.
1: Biraz mı? Az kalsın bayılacaktın.
0: Yok canım, o kadar değil de.
3: O kadar, o kadar.
0: Hayır ya, aslında ben...
3: Öy, o kadar dedim.
0: Hakikaten ya, iyi korkmuşum demek ki.
3: Çok güldük çocuklar, aman yeri değil gerçekten. Haruncuğum sen de dikkatli ol. Yaptığın o şey hareketi...
0: Takla.
3: Hah, takla hareketi hem senin için tehlikeli hem de buranın tarihi dokusuna zarar verir.
0: Özür dilerim hocam.
3: Eyvallah. Emin?
1: Buyur hocam.
3: Ne zamandır Fatma'nın çayını içmiyoruz? Harun'u da alıp gidelim mi? Hem taşanı da görmüş oluruz.
1: Tamam hocam. Hadi Harun gidelim.
0: Çay mı? Çay sevmem ki ben. Gazoz var mıdır orada? Gazoz içerim ben.
3: Oho! Çattık iyi mi?
0: Aşk olsun ya. İçmiyorum tamam.
3: Tamam tamam. Gazoz da var.
0: Oley! Tamam ama ya. Amma uzattınız.
3: Tamam tamam. Gülmeyeceğiz.
0: Üf ya.

0: özür dilerim.
1: Hocam, akşam yanına geleyim. Soracağım birkaç soru var.
2: Süper olur. Zaten bizim müezzin biraz rahatsız. Doktora gitti. Sen de bana müezzinlik yaparsın.
1: Olur tabii hocam. He? Müezzinlik mi? Evet, arada bir gidiyorum Selim hocanın yanına.
3: Ne güzel ya.
2: Sen de gelsene Harun.
3: Olur.
0: Harun? Hı?
3: Efendim Fatma abla.
0: Gazoz bitti. Ha,
3: doğru ya.
4: Dikkatsiz seni.
3: Abla?
4: Abla ya, ne sandın?
3: Sen ne arıyorsun burada?
4: Hakkı babayla görüştüm. Arada bir yardıma geleceğim. Ve sen böyle sakarlığa devam edersen belli ki çok yardım gerekecek.
5: Selamın aleyküm.
0: Aleyküm selam.
5: Oturun çocuklar, oturun. Çayın var mı Fatma?
0: Olmaz mı Hakkı baba?
5: Şöyle yakışıklı bir çay dök de içelim.
0: Hemen.
4: Dur Fatma abla, ben getiririm.
3: Gazoz da var. Ne ya, ne yaptım yine?
5: Teşekkür ederim Harun. Ama çayın olduğu yerde başka hiçbir içeceğin hükmü olmaz. Hele ki asitli herhangi bir içeceğin.
3: Bitti zaten. Artık zarar veremez.
2: Ya bu çocuk bombaymış ya.
3: Of ya.
5: Şşt, tamam çocuklar. Yüklenmeyin Harun'a. Söyle bakalım Harun. Beğendin mi medreseyi?
0: Dönmekten pek de gördüğü söylenemez.
3: Yoo, çok beğendim.
5: Peki Taşan'ı beğendin mi?
3: Orası neresi ki?
5: Şu an oturduğun yer Harun.
3: Benim oturduğum mahallede öyle bir yer yok ki.
1: Öyle değil Harun. Şu an hepimizin oturduğu yer.
3: Hepimiz aynı mahallede mi oturuyoruz?
2: Ya kimse kusura bakmasın. Ben dayanamayacağım.
5: Haruncuğum, şu an bulunduğumuz yerden bahsediyorum.
3: Ha, tamam şimdi anladım.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Cümlemizden Hakkı baba.
5: Nasıl? Alışabildin mi buralara?
4: Alıştım.
5: İyi bakalım. Oh, elhamdülillah.
1: Kur'an'ı ezberlemek zordur Harun. Ama imkansız değildir.
3: İyi bari. Bir an bana imkansız gibi gelmişti.
1: Olur mu öyle şey? Yoksa bu kadar hafız nasıl yetişsin? Hem ben... Harun.
3: Evet. Zor ama imkansız değil.
1: Oho! Neyse, devam edelim. Ezber duayla başlayıp duayla bitmeli. Ve motivasyonunu yüksek tutmak için... Harun!
3: Ay, tamam. Uyumuyorum.
1: Belli.
3: Sen anlat, ben dinliyorum.
1: Ve motivasyonu... Bu çocuğu kendine getirmenin bir yolu olmalı.
3: Selim Hoca! Aman be, ne kadar komik.
0: Değil mi ama? Bence de komik.
3: Gül, ben sıkıldım, yatıyorum.
6: Hıyt!
3: inandık.
6: Harun!
3: Ya Emin, git işine ya.
6: Kalk dedim.
3: Ya Emin. Sessiz Selim hocam.
6: Korkma Harun, korkma. Şaka yaptım.
3: Aman hocam ya. Galiba benim bu sese alışmam lazım.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: iyi, niçin, fakat israf etmeyin.
1: Şuna bak şuna, nasıl da güzel, sulu sulu. Ne güzel yahu bu üzümler, tam ağzıma layık.
2: Çok şükür bu güzel nimetleri verene. Baksana, türlü çeşitli nimet var önümüzde.
1: Ya şükür. Hep küçük olanlar kaldı. Gideyim de bir salkım daha alayım.
2: Hayda Zikri, Zikri. Hay Allah. Yine hata ediyorsun Zikri.
1: Şöyle bak, bunun taneleri iri iri.
2: Zikri, bu yaptığın doğru değil.
1: Sahi ya, ayıp ettim.
2: İlk seferde anladın ayıp ettiğini.
1: Anladım Fikri, anladım. Tut şunu.
2: Niye verdin şimdi bunu bana?
1: Kendimi aldım. Sana almadan geldim, ayıp ettim. Sen onu ye, ben bunu yerim.
2: İyi de ben üzüm istemiyorum ki. Yiyeceğim kadarını yedim. Bu bana fazla.
1: Fazla mı? O halde at gitsin.
2: Hoppala.
1: Bana da yetti. Bu fazla geldi.
2: Zikri dur. Ne yapıyorsun sen?
1: Üzüm yiyorum.
2: Sen üzüm yemiyorsun. İsraf ediyorsun.

0: Ne olacak? Bak orada koca asma var. Üzeri üzüm dolu. Ne olmuş 3-5 salkım yere attıysam?
1: Ah zikri. Bolca var diye böyle ziyan edilir mi nimet? Bolca varsa paylaşmak gerek, olmayanlara ulaştırmak gerek. Bak bu doğadaki her şey muazzam bir denge içinde yaratılmış. Nimetler bolca lakin bilinçsizce kullanıp israf edersek doğanın dengesi bozulur. Yaşam alanlarımız zarar görür.
0: Canım bütün bunlar benim zayi ettiğim 2 salkım üzümle mi olacak?
1: Elbette ya. Kelebeğin çırptığı kanadın okyanusun öte yakasında fırtınaya sebep olduğunu unutma.
0: Kelebek mi ben kelebek miyim Fikri? Kuşum ben kuş.
1: Örnek olarak söyledim Zikri.
0: Ha örnek olarak örneğin yani misalen. Bolca buldum şımardım fazla fazla kopardım. Doydum bıktım usandım nimeti sokağa attım. Varlıklıysan paylaş yoksulları unutma. İsraftan sakın sen de bak ben dersimi aldım.
1: Aferin. Herkes hata yapabilir. Önemli olan yanlış olduğunu fark edince tekrar etmemek.
0: Aldım tabii. Hadi şimdi bana yardım et.
1: Yardım mı? Ne yardımı?
0: Bak yere attığım salkımlar oracıkta duruyor. Onları alalım karıncaların yuvalarına taşıyalım. Onlar da nasiplensin. Üzümler israf olmasın.
2: Yiyin için fakat israf etmeyin.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Haberleşelim.
1: Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedildi.
2: Hı hı?
1: Kara delik yarından itibaren ziyarete açılacak.
2: Aa, tam bana göre bir macera. Kalk ya, geç kalk.
3: Öğretmenim, bugün sandalye kapmaca oynayacaktık. Müzik için dedemin radyosunu getirdim.
4: Harika.
5: Güçlü. Bugün kuyruk bol maçı da var. Bu radyodan onu da dinleyebiliyor muyuz?
3: Evet. Dedem her şeyi bu radyodan dinler ve öğrenir.
5: Aklından bile geçirme Kıpır. Sandalye kapmaca oynamak için getirdi güçlü radyoyu.
4: Hadi.

0: Kıpır, sen radyonun başına geç ve istediğin zaman müziği durdur.
1: Tamam öğretmenim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım ve yavru balıklar.
0: Oo yengeç, yolculuk nereye böyle?
2: Televizyon izliyordum ve ne gördüm? Mercanya'nın kuzeyinde yeni bir kara delik keşfedilmiş. Belki orada bir iş bulurum. Ne bacera ama izlediğim haber sayesinde böyle güzel bir işten haberdar oldum.
0: Televizyon bir iletişim aracı. Doğru programları izlediğimizde bilgi sahibi oluruz. Sana bol şans diliyorum.
2: Umarım. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek.
3: Yengeç televizyondan bir haber almış. Dedem de bazen radyodan haber alıyor.
0: Çünkü radyoda tıpkı televizyon gibi haberleşme ve iletişim aracıdır incim. Hadi müzik başlasın.
1: Şimdi durun. Ay çekilin.
4: Of, üzgünüm. Ben kaptım.
5: Ruslar maçı önde götürüyor. Şut ve gol.

0: Hı? Aa, dışarıda kaldım.
1: Hadi gol, gol, gol.
2: Hadi gol, gol, gol.
3: Küper, güçlü müzik.
2: Aa, radyonun pili bitti sanırım.
1: Eğer maçı açmasaydın belki de radyonun pili bitmezdi Küper. Üzgünüm. Ama ben bunu nasıl telafi edeceğimi biliyorum.
4: Kurabiye. Teşekkürler Küper.
5: Aa, telefonum çalıyor. Arayan yengeç. Evet yengeç. Bu harika bir haber. Anladım. E-posta atarım. Yengeç bizi kara delik gezisi için davet ediyor. Ziyarete açılmış.
3: Yaşasın!
0: Telefonla haber veriyor. Televizyon ve radyodan haber alıyoruz. Telefonla da haber alıyoruz.
5: Aferin incim. Evet, telefon da bir iletişim ve haberleşme aracı. Şimdi gezi için benim bilgisayarımdan e-posta göndermem gerekiyor. Unutmayın, bilgisayar da bir iletişim aracıdır. Siz de ben gelene kadar iplerden ve deniz kabuklarından kendinize telefon yapabilirsiniz.
0: Bu harika bir fikir. O kurabiyelerin içinde ne vardı?
1: Badem.
0: Benim bademe alerjim var.
1: Olamaz.
2: Alo? Aa, gerçekten ses geliyor. Alo? Alo?
5: Telefonlarınız ne kadar güzel olmuş incilerim.
1: Eyvah! Geliyor yine.
5: Puf'un alerjisi tutmuş yine. İlacı vardı bende.
0: Aa!
5: Şimdi daha iyi hissedeceksin Puf.
0: Oh, çok şükür daha iyiyim.
2: Bugün ne tuhaf bir gündü. İletişim araçlarını öğrendik. Kendi telefonumuzu yaptık.
1: Bir şey daha öğrendik. Puf'un bademe alerjisi var.

0: Yaptığım şaka. Gelin buraya.
1: Canım kardeşim.
2: Birlikte film izleriz Puf. Şu son çıkan macera filmi var ya.
0: Aa, oyuncak bebekler.
2: Bebekler.

0: Bunlar benim değil ki. Onlar benim eşyalarım. Birkaç gün seninle aynı odada kalmamız gerekiyor kardeşim.
1: Ama neden? Burası benim odam.
0: Bu arada Puf, bu akşam erken uyumam lazım. Yarın okul var, geç kalmak istemiyorum da.
2: Tamam, haklısın Lila. Yarın görüşürüz Kıpır.
1: Ama film izleyecektik. Lila, arkadaşımı neden gönderiyorsun?
0: Çünkü yarın okul var, erkenden uyumamız lazım.
1: Kocaman valizle gelmişsin bir de. Senin odada ne oldu?
0: Annemler odamı boyattı biliyorsun. İki gün boyunca boya kokusu olacakmış. Ben de burada kalacağım kardeşim.
1: Of! Ama burada tek bir yatak var.
0: Haklısın kardeşim. Misafirin olarak yatağında uyumamda bir sakınca yoktur sanırım. Sen de yer yatağında uyuyabilirsin. Işığı da kapatır mısın?
1: Olamaz.
3: Kıpır, neyin var dostum? Yine geç mi uyudun?
1: Yo, hiç uyuyamadım. Kardeşim Lila iki gün odamda kalacak. Yer yatağında yattım ben de. Siz çok şanslısınız. Kardeşiniz yok.
2: Ama niye? Ben bir kardeşim olsun çok isterdim.
0: Hepsini duydum Kıpır. Demek benden hiç memnun değilsin.
1: Gelip odamı kaptın. Bebeklerini bile dolabıma yerleştirmişsin. Orası benim odam. Neden her şeyi seninle paylaşmak zorundayım ki?
0: Çünkü biz kardeşiz. Ben de her şeyimi seninle paylaşıyorum. Her seferinde beslenmeni unuttuğunda seninle yiyeceklerimi bile paylaşıyorum.
4: Öğretmenimize olanları anlatalım. Kıpır ve Lila'yı barıştırmalıyız.
5: Lila ve Kıpır, kardeş sahibi olmanın güzel yönlerini anlamalılar. O zaman bu sorunu çözebilirler.
3: Aklıma bir fikir geldi. Teşekkürler öğretmenim.
5: Bu sorunu çözeceğinize eminim incilerim.
3: Yüzme yarışı yapacağız. İki kişilik ekip halinde yüzeceğiz. Çizgiyi ilk geçen ekip kazanacak.
1: Tamam. Benim kuyruğumu seninkiyle bağla dostum.
3: Olmaz. Siz ikiniz ekip olmak zorundasınız. Ben yarışamam çünkü ben hakemim. Hadi başlayın.
1: Hadi yüzsene Lila.
0: Yüzmeyeceğim. Madem sen kardeşin olmamı istemiyorsun, ekip arkadaşın da olmuyorum.
1: Hadi.
0: Tamam, tamam.
3: Kıpır ve Lila tıpkı bir ikiz gibi nasıl da aynı anda yüzebiliyorlar?
1: İkiziz çünkü.
2: Ah, benim gücüm kalmadı.
3: Kazanan ekip ikiz kardeşler.
1: Aferin Lila. Sözümü dinledin ve sayende kazandık. Aa, gördün mü?
0: Yüzmeseydim asla kazanamazdık.
4: Ha, işe yaramadı gibi duruyor.
2: Durun. Aklıma harika bir fikir geldi. Lila, Kıpır, bu akşam size geleceğiz. Yarın hafta sonu. Nasılsa okulda yok. Film izleriz.
6: Olur, bekleriz.
1: Hangi filmi izliyoruz? Şu en son çıkan macera filmini mi?
2: Hayır, çok daha güzel bir film izleyeceğiz. Yeni bir film getirdim.
0: Bu biziz.
3: Ne tatlısınız burada.
1: Bu bizim küçüklüğümüz.
0: Şuna bakın, Kıpır'ın ağzında emzik olmasına rağmen yine de benimkini çekiştiriyor.
1: Burada bisiklet sürmeyi öğrenmiştik. Lila benden önce öğrenmişti. Ve bana da öğretmişti.
0: İlk bisikletimizi de paylaşmıştık.
1: Ne kadar çok anı paylaşmışız. Seninle kardeş olmak aslında çok güzel.
0: Ve ikimiz hiç yalnız kalmadık. Hem kardeşiz hem de arkadaşız.
1: Yazlık savaşı yaparken ne çok gülerdik.

Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığım

0: Şu güneşin güzelliğine bakın. Ne kadar da parlak. Sapsarı. Hem de sıcacık. İyi ki buraya geldik anne,
1: dedi Ayla. İri gövdeli iki ağacın arasında uzanan hamağına yatmış, bu güzel tatil gününün keyfi.

0: keyfini çıkarıyordu. Vera kardeşini sallıyor, anne ve babaları da piknik masasını hazırlıyordu. Gölün kenarında, ağaçların altında, rengarenk çiçeklerin arasında, kartpostallardaki gibi bir yerdi burası. Birçok hayvanı kendi doğal ortamında görmek, tanımak, dokunmak, göldeki balıkların suda süzülüşlerini izlemek, kuşların cıvıltısını dinlemek, herkes gibi onlara da huzur veriyordu. En çok da Ayla'ya, çünkü hamakta olan oydu. Tabii bu uzun sürmeyecekti.
1: Hadi sıra bende, kalk,
0: dedi Bera.
1: Yoruldum.
0: Biraz daha devam etsen olmaz mı diye sorsa da olumlu bir cevap alamadı kardeşinden Ayla.
2: Üf, 5 dakika çok kısaymış. Hemen bitti. Bir dahakine 15 olsun.
0: Deyip kalktı yerinden. Nöbetini devraldı kardeşinden. Anne ve babaları önce onlara sonra da birbirlerine bakıp mutlulukla gülümsediler. Ne kadar da iyi anlaşıyorlar diye düşündüler. Kuşların söylediği şarkıları dinleyerek keyif yapma sırası Bera'daydı şimdi. O da bir süre yukarı bakıp sordu.
1: Güneş o kadar uzaktan bizi nasıl ısıtıyor?
3: Çünkü o çok büyük,
0: dedi babası ve onlara güneşi anlatmaya başladı.

0: Baba ve çocukların sohbeti annenin sözleriyle noktalandı. Yemek hazır.
1: Yaşasın!
0: Diyerek yerinden zıpladı Bera. Kocaman bir çınar ağacının gölgesindeki sofralarına oturdular hep beraber.
2: Hiçbir şey yapmadım ama kurt gibi acıktım,
0: dedi Ayla.
2: Her şeyi tek başıma yiyebilirim.
0: Yemek bittiğinde, hadi şimdi şükretme vakti. Kim dua etmek ister, diye sordu anneleri. Bera,
1: ben,
0: diye atıldı öne. Anneannesinden öğrendiği yeni duayı tekrarlamaya başladı.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiğin nimetler için sana şükürler olsun.
0: Hep beraber sofrayı topladılar sonra.
2: O kadar doydum ki göbeğim şişti,
0: dedi Ayla.
1: Hadi biraz oyun oynayıp şunları eritelim,
0: diye yanıtladı kardeşi.

0: Etraf o kadar güzeldi ki bir süre sonra oyun oynamayı bile unutmuşlardı. Bera topu kolunun altına aldı. Yürümeye başladılar.
1: "Annemlerin yanından ayrılmayalım,"
0: dedi Ayla. Bera ise
2: "Bir şey olmaz, gidelim,"
0: diye cevap verdi.
2: "Hem ne olabilir ki?"
0: Birkaç adım attıktan sonra babaları geldi yanlarına. Hep böyle oluyordu. Ne zaman gözden kaybolsalar babaları çıkıveriyordu bir yerlerden.
3: "Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Buralar bilmediğimiz yerler. O yüzden yanınızda biz olmadan uzaklaşmamalısınız."
1: "Sana söylemiştim,"
0: dedi kardeşine. Bu sırada topraktaki karıncalara gözü takıldı. İki sıra halindeydiler. Birileri giderken diğerleri dönüyordu. Dönüş yolundaki karıncaların her biri bir şey taşıyordu. Kimisinde bir tohum, kimisinde bir meyve parçası, kimisinde ekmek kırıntısı. Bazılarının yükü o kadar büyüktü ki zorlukla hareket ediyorlardı.
2: "Ne kadar da güçlüler,"
0: dedi Bera.
2: "Ben de öyle olmak istiyorum."
0: Babası güldü.
3: "Karıncalar doğadaki en kuvvetli hayvanlardandır oğlum. Kendi ağırlıklarının çok daha fazlasını kaldırabilirler,"
0: diye cevapladı. Karıncaların yolu dallarından meyveler sarkan vişne ağacının altındaki bir delikte bitiyordu. Getirdikleri yiyecekleri oradan içeri sokuyorlardı. Bera merakla,
2: "Nereye gidiyorlar acaba? Şu küçücük delikte nasıl yaşıyorlar ki?"
0: dedi. Babası bir yandan minik karıncaları izlerken,

0: derken bir yandan da cevapladı.
1: Biz sadece bu kadarını görebiliyoruz oğlum. Bazı karınca yuvaları yaşadığımız evden bile büyüktür. Birbirlerine bağlı onlarca oda, koridorlar, geçitler, yerin altı da suyun altı da bilmediğimiz dünyalardır. O deliğin içinde yüzlerce hatta binlerce

0: Karıncalar alemi çok farklı, çok renklidir. Yakından bir bakınca
1: elleri mucizedir.
2: Gülüştüler. Hep beraber karıncaları biraz daha izleyip gölün kenarına doğru ilerledikleri sırada bir kaplumbağayı ters dönmüş şekilde gördüler. Hayvancağız çaresizce ayaklarını kollarını çırpıyor ama kendini bir türlü düzeltemiyordu. Ayla herkesten önce vardı kaplumbağaya.
3: "Ah zavallı, kim bilir ne kadar zamandır böyle duruyorsun."
2: Hemen çevirdi onu. Üzüntüsü sevince döndü sonra. Bir canlıya iyilik yapmanın verdiği mutluluk okunuyordu gözlerinden. Göle ulaştıklarında top oynamaya karar verdiler tekrar. Fakat bir sorun vardı. Vera futbol, Ayla voleybol oynamak istiyordu. Anlaşamadılar. Babaları ise her zamanki gibi herkesi mutlu edecek bir çözüm sundu onlara. İki tane taşı aralıklı bir şekilde yere koydu.
4: "Hadi çocuklar, ben kaleciyim."
2: deyip topu Ayla'ya doğru attı. Gelen topu Ayla eliyle karşıladı, Bera'ya yolladı. Bera da kardeşinin havadan attığı pası ayağıyla kaledeki babasına gönderdi. Herkesin istediği olmuş gibiydi. Aa, top suya kaçtı. Çok sevdikleri kırmızı oyuncakları suyun ortasında kala kalmıştı. Gölde akıntı yoktu. O yüzden top düştüğü yerde duruyordu. Ama yine de ona ulaşmaları mümkün görünmüyordu. Bera sordu.
5: "Şimdi ne yapacağız?"
6: "Uzunca bir dal olsaydı belki topa ulaşabilir ve onu kıyıya çekebilirdik."
2: "Hey, bu bir dal." Ellerindeki dalla topa ulaşmaya çalıştılar. Ama topu kendilerine doğru çekmeyi başaramadılar.
7: "Aklıma güzel bir fikir geldi. Hani şu balıkçıların kullandığı kepçeden olsa topu içine alıp kolaylıkla çekebiliriz."
2: "Hey, bu bir kepçe." Top rüzgarın etkisiyle kıyıdan biraz daha uzaklaşmıştı. Ama ellerindeki şey yeterince uzundu. İşte bu sefer olmuştu. Topa ulaşmışlar, kepçenin yardımıyla kıyıya çekmişlerdi. Ayla ve Bera beraberce bu sorunun da üstesinden gelmişlerdi. Dönüş yolunda herkesin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Eve vardıklarında hava iyice kararmıştı. Vakitlice yataklarına geçip her zaman yaptıkları gibi yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Ne güzeldi ormanda dolaşmak, çiçekleri koklamak, hayvanlarla tanışmak. Minik karıncalar yemek taşıyordu, boyları büyük engelleri aşıyordu. Uzun uzun izledik onları, minicikti elleri ayakları. Ve kırmızı topumuz göle kaçtı, onu kolayca kurtaran kahraman babamızdı. Her fırsatta gezeriz birlikte, fark etmez kış, ilkbahar, yaz. Böyle bir ailemiz olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek az. Hadi onları artık yalnız bırakalım, uyusunlar. Görüşürüz arkadaşlar.

karga bu. Karga. Evet, karga. Bunu tanıdım. Bu bizim keçinin sesi. Bu şey sesi. Rüzgar. Amanın. İşte bunu bilmiyorum. Allah'ım, bana yardım et. Bu da ne sesi? Bu olsa olsa hırsızdır. Kesin duvara tırmanıyor. Allah'ım, odama girecek. Beni yakalayacak. Kim bilir başıma ne işler gelecek. Ay! Korkunun faydası yok. Gidip pencereyi kapatmalı. Vay. Acaba baksam mı kim diye? Yok. Ne mi gerek? Kapatayım pencereyi. Ama ya hırsız pencereyi açarsa? O zaman bakmalı. Eğer hırsızsa bağırıp kaçırırım. Değilse pencereyi kapatıp yatarım. Allah'ım, çok korkuyorum.

0: Göremiyorum. Hala göremiyorum. Aman, aman, aman! Amanın, yangın çıktı. Eyvahlar olsun. Yangın var!
1: Eww! Daha hızlı beygir, daha hızlı! Bu nedir ya? Ne zaman bir kaza geçirsem bu üç kuş gelip başımın etrafında dönüyor. Çizgi film mi oynatıyoruz burada? Ne duruyorsun orada? Senin yüzünden oldu hepsi. İnsan bir yardım eder. Ha, insan değilim zaten diyorsun yani. Sen de haklısın. Hadi bakalım. Tepeye kadar çıkalım tekrar. Herhalde tekrar kayacağım. O kadar kızak yaptık. Boşa mı gitsin? Hem ben kendime korkak dedirtmem. Yürü bakalım. Hadi hadi sallanma. Oo, kara gözüm. Benim iki gözüm.
0: Sen de benim sol gözüm.
1: Neden ya o? Sağ gözünde ne var?
0: Gözümün biri kalsın Hacı Cavcav. Etrafı göremem yoksa.
1: Yahu ne alakası var? Bu bir deyim.
0: Siz deyin. Ben demeyeyim. Benim etrafı görmem lazım.
1: Ne oluyor yahu? Sende bir gariplik var.
0: Sorma Hacı var. Dün gece...
1: Tamam sormam. Hadi o zaman kayalım.
0: Ne yapalım?
1: Bak bu kızağı ben yaptım. Yani beygirle yaptık. Beygir'le birlikte kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Yani tek ben eğleniyorum. Gel sen de bize katıl.
0: Yok ben almayayım. Bir derdim var, anlatıp gideceğim.
1: Yahu anlatırsın. Bir gel hele.
0: Amanın, bu da ne?
1: Görürsün şimdi. De! De! Beygir nerede yahu? Ne oluyor ya? Kara gözüm, sıkı tutun. Sana diyorum kara göz, sıkı tutun. Hayda, uyan kara göz, uyan. Gidin artık be, gidin. Yılışık şeyler. Oy, oy, oy. Belim. Ha? Karagöz nerede? Ha? Bu nasıl bir yorgunluk ya? Sakın.

0: Bir derdim var diyordum bugün.
1: Günaydın efendim, günaydın.
0: Gece gece ne gün var, ne aydınlık. Anlat bakalım derdini.
1: Dün gece hiç uyumadım Hacı Cavcav.
0: Ha, ondan sen kızağın üstünde uyuyakaldın da uyandıramadım.
1: Evet.
0: Ha, ondan beni apar topar buraya getirdin.
1: Evet.
0: Ha, ondan.
1: Uzatma. Dün gece evde uyumaya çalışırken bir urma sesi duydum. Ejderha sesi gibiydi.
0: Atma Karagöz. Sen ejderhayı nerede gördün ki sesini biliyorsun?
1: Karinti diyorum. Anlasana.
0: Korkma Karagözüm. Şimdi buluruz.
1: Aman Hacı Cavcav. Bulmasak mı?
0: Peki geceleri nasıl uyuyacaksın?
1: O da doğru. Amanın.
0: Korkma ya. Cesur ol.
1: Olamıyorum Hacıvat. Çok korkuyorum.
0: Bak Karagözüm. Korkmakla bir yere varamazsın. Ben hayatta korkmam. Aman.
1: Hani hayatta korkmazdın?
0: Korkmadım.

0: Ki ben üşüdüm.
1: Tabii tabii. İyisi mi biz tuzsuz Deli Bekir'i bulalım. O bizden daha cesur.
2: Peki peki gidelim.
3: Demek bu şey sizi korkuttu.
1: Evet Bekir Efendi.
0: Yani muhtemelen.
1: Belki yani.
0: Ola da bilir, olmaya da bilir.
1: Kesin değil.
3: Neyse ne. Korkak çıktık desenize kısaca.
1: Evet.
0: Ne eveti yahu? Ne eveti? Korkak falan değiliz biz. Cesuruz. Lakin bu sesin sahibini belki alt etmek için 3 kişilik bir güç gerekebilir diye düşündük.
1: Evet.
0: Yani galiba.
1: Yani.
3: Tamam tamam anladık. Hazırlayın kandilleri. Bu gece operasyon yapacağız.
1: Aman Bekir Efendi, gözünün yağına yumurta kırayım. Kurtar beni bu işte. Ne var ya? Güzel söz söyleyelim dedik.
3: Söyleme.
1: İyi be.
0: Senin kandilin nerede tuzsuz?
3: Ben yolumu karanlıkta da bulurum Hacıvat. İstemez.
1: Karanlıktan da mı korkmazsın?
3: Ben hayatta korkmam.
1: Bu söz bana tanıdık geldi ya. Neyse.
3: Bu mu?
1: Ya.
3: Bu mu?
1: Ya.
0: İşte bu.
3: Hacıvat, Karagöz, nereye gittiniz? Herkes nereye kayboldu? Aman! Hey! Allah'ını seven tutmasın beni.
0: Aman tüccara, bize cesaret karışımı lazım.
4: Cesaret karışımı.
1: Evet ya, acil hem de.
4: Acil.
0: Hemen verirsen iyi olur.
4: Hemen.
1: Hadi ama ya, hımlayıp durma.
4: Tam size göre bir karışımım var. Bunu içince bırakın korkmayı, tehlike sizin göbek adınız olacak.
1: İşte böyle bir şey lazım bize. Ver hadi. Gözünün yağına ekmek bandım. Ne var bunda ya?
0: Hadi hadi. Acelemiz var. Hava kararacak.
4: Gelin bakalım benimle.
0: Korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Ben hiç korkmuyorum.
0: O ne ki? Ben hiç mi hiç korkmuyorum.
1: O da bir şey mi? Korkmadım sanki.
0: Sanki ben de.
1: Sanki duvarın diğer tarafından geliyor Hacı Cavcav.
0: Baksak mı?
1: Sen bak dersen bakarız. Yoksa benlik bir sorun yok.
0: Vallahi sen bilirsin. Ben korkmuyorum. Sen korkuyor olabilirsin.
1: Korkmuyorsan önden git o zaman.
0: Korkmuyorum ama sen önden git. Senin evin sonuçta.
1: Ben izin verdim hadi.
0: Olmaz sen.
1: O zaman aynı anda.
0: Hadi o zaman.
1: Bir, iki, üç. O da ne?
0: Vah yavrum vah. Yaralanmış bu.
1: Demek gecelerdir beni korkutan bu köpekcağızmış.
0: Ah be Karagöz. Korktuğun şeye bak. Ben de seni cesur sanırdım.
1: Hacıvat Efendi, Hacıvat Efendi.
0: Tamam tamam, ben de az korkmadım.

0: Çok sevimli bu kerata yahu.
1: Sorma Civan. Pek sevdim bunu ben.
0: Aman!
1: Ya köpek, çıkarma şu sesi ya. Tamam.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
4: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
5: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
6: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
7: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
8: Gari amca!
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
6: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
4: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
5: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
5: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
4: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
12: Benim tavuklara yem verdiydi.
4: Sonra?
12: Sonra şu tarafa gitti.
13: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
6: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
4: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
6: O galiba.
4: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
3: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
6: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
7: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
6: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
6: Efendim?
0: Gelsene buraya.
1: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
11: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
0: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
1: Aa, siz de mi duydunuz?
11: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: officer? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.
2: Vücutta

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile... Hepinize selam edin.

0: Çocuklar, hı? Nasıldı ilk gününüz?
1: Çok güzeldi.
2: İlk günüm iyiydi ama çok büyük bir yanlışlık yapılmış babacığım.
0: Neyle ilgili?
1: Yanlışlık yok babacığım.
2: Var, hem de çok büyük baba. Hı? Yarın mutlaka değiştirmeliyiz.
0: Hı? Ne oldu ki?
2: Beni anaokuluna vermişsiniz.
0: Evet.
2: Ablam da anaokulunda.
0: Hı? Doğru, yanlışlık nerede anlamadım.
2: Benim baba okulunda olmam gerekmez miydi?
0: Hay Allah iyiliğini versin. Ben de gerçekten bir sorun çıktı sandım.
1: Baba okulu diye bir okul yok dedim ama.
0: Anaokuluna hem kız hem erkek çocuklar gidebilir oğlum. Anaokulu anne olunan okul demek değil ki.
2: O zaman adı niye anaokulu babacığım?
0: Anne gibi şefkatli öğretmenlerden dolayı anaokulu denmiştir muhtemelen.
2: Evet, gerçekten de öğretmenimiz çok iyi. Tamam o zaman sorun yok, giderim.
3: Çocuklar çok sevinecek seni görünce. İyi ki geldin.
4: Gelmez olur muyum? Okulun ilk günü önemli. Hem de çikolatalı süt yapacağım diye söz verdim telefonda.
3: Eren bu sürprize bayılacak.
4: Okuldan çıktılar değil mi?
3: Evet evet, birazdan gelirler.
4: Oo, ben hemen mutfağa geçeyim.
3: Ben de sana yardım edeyim.
2: Önce ben gideceğim.
1: Hayır ben.
2: Kimse beni tutamaz.
1: Biz geldik.
0: Selamun aleyküm.
2: Ben geldim.
3: Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
4: Halasının kuzuları gelmiş. Ay can yavruları.
1: Şükran hala.
4: Halam.
3: Hadi verin bakalım çantalarınızı.
4: Bakın halanız size ne yapmış.
1: Çikolatalı süt.
0: Koşma düşeceksin. Sakin sakin.
1: Çikolatalı süt.
4: Hayır. Önce ellerini yıkamalısın.
2: Ama hala.
1: Hemen yıkayıp geliyorum.
2: Bekle beni.

0: Elhamdülillah.
1: Aferin kızıma.
0: Eline sağlık halacığım.
2: Afiyet olsun kuzum.
0: Olamaz. Balıkların yemini vermeyi unuttum. Hemen gidip vereyim.
1: Olur.
3: Eyvah. Kaptan Paşa'ya çikolatalı süt içirmeyi unuttum. Hadi bakalım Kaptan Paşa. Şimdi süt içme zamanı. Okyanustan geldin, yorgunsundur.
2: Ben Kaptan Paşa'ya hemen şakacıktan bir süt yaparım. Sen o arada kendi sütünü iç, olur mu?
3: Kaptan Paşa bu numaralara inanmıyor artık hala. Şakacıktan sütü hemen anlıyor.
4: O zaman sütü pipetle içir.
3: İyi fikir baba.
2: Aferin Adem. Çok güzel çözüm. Tebrik ederim.
4: Neden kızıyorsun abla? Parlak fikirler hep benden çıkıyor. Farkındayım ama ne yapabilirim?
2: Gözlerim kamaştı Fikre'nin parlaklığından. Dua et de o süt dökülmesin.
0: Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Aşçı Ceren geliyor. Merhaba kız. Sana da merhaba bal kız. Şimdi mamalarınızı hazırlıyorum. Aşçı Ceren geliyor. Önünü bulamıyor. Anne.
1: Efendim canım.
0: Mutfak önlüğümü bulamıyorum.
1: Onu yıkadım, henüz kurumadı.
0: Tamam. Nerede kalmıştım? Tamam. Tavaya yemlerimizi atıyoruz. Hemen karıştırmazsak yemlerimiz yanabilir. Mis gibi oldu. Al kız. Bak kız. Hadi sofraya.
3: Hanimiş Kaptan Paşa. Al bakalım. Gitti süt.
5: Gitti oğlum.
4: Çıktı sanki. Epey temizlendi.
0: O çanalımıza ne oldu?
3: Bütün sütümü içti. Oysa Kaptan Paşa içecekti.
2: Yok yok. Bu böyle olmayacak. Yıkanması lazım.
0: Ama kanatları ısınırsa uçamaz ki.
4: Üzülme kızım. O zaman uçan halımız olur bize yüzen halı.
3: Yaşasın. Yüzen oluyor. Kaptan Paşa da binebilir mi?
2: Bir o eksik.
3: Hala binmesi lazım. Yoksa kayboluruz.
2: Doğru ya. O bir kaptan. Tamam binsin.
4: Deniz sakin görünüyor. Böyle giderse hiçbir sorun yaşamadan eve dönebiliriz.
0: Evet, ufukta hiç bulut yok. Haklısınız efendim. Çılgın dalgalardan hoşlanmayız.
3: Ben de bakayım, ben de bakayım.
0: Hey Miço, sen çekil bakayım.
4: Aman Allah'ım, beklenmedik bir fırtına çıktı.
3: Deniz dalgalar.
4: Bu dalgalarla nasıl baş edeceğiz?
0: Hiç böylesini görmemiştim. Bir anda çıktı.
3: Korkmayın. Kaptan Paşa dalgalarla nasıl mücadele edeceğimizi bize öğretecek. Ama önce geminin arkasına gidip onu getirmeliyim.
4: Dur Miço. Biz de geliyoruz. Gemi önden çok su alıyor.
3: Fırtına iyice şiddetlendi. Ayakta duramıyorum.
4: Ceren, ver elini.
0: Biz geldik Miço. Artık korkmana gerek kalmadı.
3: Kaptan Paşa, Kaptan Paşa. Bu dalgalarla nasıl başa çıkacağız? Bize yardım et. Kaptan Paşa ileri gitmemizi söylüyor.
4: Ona güvenmek zorundayız.
0: Suları gemiden uzaklaştırmak zorundayız.
3: Yoksa batacağız.
4: Hadi cesur tayfalarım. Dalgalar gemiye dolmadan hemen iş başına.

0: Köpüksüz halı mı yıkanırmış? Biraz deterjan üzerine de oyuncak balık. Eğlenin bakalım sizi gidin minik denizciler.
1: Ha, aman Allah'ım, burada neler oluyor? Ha? İnanmıyorum. Köpük balığı.
2: Ha? Köpük balıklarının nesli tükendi sanıyordum.
1: Köpükler daha fazla büyüyüp bizi de içine almadan yüzen alımızı hemen temizlemeliyiz.
3: Ben köpük balıklarını yakalarım. Siz de köpükleri yok edin.
2: Hemen fırçalarımızla işe koyulalım. Hadi ya Allah.
3: Köpük balıklarını gemimizden dışarı atmayı başardım.
2: Maşallah oğluma. Biz de köpükleri neredeyse temizledik.
1: Köpük avcılığı çok zormuş ama biz de başardık.
4: Hey, nasıl gidiyor?
2: Bitti bile.
4: Oo, maşallah, bu ne hız?
2: Tayfalarım sayesinde gemimiz tertemiz oldu.
0: Halı pırıl pırıl olmuş. Gerçekten harika iş çıkardınız. Dileyin benden ne dilerseniz.
5: Dondurma!
0: Hadi o zaman mutfağa.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hadi bakalım kaçtı uyku.
1: Hayırlı sabahlar ana.
2: Hayırlı sabahlar aslan oğlum.
3: Uysaydın biraz daha.
1: Yok anacığım. Aldım uykumu.
2: Ha? Babam da kalkmış. Hadi bey, vakit kaybetmeden çık. Unuttun mu yoksa? Değirmenden unumuzu alacaktın ya bu sabah.
0: Unutur muyum canım?
2: Bilirim, hiç unutmazsın.
0: Hemen alıp geleyim. Karakaçan. Karakaçan. Karakaçan. Bütün gece uyutmadın bizi. Şimdi de zor uyanırsın tabii.

0: Niye dönüp duruyorsun? Dur yahu, bak bak, hala dönüyor. Haydi bismillah. Bu işte bir terslik var sanki.
1: Su gelen hoca mı?
2: Evet ama neden eşeğe ters binmiş?
1: Hocam, hayırdır? Eşeğe ters binmişsin.
0: Arkamdan soru soranlara cevap vereyim diye.
3: Şu bizim kazan davası ne oldu acaba?
0: Bakıyorum, ona bakıyorum, merak etme. Kolay gelsin Cemal Reis.
4: Kolaysa başına.
5: Uy, haçın eşeğe niye ters bindin hoca?
4: Ula bir de bağ ters derler.
0: Eşek ters eşek. Haydi rastgele. Köy bitti kara kaçan. Geri dön. Oradan değil. Dur.
3: Konuştuğumuz gibi tamam mı? Değirmenci arkasını döndükçe çuvalların yerini değiştiriyoruz.
6: Tamam.
7: Ya bizi görürse?
6: Görürse çok kızar.
3: Şakadan anlamıyorsa biz ne yapalım canım? Kızarsa biz de kaçarız.

Sonunda doğru yola gelebildik. Bu da bir şeydir. Burada mı durdun?

0: Alacağın olsun Karakaçan. Bütün köyü gezdirdin. Değirmene gelmeden indirdin. Hı? Bak sen şu haylazlara. Selamın aleyküm Niyazi Efendi. Hayırlı günler.
1: Aleyküm selam. Hayırlara çıksın. Ama pek hayırlı bir gün geçmiyor hocam.
0: Ne oldu?
1: Çuvalları ön tarafa taşıyorum ama öne geliyorum, bakıyorum çuvallar eksilmiş. Arkaya gidiyorum, çuvallar artmış. Hiçbir şey anlamadım bu işten.
0: Sana bir fikir veririm ama nedenini sormayacaksın.
1: Aman hoca efendi, ocağına düştüm. Bul bir çaresini.
0: Öyleyse al bu öndeki çuvalları tek tek arkaya taşı.
1: Aman hocam ne yaptın? Ben çuvallar öne gelsin istiyorum. Sen tam tersini yapmamı istiyorsun.
0: Çare istiyordun, al sana bir çare.
1: Anlamadım ama. Dediğin gibi olsun. Vardır senin bir bildiğin.
0: Hadi o zaman ver benim çuvalı da ben gideyim.
2: Hey, hoca gidiyor galiba.
0: Hadi bakalım Karakaçan, buradaki işimiz bitti.
2: Bir şaka yapalım dedik, canımız çıktı.
3: Bu işten bir şey anladıysam eşekten düşmüşe döneyim.
4: Zaten eşekten düşmüş gibisin.

0: Niye çuvalları ters tarafa taşımaya başladı acaba?
1: Çünkü ne yaptığımızı anladı bence. Ve tüm çuvallarını bize taşıttı. Ben size bırakalım artık demiştim o zaman.
2: Yok yahu. Nereden anlayacak? Görmedi ki bizi.
3: Hayırdır çocuklar? Sanki tüm gün sırtınızda çuval çuval un taşımış gibi bir haliniz var. Kara kaçan kaçtı ovaya. Bir baktım değirmencinin başı belada. Çocuklar pek bir hınzır ama baş etmesini bildik sonuçta.

Öfkeli davranışlar pişmanlığa sebep olur.

0: 밥집 밥? 어?
1: 나, 나, 나, 나, 나.
0: 어?
1: 나?
0: 어? 밥집
1: 나.
2: 아, 엘 필요
0: 쉽쉽

0: Na?
1: Pares! I!
0: Aha!
1: Ja!
0: Mama!

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayaklarım kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
8: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk, rrr, ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: Ne oldu şimdi?
8: Çok eğlenceli.

0: Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
1: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
2: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
0: Sığamadım.
1: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
0: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
2: Kurtaracağım seni dostum.
0: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
2: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
0: O kardan adam değildi. Sendin.
1: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
0: Zaten çok da korkmadım.
2: Tabii, tabii.
3: Mert abi dikkatli sürün.
4: Bu çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş. Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
3: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
8: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
8: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
9: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir.
3: Ben Mirmir.
4: İşte burada.
5: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
4: İşte sandık.
6: Vay.
7: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar.
3: Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
7: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
8: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
7: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım.

0: Hah, işte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: Su tutun dostum.
2: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
3: Yem yem yem yem.
4: Temtem. Hey, uyan Temtem.
1: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
3: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
1: Aç. Başardık.
2: Olamaz. Ece.
1: Bizi geçemezsiniz.
5: Çekilin.
1: Yetiştik.
2: Olamaz.
1: Olamaz.
0: Ama aynı anda.
1: Aynı anda.
0: Kazanan.
4: Biz kazandık bence.
6: Ya bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Saat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Mabidik.
0: Neredeydi bu kumanda? Saklanmaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. RH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? He? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok

0: gelsin, peynir tamam.
1: Kolay gelsin şefim.
0: Anne bak, sen namaz kılarken tüm malzemeleri hazırladım.
1: Beni bekleseydin ya güzel kızım, birlikte hazırlardık.
0: Heyecandan bekleyemedim, kalbim yerinden fırlayacak gibi.
1: Sakin ol inacığım, heyecanlanman çok normal. Ben de heyecanlıyım. Hadi üç kere derin nefes alıp başlayalım.
0: Bir, iki, üç. Kamerayı da ayarladım.
1: Şimdi yaptığımız yemeği bütün dünya izleyebilecek, öyle mi?
0: Ay anne, tüm dünya deyince heyecanım iyice arttı. Ama neyse ki yanımda Tuğba Sultan gibi bir...
2: Yanağım.
0: Yanağım değildi. Anne sen benim neyim oluyordun?
1: Canım şefim, yanak değil, yamak. Yamak aşçıların yardımcılarına denir. Senin yamağın da yanında. Benim güzel şefimin heyecanlanmasına hiç gerek yok.
0: Ah, teşekkürler anneciğim.
1: O zaman ilk işimiz neydi?
0: İlk işimiz ellerimizi yıkıyoruz.

0: yapıyorsunuz? Yemek ne zaman hazır olacak?
1: Daha yeni başlıyoruz oğlum.
2: Bitince ben sana haber vereceğim Tuna.
0: Tamam ama biraz aceleydin. Çok acıktım.
2: Tuğba Sultan, hemen başlamazsak Tuna bizi yiyecek galiba.
1: Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar.

0: Şef Lina'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda size ben Lina ve...
1: Yamak.
0: Ve Yamam, yani yardımcım. Canım annem Tuğba Sultan'la sizlere çok güzel yemek tarifleri vereceğiz. Şef Lina'nın mutfağı başlıyor.

0: Bugün ne pişiriyoruz
1: şefim? Pizza! Kardeşim Tuna'nın en sevdiği yemek.
0: Evet, tam bir pizza canavarı.
1: Arkadaşlar, bu çok kolay bir tarif. Sos için zeytinyağı, domates ve baharatlara ihtiyacımız var. Bugün benim kullanacağım diğer malzemeler peynir ve zeytin. Ama siz bu pizzanın içine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Öyle değil mi sultanım?
0: Evet Şef Lina. Evdeki malzemeleri değerlendirmek için çok güzel bir fırsat. Şefim biliyor musun? Bu tarifin en sevdiğim yanı pizzanın hamuru.
1: Asıl sürpriz pizza hamurunda arkadaşlar. Pizzamızı bayat ekmeklerden yapacağız. Arkadaşlar, bizim evde birkaç günlük birikmiş bayat ekmek vardı. Tuğba Sultan'la ekmekleri değerlendirmeye karar verdik.
0: Çok doğru söyledin şefim. Eğer değerlendirmek yerine atsaydık, israf etmiş olurduk. Allah bize yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz diye buyurmuştur.
1: Bu yüzden biz de hiçbir şeye israf etmiyoruz, değil mi anne?
0: Evet şefim.
1: Oo, bunlar epey kuruymuş.
0: Merak etme. Hazırlayacağımız sosla onları yumuşacık bir pizza hamuruna dönüştüreceğiz.
1: O zaman dönüşüm başlasın. Bu da sos için tenceremiz.
0: Bayat ekmekleri dilimleyerek başlıyorum şef. Biliyor musun şefim? Bir günde milyonlarca ekmek çöpe atılıyor.
1: Ne? Milyonlarca mı? Yani çok çok fazla.
0: Evet şefim. Maalesef.
1: Tuğba Sultan, o zaman daha fazla bayat ekmek tarifi verelim. Herkes öğrenirse ekmekler boşa gitmez.
0: Çok iyi bir fikir bu şefim.
1: Arkadaşlar, bayat ekmeklerle yapılacak çok güzel yemek tarifleri için sonraki videoları bekleyin.
2: İşte bugünkü tarifimiz için gerekli malzemeler: domates, zeytin, peynir, baharatlar ve tabii ki bayat ekmekler.
0: Ekmekler hazır.
1: Oo, bakın ne kadar çok pizza dilimimiz oldu.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ekmekleri tepsiye diziyoruz. İşte tepsimiz de burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ekmekten 8 dilim pizza çıkacak. Yaşasın. Şimdi söz Tuğba Sultan'da.
0: Enfes bir domates sosu hazırlayacağız. Tencereye biraz zeytinyağı koyuyoruz ve küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Sırada baharatlar var. Hadi bakalım Şef Lina, iş başına.
1: Biraz tuz, bir tatlı kaşığı karabiber. Aa, kekiği unutmuşum. Arkadaşlar, bu bitkileri annemle birlikte ektik. Bakın, bu soğan. Bu da nane. Ne güzel kokuyor. Yemeklere taze taze koyuyoruz. İşte bu da kekik.
3: Daha pişmedi mi ya? Karnım çok acıktı.
1: Bu da benim sabırsız kardeşim Tuna. Merak etme, az kaldı.
3: Ben olsam çoktan yapmıştım. Hatta yemiştim bile.
1: Tabii tabii. Hadi sen oyununa devam et. Sonra çağıracağım ben seni.
3: Hep sonra, hep sonra. Üf!
1: Kekik geldi.
0: Şefim, istersen sos pişerken biz de pizzaya koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Elimizde neler var?
1: Biraz kaşar peynirimiz var.
0: İstersen ben onu rendeleyeyim, sen de zeytinleri hallet.
1: Tamam. Arkadaşlar, önce zeytinlerin çekirdeğini çıkarıyoruz.

0: de hazır.
1: Bak bakalım sosumuz pişmiş mi?
0: Oo, mis gibi kokuyor. Keşke kokuyu siz de alabilseniz.
1: Sosu bir kaba alalım ki çabuk soğusun. Evet, sos soğudu.
0: Şimdi ekmeklerin üstüne sosumuzdan bolca sürüyoruz. Ekmeğinizin her tarafına iyice sürün arkadaşlar.
1: Artık malzemeleri dizebiliriz şefim.
0: Tabii ki. Önce peynir. Biraz da zeytin koyalım. Harika oldu. Bu yemeği yapmak gerçekten de çok eğlenceli. Anne baksana. Tuna'ya benzemedi mi?
1: Aa, ne güzel olmuş.
0: Bu da karnı açkenki hali.
1: Ellerine sağlık Şef Lina. Pizzalar fırına gitmeye hazır.
0: Hazır mı?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika uzun bir süre mi?
1: Hayır oğlum, değil.
0: Bence çok uzun. Arkadaşlar, pizzamızın önceden ısıttığımız fırında 10 dakika pişmesi yeterli. Evet arkadaşlar, işte en güzel kısma geldik. O sert bayat ekmekler yumuşacık pizzalara dönüştü.
1: Harika görünüyorlar.
0: Arkadaşlar, siz de mutlaka bu tarifi deneyin ve sonuçları bizimle paylaşın.
1: Peki, biz kimle paylaşıyoruz?
0: Aa, Nurten teyzeye götüreyim mi anne?
1: Güzel fikir.
0: Arkadaşlar, ben pizzamı komşumuz Nurten teyzeyle paylaşacağım. Unutmayın, pizzasını yapıp resmini paylaşan bir kişiye güzel bir hediyem olacak. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Bir başka tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Seninle gurur duyuyorum Lina.
1: Peki nasıl oldu sence?
0: Çok güzel oldu.
2: Bence de çok güzel olmuş.
1: Ama Tuna Onur Ten teyzenin tabağıydı. Tabağa bir şey yapmadım ki.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Tom et Dean. Vous Tom, mini monsieur. Ich te bin immer kibim.
1: Hadi.
0: Tamam. Başlayalım. Evet sevgili duyarlı dostlar, bir macerada daha birlikteyiz. Bu gördüğünüz mağaradan çok garip sesler geldiğini duyduk. Duyduk derken garip sesleri duymadık. Garip seslerin geldiğini duyduk. Of, karıştı. Baştan alalım.
1: Tedirgin misin sen?
0: Yo, ne alakası var? Ben tedirgin falan...
1: Tilki?
0: Dedim sana gelmeyelim diye teleskop.
1: Hadi, sadece bir ses.
0: Doğru diyorsun. Sadece bir ses. Ama korkunç bir ses.
1: Ben seni daha cesur bilirdim Tilki. İyisi mi bu bölümü kurye ya da haberciyle çekelim biz?
0: Hı? Olmaz. Ben hallederim. Tamam, tamam. Toparladım. Evet, başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi mağaramızın içine giriyoruz. Beni takip edin. Teleskop.
1: Efendim?
2: Burası karanlık.
1: Evet, ne olacaktı? Lambalar, ışıldaklar, güçlü fenerler falan mı bekliyordun?
0: En azından mum.
1: Kuryeye haber gönderdim. Birazdan burada olur.
0: Hı? Niçin haber verdin?
1: İçerisi karanlık olur diye aydınlatacak bir şeyler getirmesini istedim.
0: Ha, sen var ya, bir harikasın dostum.
3: Ne oldu?
0: Korktum. Olan bu. Bir kere de haberli gelsen olmaz mı?
4: Ne yapsaydım beyefendi? Yanına gelip birazdan geleceğim deyip tekrar mı gitseydim? Neler oluyor bunu anlamıyorum.
1: Yo, bir şey olduğu yok.
0: Tamam, hadi başlayalım çekime.
4: İşim bittiyse gidiyorum ben.
0: Yo, gitme kal. Belki bir ihtiyaç olur.
4: İhtiyaç olursa...

0: haber edersiniz.
1: İyi. Bıraksana.
2: Hayır, gitmeyeceksin.
0: Gidemedim tilki. Tebrikler.
3: Yaşa be. Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ben ve harika ekibim mağaranın içerisindeyiz. Ve bu garip seslerin nereden geldiğini keşfedeceğiz.
4: Oh be! Uç nereye kadar? Yürümek gibisi yok. Zaten tabelayla da uçulmuyor. Neredeyim acaba? İşte yürümenin de bu sıkıntısı var. Yukarıdan her şeyi görüyorum ne güzel. Nerede bunlar? Nerede bunlar? Mağarayı gördüm. Demek orada bir yerdeler. Kim yürüyecek oraya kadar şimdi? Aman, tabelayı unuttum. Oh, kaybolmamış. Tabelayla da uçulmadığını unuttum.
3: Evet sevgili dostlar. Garip sesleri araştıralım derken garip başka şeyler de bulduk.
0: Evet, oldukça garip.
3: Duvarı çekebilir miyiz teleskopçum? Bunlar milattan önce çizilmiş tarihi kalıntılara benziyor. Mesela bu, avcılık döneminden kalma bir resim. Burada da uçurtma uçuran iki çocuk var. Belki birlikte gökyüzüne çıkmak istiyorlardır. Belki gözleri yüksektedir. Belki de...
0: Oyun oynuyorlar.
3: Kurye.
0: Efendim?
3: Oyun falan oynamıyorlar.
0: Ne biliyorsun?
3: Neyse, resimlere dönelim. İşte bu garip. İnsanları anladım da şu ne? Belki bir avlanma cihazıdır. Belki de bir hayvan. Kim bilir, belki de...
0: Müzik seti. Ama kötü çizmişler.
3: Kurye. Ne müziği, ne seti. Milattan önce diyorum.
0: Sen diyorsun tilki. Elimizde kanıt var mı? Ne belli o zaman çizildiği?
4: Ama şu an gizemli bir mağaradayız. Başka ne olabilir?
0: Gizemli olduğunu da sen söylüyorsun. Belki de öylesine bir mağara. Üstelik o müzik seti kötü çizilmiş.
3: Konumuz resmin kötü çizilmiş olması mı kurye? Lütfen benim işime karışma. Anam!
4: Bu sefer ben de korktum.
3: Bu da ne? Bu mağarada birileri var.
0: Kaçalım tilki.
3: Meşale sönecek kurye, bir şeyler yap.
0: Merak etme, bir tane daha var.
3: Çıkar hemen. Hadi kurye hadi.
0: Tamam tamam.
4: Kaç!
0: Ama korkuttular bizi.
3: Sorma kurye. Yarası olduğunu bilseydik bu kadar korkmazdık.
0: Onlar da korktu ama.
4: Ama neden yarasaların sesi öyle garip geliyordu?
3: Bileşik yankılanma yüzünden teleskop.
0: Bileşik yankılanma mı? O da ne?
3: Mağara gibi çok dönemeçli yerlerde sesin birçok kez engele çarpmasıyla birbirini takip eden seri yankılanma olayına denir.
4: Bu yüzden ses değişime uğruyor.
3: Aynen öyle teleskop.
0: Mağaradaki resimleri de yarasalar mı çizdi?
4: Başka insanlar çizmiştir.
3: Bence de. Yarasa resim çizmez. Hem milattan önce müzik seti mi vardı?
0: İçeride öyle demiyordun ama. Neyse, bir gizemi daha çözmüş olduk.
4: Merhaba çocuklar.
3: Merhaba. O nedir haberci?
4: Ormanda buldum. Sanırım bu mağaraya ait. Oraya nasıl gitmiş bilmiyorum. Seni gördüğüm iyi oldu kurye. Şu tabelayı yere çakacak bir şey var mı?
0: Hemen.
3: Lütfen mağara duvarlarını karalamayın. İşte bu güzel oldu. Doğayı gereksiz yere kirletmek hiç güzel bir davranış değil.
0: Evet. Halkı bu şekilde bilgilendirmek mantıklı.
3: Tık tık. Evet duyarlı canlı.

Dostlar, bu bir uyarı mesajıdır. Sizler yapmazsınız ama çevrenizi uyarabilirsiniz. Lütfen doğal alanlardaki hiçbir şeyi kirletmeyelim. Resimlerimizi güzel güzel kağıtlara çizelim. Olur mu benim güzel dostlarım?

Elhamdülillah doydum. Nadir kuşum, sen de çay ister misin? Şaka şaka. Al bakalım. Senin yemin de hazır. Afiyet olsun. Ne oldu? Neden yemiyorsun? Sen çok severdin bu yemi. Neyse, dur bakalım. Sana biraz yeşillik getireyim.

Necesin hasta oldun sen? Hemen veterineri arayayım. Yoksa ilaç mı bulsam? Ne yapsam Allah'ım? Oh! Ah Nadir, ah! Hasta olmadığına mı sevinsem, yemek seçmene mi üzülsem bilemedim küçük dostum. Ama bu bana bir masal fikri verdi. Hadi döndür kum saatini. Yedik içtik, şimdi masal vakti.

and on. Anneanne. İşte her şey bir kapının çalmasıyla böyle başlamış. Sude, çiçekli elbiseli, kahverengi gözlü, kahverengi saçlı, azıcık da nazlı bir kızmış. Anneannesini ziyarete gelmiş ama anneannesi zilin sesini duymamış. Bu sefer biraz da sertçe vurmuş kapıya Sude. Tık tıka tık tık. Neyse ki bu kez duymuş anneannesi. Sevinçle sarılıp öpmüş Sude'yi. Sofralar kurmuş, börekler açmış. Tereyağlar, ballar, yoğurtlar, kaymaklar, meyveler, sebzeler, köfteler. Daha neler neler. Anneannesi, ye hadi çocuğum diyormuş. Sude, yok anneanne ben tokum diyormuş. Anneannesinin mis kokulu, lezzetli mi lezzetli çilek reçeli çok meşhurmuş. Buna da hayır diyecek.

0: bahçesine domatesler, biberler, çilekler, çeşit çeşit sebzeler, meyveler. Mesela şurada çileklerin arasında pembeleşen bir çilek varmış. Bir dakika, bir dakika. Biraz önce oradaymış. Sude gözlerine inanamamış. Acaba yanlış mı görmüş? Sude olay yerini incelemeye başlamış. İlk ipucu bir ayak iziymiş. Çilekler çilekli sakız yapılmak için kaçırılmış olabilir miymiş? Sude etrafı kontrol ederken ayağı pat diye toprağa saplanmış. Olamaz. Bu sakız yapıcı çilek hırsızlarının bir tuzağı olmalı demiş. Hadi ama sağ ayağım. Sensiz yola devam edemem biliyorsun. Çık. Sude nihayet ayağını topraktan çıkarmış. Ayağının çamurda oluşturduğu küçük çukura bakmış. Ama bu diğer izlerle aynı demiş. Bu izlerin ona ait olduğu ve kayıp çileklerin çilekli sakız yapılmak için kaçırılmadığı anlamına geliyormuş. Çilek meselesi kesinlikle çok gizemli bir olaymış. Ah bir de karnı tok olsaymış. Gur gur diye gurlayıp duruyormuş. O beğenmediği yemekler şimdi olsaymış tek lokmada yutarmış. Ama önce bu meseleyi çözmeliymiş. Tek seçenek kalmış. O da yeraltı canavarlarıymış. Toprak hareket etmeye başlamış. Pıtır pıtır. Bunlar yeraltı canavarı olmalıymış. Ve olanlar olmuş. Canavar toprağın üzerine çıkmış.
1: Eyvah! Eyvah!
0: Sude de senin gibi korkmuş nadir dostum. Ama canavarı görünce korkusu geçmiş. Bu bir canavar değilmiş ki. Bir köstebekmiş. Köstebek kral ikinci köstüyle Sude uzun uzun tartışmışlar. O vik vik de vik vik demiş. Bu köstebekçe de çilekleri biz topladık. Bizimdir demekmiş. Çilekleri biz ektik. Biz suladık. Biz büyüttük. Bizimdir demiş Sude de. Ama böyle de olmazmış. Orta yolu bulmak lazımmış. Düşünmüş, taşınmış. Birazını size versem, gerisini alsam olur mu? Demiş Sude. Düşünmüş, taşınmış köstebek. Vik demiş. Bu peki demekmiş. Böylece bulmuşlar ortayı. Açıklığa kavuşmuş kayıp çilek olayı. Anlamış Sude yemek seçmenin iyi olmadığını. Her nimetin bir faydası varmış vücuda. Bugün beğenmediğini yarın arayabilirmiş insan. Masalın sonunda gökten bir tereyağlı ballı ekmek, bir krem çikolatalı ekmek, bir de reçelli ekmek düşmüş. Sude çilek reçelli ekmeği yakalayıp yutmuş. Artık en sevdiği yiyecek anneannesinin yaptığı çilek reçelli ekmekmiş. Onlar ermiş muradına, biz de çıkalım kerevetine, nadir dostum. Nadir?

0: de vurulmaz ki.
1: Kaçın, hadi kaçın. Sayıyor, kaçın, kaçın. Sayıyor mu?
2: Sesi gelmiyor.
3: Topu Ulutağa gönderdim. Hemen gelemez. İsmail, ne yapıyorsun burada?
1: Saklanıyorum. Ayşegül, yavaş.
3: Dolmuşa çevirdiniz burayı.
2: Kusura bakmayın Furkan Bey. Rahatınızı bozduk.
1: Şşş, sessiz olun.
3: İnsan bu kadar koşturulur mu Furkan?
4: Ne yapıyor?
2: Topu yere koydu, bizi arıyor.
3: Biraz daha bakar. Sonra pes eder. Kollarını açar, gerinir. Dayanamaz, sırtını ağaca verip uzanır.
2: Yok artık, ne desen yapıyor.
3: Avcumun içi gibi tanırım Meto'yu.
1: Yeter burada tıkıldığımız. Ben yem olurum, siz topu halledin.
3: Aman İsmail, pes.

0: Beto, yine ebesin. Hadi getir topu.
1: Yok ya, ben gitmem. Öyle uzağa atmasalardı.
2: İsteyerek olmadı ki.

0: Oh, ay, oh, yardım edin. Kaldım burada. Bacağın takılmış sadece. Oh, dünya varmış.
1: Bakın, top orada.
2: Şunun için hepimizi getirdin.
0: Fena mı oldu? Sayemde dua ettiniz. Burada bir oyuncak var. Kolu çıkmış.
1: Şey yoksa biz mi?
0: Top çarpıp kırmış oyuncağı. Aa, bakın izi de burada. Kırdık oyuncağı. Ya gören olduysa?
2: Ne işi varmış oyuncakların camide?
1: Bir çocuğu sevindirmek isteyen oyuncakları bırakıyor. İhtiyacı olan da buradan alıyor.
0: Durup dururken bir çocuğu sevincinden ettik. Onun topu buraya atmadan önce düşünecektiniz.
2: Bir bakayım şuna. Tamam işte. Yapıştırırız yerine, olur biter.
1: Abi ne yaptın?
0: Bu hiç iyi olmadı.
2: Bile isteği olmadı ki.
0: Şuna bak. Benim Çufi'ye benziyormuş.
2: Çufi ne?
0: Senin şu treni diyorsun. Hani lokomotifi vardı. Duman çıkartıyordu.

0: Evet, ta kendisi. Hani kapını düğünde unutmuştun da bir iki kırık parçasını bulmuştun.
1: Ebe çocuğum, hiç mi budamadınız bu cennet kokulu mu?
0: İvo, bak Bula teyze.
1: Bak kimler buradaymış. Çiçek bunlar, çiçek. Oy benim gonca güllerim, oy benim lavantalarım.
2: Hayırlı günler Makbule teyze.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizi gördüm daha iyi oldum. Siz ne yapıyorsunuz?
2: Vallahi istemeden oldu. Topa vurunca oyuncağa çarpmış, o kırıldı. Onu nasıl yaparız derken diğeri devrildi. Düştü, parçaları her yere dağıldı. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. Söyledim, rahatladım.
1: Ağzında bakla ıslansa şaşarım.
2: Ne yapayım? Böyle zamanda bir şey saklayamıyorum.
1: En iyisini yapıyorsun kızım.
0: Makbule teyze, gerçekten kazara oldu.
1: Tamam, inandım ben size.
0: Telafi edeceğiz, etmesine de tam olarak nasıl şey edeceğimizi yani...
1: Hallederiz. Toplayın parçaları, düşün peşimi.

0: Gel.
1: Canım Bodo, özledin mi sen beni? Çekinmeyin çocuklar, hadi gelin.
2: Ana, hayırdır?
1: Selamın aleyküm. Selamı da unutur oldun.
2: Ay, aleyküm selam anacığım. Ben birden karşımda görünce...
1: Tamam tamam. Bak sana kimleri getirdim.
3: Hayırlı işler Müşteba abi.
4: Kolay gelsin.
3: Hayırlı işler.
5: Selam Müşteba abi.
2: Allah razı olsun gençler. Hoş geldiniz. Hayırdır?
1: Çocukların başına bir talihsizlik gelmiş. Bu oyuncaklar tamir edilecek.
2: Aa, lafı mı olur ana? Bunun işi kolay. Kolay da diğerinin parçaları değişmeden düzelmez.
4: Aa! Ne yapacağız şimdi? Nereden bulacağız parçaları?
2: İlahi Furkan, bir baksana etrafına. Burada parçadan bol ne var? Aa.
1: Vurup durma göbeğine davul gibi.
2: Olur anacığım. Ben bunu hallederken siz etrafa göz atın. Kırılan parçaların yerine ne uygun derseniz toplayıp gelin.
4: Yaşa!
3: Bunlar kırılan tekerler, yerine olur mu?
4: Olur. Hatta eskisinden güzel olur.
5: Burası bildiğin hazine gibi.
4: Furkan, ister misin Çufi burada olsun? Kim bilir, bir bakmışsın karşımıza çıkar. Hadi göreyim seni. Geri dön Çufi.

0: Güzel oldu.
1: Hem de çok.
0: Şimdi sıra onların. Bakalım hangi şanslı çocuğu mutlu edecekler.
2: Bu masayı hiç boş bırakmayalım.
1: Hurdalıktakilerle bir ton oyuncak yaparız.
0: Söz mü? Söz.
3: Söz. Söz.

0: Bölüm 1. En büyük mucize. Hı?
1: Hı. Profesör! Profesör! Profesör! Burada mısınız? Kimse yok mu? Hı hı! Hı?
0: Niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? İnsan önce bir seslenir.
1: Kaç defa seslendim? Duymadınız ki.
0: Sahi mi? O zaman icadım işe yarıyor.
1: Ne ki bu?
0: Ses önleyici. Bunu takınca hiçbir sesi duymuyorsun. Işıklar. Davetsiz misafirlerimiz mi var yoksa?
1: Hı? Ne? Bilmem. Belki de rüzgardır.
0: Söyle bakalım, niye geldin?
1: Siz çağırdınız ya.
0: Niye çağırdım?
1: En güzel soruyu sen sordun. Yarın gel, bunun cevabını sana göstereyim demiştiniz.
0: Ne sormuştun?
1: Demiştiniz ki...
0: Dur söyleme, ben bulacağım. Ne sormuştun? Buldum. Nasılsınız profesör?
1: Hayır, bu değildi.
0: Yine de merak ediyorsan cevap iyiyim. Neyse, konuya dönelim. Buldum. Buraya oturabilir miyim diye sormuştun.
1: Bunun için de gelmedim.
0: Bilemedim, sen söyle.
1: Dünyadaki en büyük mucize nedir?
0: Evet, bu soru. Bugün sana dünyanın en büyük mucizesini göstereceğim.
2: Ben de görmek istiyorum.
1: Ne?
2: Bu soruyu ben soracaktım aslında.
1: Ama sormadın.
2: Olsun, şimdi soruyorum. Dünyadaki en büyük mucizeyi ben de görebilir miyim? Ne olur.
0: İyi, tamam. Sen de görebilirsin.
2: Yaşasın. Bu mu?
0: Hayır.
2: Öyle olsa kolayca düşmezdi zaten. Yoksa bu mu?
0: Burada değil.
1: Nerede o zaman?
0: Simülasyon geçidi. İşte burada.
1: Ne var orada?
0: Korkma, sen varsın.
1: Ben mi?
2: Ben niye yokum?
0: Sen de varsın.
2: Ne? Bizi bu zindana mı kilitlediniz? Hemen babamı arayayım da bizi kurtarsın.
0: Baban da orada.

0: başıma gelenler.
1: Dur Yaman, sakin ol. Profesör, ne demek istiyorsunuz?
2: Bu kapının ardında dünyanın en büyük mucizesi var. Yani insan.
1: En büyük mucize insan mı? Ama nasıl olur? Dağlar, denizler, yıldızlar, ay, güneş dururken insan nasıl en büyük mucize olacak?
2: Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. İnsan bütün kainatın özüdür. İşte bunu göstermek için bir insan simülasyonu ürettim.
0: Aa, nasıl yani?
2: İnsan vücudundaki tüm organların birebir modellerini oluşturdum. Gerçi hepsi bitmedi ama tamamlanan organları yakından görüp çalışma şeklini izleyebilirsiniz.
1: Hadi hemen gidelim.
2: Dur bakalım. Simülasyona tek başına giremezsin. Orası çok büyük.
1: Nasıl gireceğiz peki?
2: Kaşif.
0: Uzay gemisiyle mi gireceğiz?
2: O bir keşif aracı. Uzaya gidemez ama güvenli bir şekilde simülasyonun içinde dolaşabilir.
1: Ben sürebilir miyim?
2: Elbette.
0: Yaşasın!
2: Hayır.
0: Şansımı denemiştim.
2: Hadi bakalım. Hazır mıyız?

0: Bugün size en değerli organlarımızdan birini göstereceğim.
1: Aa, burun mu?
0: Burun niye en değerli organımız olsun ki?
1: Çünkü o olmasa çok çirkin olurduk. Bu ses de ne?
2: Düğün var herhalde. Davul sesi bu. Hemen tanıdım.
0: Hayır. Kalp atışlarımız.
2: Böyle sürekli atıyor mu?
0: Evet. Tahmin edin bakalım. Kalbimiz günde kaç defa atar?
1: 500.
2: 1000.
0: Yaklaşık olarak 100.000 kere.
1: Ha? Ne? Amma da çok çalışıyormuş.
0: Bu normal sayısı. Vücudumuz daha çok kana ihtiyaç duyduğunda, mesela koştuğumuzda daha hızlı çalışır kalbimiz. Bakın, simülasyonu koşuya ayarlıyorum.
1: İlk ben bulacağım kalbi.
0: İşte kalp.
1: Hayır, kalp öyle olmaz ki.
0: Nasıl olur?
1: İşte kalp böyle olur.
0: İlahi çocuk, gerçek kalp böyle görülmez. O sadece bir şekil.
1: Ha? Ne? Yıllarca kandırıldık mı yani? Arkadaş, kimseye de güven olmuyor.
2: Ama bu çok büyük. Gerçekte kalbin boyutu ne kadar?
0: Her canlının kalbi farklı boyuttadır. Mesela bir balinanın kalbi araba büyüklüğündedir.
1: Vay canına.
2: İnsanınki?
0: Sık yumruğunu. İşte bu kadar.
1: Ya benimki?
0: Seninki de yumruğun kadar. Ağırlığı da yaklaşık olarak 250-300 gram kadar.
2: Bu kadar küçük bir organ böyle büyük işler yapıyor. Hayret doğrusu.
1: Aman canım, ne iş yapıyor ki? Davul çalıp duruyor.
0: Olur mu hiç? Kalbimiz olmasa yaşayamayız. Vücudumuzdaki kan dolaşımını kalbe borçluyuz.
2: Kan dolaşımını nasıl yapıyor ki kalp?
0: Kesit görünümüne geçelim. Vücutta oksijeni kullanılan kan kalbin sağ kulakçığına gelir. Sağ kulakçık tamamen dolunca kapak açılır ve kan sağ karıncağa boşalır. Sağ karıncık kanla dolunca akciğerlere giden kapak açılır ve kirli kan akciğerlere ulaştırılır.
1: Sol taraf bir işe yaramıyor mu?
0: Tabii ki yarıyor. Akciğerde oksijenle temizlenen kan sol kulakçığa gelir. Sol kulakçık kanla dolunca kapak açılır ve kan sol karıncağa dolar. Sol karıncık da dolunca kapak açılır ve temiz kan damarlarla tüm vücuda gönderilir.
2: Tüm vücut derken damarlar o kadar uzun mu?
0: Tahmin edemeyeceğiniz kadar uzun.
1: Biz yine de bir deneyelim.

0: Buyurun, deneyin bakalım.
1: Bence 2 metre vardır.
2: Hayır, tüm vücuda yayıldığına göre damarların uzunluğu 100 metreden aşağı olamaz.
0: Sıkı durun. Bir insanın damarlarının uzunluğu yaklaşık olarak 96 bin kilometredir.
2: Ha? Vay canını.
1: Ne kadar uzun olduğunu hayal bile edemedim.
0: Şöyle söylesem daha iyi anlarsınız. İnsanın damarlarını uçuca eklesek dünyanın çevresini 2 kere dolaşır.
2: Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?
0: Her şeyi yaratan Allah insanın içine de bu kadar büyük bir damar sistemini kurabilir civanım. Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmıştır. İşte o yüzden en büyük mucize insandır.
2: Hmm. Ne oluyor profesör?
0: Korkmayın. Kaşif elektrikli bir araç. Bataryası azaldığı için uyarı veriyor. Şimdi laboratuvara dönme zamanı. Ne oldu Yaman? Hasta mı oldun?
1: Hayır profesör. Vücuduma kan pompalıyorum.
2: Şimdiye kadar pompalıyor muydun peki?
1: Yok.
0: O zaman rahat ol. Allah kalbimizi otomatik olarak çalışacak şekilde yaratmış. Biz farkında olmadan içimize mükemmel bir sistem işliyor.
1: İyi bari.
2: Ben kalple ilgili daha çok bilgi edinmek istiyorum.
0: Hay hay. Buyurun bakalım, bunları okuyun.
1: Ben aslında öğrendim. Gerek var mı ki fazlasına?
0: Yaman.
1: Tamam.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ali mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Başta sinir bozucu bir oyuncak gibi gelmişti ama çok eğlenceliymiş. Bakkalda da kalmamış.
2: Böyle şeyler de hemen bitiyor.
0: Aslında çok gereksiz şeyler ama çoluk çocuk seviyor demek. Hepimiz oynamak istiyoruz, kabul edin.
2: Allah'ım, keşke şundanımız olsa.
3: Amin.
4: Bundan mı?
0: Evet.
2: Sen de mi aldın?
4: Evet. Çok çocuk işi ama eğlenceli. Kalmamış mı bakkalda?
0: Maalesef.
4: Çok mu istiyorsunuz?
3: Evet.
4: Bunda ne var ya? Ben hepinize yaparım.
0: Sahibi?
4: Sahi tabii.
2: Bizim yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
4: Yok, sağ ol. İkindiye kadar sabredin.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Yapabildin mi Cemile?
1: Kaçar mı?
3: Eline sağlık Cemile. Çok güzel görünüyor.
1: Hadi deneyin. Bakalım olmuş mu?
2: Olmuş. Çok iyi hem de. Duamız kabul oldu resmen. Eline sağlık Cemile.
1: Lafa bile olmaz.
0: O zaman oynayalım. Hadi buradan 10 adım ileri düşürmeden götüren kazanır.
1: Ben de adımlarınızı sayayım. Bir, iki, üç, dört.
2: Nefesim yetmedi ya.
1: Yedi, sekiz, dokuz, on ve kazanan Selim.
0: Nefesim kesildi. Zormuş be.
2: Hadi bir daha bir daha. Bu sayılmaz.
4: O ne Salih?
2: Üflemeli top.
4: Ver bakayım.
1: Dur seninkini de vereyim. Sana da yapmıştım.
4: Sen mi yaptın? Zahmet etmeseydin keşke.
0: Süper olmuş kardeşim, öyle deme.
4: Çok basitmiş ya.
1: Aha, evet.
0: Hadi oynayalım.
4: Çok önemli bir işimiz var. Karton oyuncaktan ciddi bir
1: ya, iş. Ya neymiş bakalım, söyle de bilelim.
4: Ay tutulması olacakmış. Hem de tam ay tutulması.
1: Ya.
4: Ya. Ya.
2: Hani bir sonraki 152 yıl sonra olacak olan tutulma mı?
4: Evet. Gazetede görmesem kaçıracaktık. Neyse ki bilgide galip, okumada mülayimim.
1: Çok şükür. Neyse ki. Ne oldu şimdi? Neden sustunuz?
2: Ne olacak? Yine ne teleskop var ne dürbün. Hadi teleskopu geçtim.

0: sefer kaçırmayalım lütfen.
1: Amin.
2: Hadi namaza geçelim.
0: Dua etmek için en güzel fırsat. Hadi.

0: memeli oyuncaktan bahsettim. Çok merak etti. Gidip göstermeliyiz. Hey! Duymuyor musunuz? Neyiniz var?
1: Amin!
2: Amin!
1: Çok amin!
3: Selamun aleyküm.
4: Aleykümselam.
3: Hayırdır çocuklar? Dualarınız, aminleriniz bugün ayrı bir coşkulu.
1: Duaya çok ihtiyacımız var hocam. Siz de bizim için dua eder misiniz?
3: Ederim tabii ama ne istediğinizi bir anlayalım önce.
1: Bugün öğrendik hocam.
3: Tam ay tutulması diyor.
4: Evet.
3: Ülkemizden de izlenebilecekmiş.
4: Evet.
3: Ne güzel işte. Hep beraber izleriz.
1: Ama nasıl hocam? Ne teleskop var ne dürbün.
3: Tamam şimdi anlaşıldı yana yakıla ne istediğiniz.
1: Duada galip, sabırda mülayim olmalıyız hocam.
3: Ne güzel söyledin Galip. Dua Allah'la aramızdaki en özel irtibattır. Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmemizi tavsiye eder. Hem de her şey için. Sağlık için, afiyet için, başarı için.
1: Teleskop için?
3: Tabii.
1: Peki ya dürbün?
3: Her güzel şey için Allah'a dua edebiliriz çocuklar.
1: Dualarımız kabul olsun Allah'ım lütfen.
3: Amin.
1: Allah'ım tutulmayı teleskopla izlemeyi nasip et ya Rabbim.
4: Amin.
3: Amin. Duamızı ettiğimize göre harekete geçebiliriz. Elimizden bir şey gelir mi bir bakalım. Ama şimdi hava çok güzel. Bahçeye çıkalım.
1: Hocam ne zamandır akşam gezmesi yapmamıştık. Çok iyi oldu ama nereye gittiğimizi hala söylemediniz.
3: Söylemem. Sürpriz.
1: Her zamanki çay bahçesine gidiyoruz bence.
3: Bilemedin Salih.
1: İpucu verebilir misiniz hocam? O zaman kesin biliriz.
3: Sabreden derviş muradına ermiş diyebilirim sadece.
1: Bir muradımız vardı ama eğer oysa yanlış yöne gidiyoruz hocam. Üstelik bagajda ne teleskop var ne dürbün.
3: İşte geldik.
1: Cami? Namazı da yeni kılmıştık ama.
3: Camide şimdilik işimiz yok çocuklar. Daha ziyade minareyle ilgiliyiz bu akşam.
4: Teleskop?
3: Evet.
1: İnanamıyorum. Yaşasın. Gerçek mi bu? Ama nasıl olabilir hocam?
3: Allah ol deyince olur çocuklar. Hem de hiç ummadığınız şekilde. Bu caminin imamı Metin Hoca'nın sosyal medya hesabında teleskoplu minare resmi gördüm. Ne kadar heyecanlandığımı ve şaşırdığımı tahmin edersiniz. Görüştük, ayarladık. Şimdi sizi bekliyor.
1: Çok şükür.
5: Hocam çok sağ olun. O kadar isteyip dua ettik ki ağlayacağım şimdi.
3: Ağlamak yok. Duada galip, sabırda mülayim çocuklar için mutlu son diyelim. Hadi bakalım. Tutulma gerçekleşmek üzere. Doğru minareye.
1: Birim.
6: Hayır, kura çekeriz.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bugün yağmur yağacak gibi.
1: Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah, sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar, şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var, bak.
5: Selam, ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet, çok teşekkürler. Harika, yazıyorum.
3: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
3: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
0: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyi geceler.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberimi öyle bitirmen de harika olmuş.
4: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet evet, yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
6: Hmm, biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
5: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış, biliyor musunuz?
6: Sadaka bir şey vermek değil mi?
2: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
7: Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
8: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
5: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
4: Mo artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: Selam. İyiler Cemiyeti. Evet, hadi.
1: Ha?
0: Bu sefer olacak. Ne? Bu yumurta değil Lemmy. Bırak onu. Hayır, ver şunu. Ver şu taşı bana. Ver diyorum.
2: Güle güle Süheyl.
0: Güle güle baba. Yumurta değil o. Ver şu taşı bana.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Yuvarlak taşımı aldı. Yumurta sanıyor baba.
4: Sürekli tartışıyorlar baba.
3: Tartışmak yerine birbirinize yardım etmelisiniz çocuklar. Birlikte büyük işler başarabilirsiniz ama ayrı ayrı olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz çok gençken İyiler Cemiyeti'nin kuruluşunda yer almıştı, biliyor musunuz?
0: O nedir baba?
3: İyiler Cemiyeti, kötülük yapanları durdurmak, masum insanları korumak için kurulmuştu. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber güçsüzleri koruyor, kötülere de karşı çıkıyordu. Artık gitmeliyim. Kavga etmeyin, olur mu?
0: Etmeyiz baba. Güle güle.
3: Hoşça kalın.
2: Güle güle Süheyl.
4: Güle güle baba.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Çöl bitkileri suya ihtiyaç duymaz abi.
0: Hayır dedim. Burası başka.
5: Yela, yela.
0: İşte kova da geldi. Ben kuyuya gidip su doldurayım. Bu kova delikli mi? Annenden iste demişti. Kendin buldun değil mi? At bu kovayı Lemmy. Bir işe yaramaz. Şifa, bizim evden kova getirir misin? Biz iyiler cemiyetiyiz. Ayrıca suyu taşıyacak olan da benim.
4: Tamam. Kova kavgasına girmemişlerdir inşallah. Kuyu bu kadar uzak değil. Su içtiğin kovaya getirdiğim için kızmadın değil mi anneciğim? Aa, hava çok sıcak. Daha bekleyecek miyiz?
0: İşte geldik. Kovayı bir ben bile mi dönüşümle taşıdık. Birlikte başardık.
4: iyi bari. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Anide mi yaslandın sen? O bunu pek sevmez.
4: Evet, biz de birlik olduk. Sıcağa karşı koyduk.
0: Ben sana demiştim.

0: Teşekkür ederim Lemi.
1: Ani dur. Osu bize lazım. Olamaz. Biz o suyu çok zor taşıdık.
0: Önemi yok. Çok da gerekli değildi zaten.
1: Ne? Bitkileri sulayacaktık.
0: Onlar çöl bitkisi dedim abi. Fazladan suya ihtiyaçları yok.
1: Ama bu iyiler cemiyetinin ilk göreviydi.
0: İyiler cemiyetinin görevi bu değil ki.
1: İyilere yardım etmeli.
0: Kötüleri engellemeliyiz.
1: Öyle olmak zorunda değil. Bitkileri sulamak da önemli.
0: Suya ihtiyacı olmayan bitkileri sulamanın bir anlamı yok.
1: Başka yapılacak iş yok ki.
0: Bilemiyorum. Kova delik geldi. Anit de suyu içti. Pek de uyumlu bir ekip değiliz. Ben gidiyorum.
1: Hı? Tamam. Biz de kendimiz yaparız. İyiler cemiyeti olarak bir iyilik yapmalıyız Lemi. Sen de biraz düşün. Burada her yerde kuş var. Bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz acaba? Tamam. Dur bir daha düşüneyim. Dur o olmaz. O da olmaz.
2: O iyi Ela.
1: Buldum. Kuşlara ev yapalım. Hadi Lemi. Biliyorsun yapacak bir şey bulamadık. Bütün bunlar iyilik yapmamız için. Haklısın galiba. Onların evi zaten vardı. İhtiyaç molası verdi galiba. Ot yemeyi bırakmalısın Anit. Sen de bu cemiyetin bir üyesisin. Önerilerini bekliyorum. Tamam tamam şaka yaptım. Hem ot yiyip hem düşünebilirsin. Ne oldu Lemi? Ne yapacağız?
2: Eme.
1: Ne? Kuşlara yemek mi hazırladın? Malzemeleri nereden buldun Lemi? Neden koşuyorsun? Hey Lemi dur bakalım. Kuşları nereye götürmeye çalışıyorsun? Bak Lemi, niyetini anlıyorum ama bunun için başka bir yol bulmalıyız. Hem ne buldun ki yiyecek olarak? Olamaz, kuşların hepsini kovaladı. Hey, dur Lemi, yeter artık. Sanırım ona gerçekten engel olmuyor. Dur Lemi, dur diyorum. Hey, dur demiştim sana. Kuşların bütün huzurunu kaçırdın. Bu yaptığın doğru değil. Sen kuşları ziyafete yönlendiriyormuşsun Lemi. Dalları sallayıp tohumlarını dökmek nereden aklına geldi?
2: Yeleyle.
1: Yine de yöntem bu olmasa iyiydi. İyiliği en güzel şekilde yapmalıyız Lemi. Tohumları kuşların olduğu yere getirebilirdin mesela. Neyse üzülme. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Çok yoruldum. Bu iyilik arayışı beni biraz yordu. Ama mutlu etti biliyor musun? İkimiz de annemden izin aldık. Ta buralara geldik Lemi. Hepsi iyilik içindi. En iyisi eve gidip biraz süt. Ne oldu Lemi?
2: Olamaz. Dağ kedileri.
0: Neden toplandılar acaba?

0: Yumurtalar. Onlara zarar verecekler. Bir şeyler yapmalıyız. Ha? Gitmenin sırası mı Lemi? Nereye gidiyorsun?
1: Oa!
0: Anlamadım. Aman Allah'ım, Lemi de bizi bırakıp gitti. Tek başıma kaldım. Bir şeyler yapmalıyım.

0: Şifa?
1: Efendim anne?
0: Sen abin ve Lemi ile oynamıyor muydun?
1: Biraz sıkıldım anne.
0: Anladım.
1: İşte oldu. Burada size asla ulaşamazlar. Hadi Lemi, eve dönelim artık. Şu kovayı da alalım. Bir işe yarar mutlaka. Şifa. Kuşları besledik ve onları kedilerden kurtardık Şifa.
2: Kediler mi?
1: Hepsini öyle bir korkuttuk ki kaçıp gittiler.
2: Ya.
1: Evet, kovadan öyle bir ses çıktı ki bu kova çok işe yaradı.
2: Benim de çok canım sıkıldı abi. Orada öyle dönüp gitmemeliydim.
1: Aslında biz de senin yardımına ihtiyaç duyduk Şifa. İyiler Cemiyeti'ne döner misin tekrar?
2: Olur.
1: Yaşasın. Şimdi daha güçlüyüz. Lemi.
2: Ha? Lemi.

0: Nasılsınız çocuklar?
1: Efendim Temel amca.
0: Nasılsınız diyorum.
2: Anlamıyoruz ki.

0: Nasılsınız diye sormuştum.
1: Ben de aslansınız anladım.
2: Aslan mı? İyiyiz Temel amca. Hatta şimdi daha iyiyiz.
1: Evet, denizde dolaşmak iyi geliyor.
0: Allah iyilikler versin çocuklar.
3: Amin.
0: Hadi takamızı kıyıya bağlayıp evimize gidelim.
3: Tamam, tamam Temel amca.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
0: Ne var ne yok bakalım?
1: İyiyiz.
2: Evet, iyiyiz çok şükür.
0: Neden bu kadar şaşırdınız çocuklar?
1: Ne var ne yok demek için mi geldi?
2: Ben de anlamadım. Sabah da sordu nasılsınız diye.
1: Allah Allah.
2: Sakın unutuyor olmasın.
1: Olabilir. Yoksa neden tekrar tekrar sorsun ki?
2: Ne yapsak acaba?
1: Bilmem. Unutkanlığa ne iyi gelir?
2: Buldum.
1: Neymiş?
2: Gel benimle.
1: Oldu mu?
2: Oldu bence.
1: Güzel oldu.
2: Bu sefer kesin hatırlayacak.
1: Evet.
0: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam Temel amca.
1: Dur Temel amca. Sen sormadan biz söyleyelim.
0: Bunlar ne çocuklar?
1: Her seferinde unutup tekrar tekrar soruyorsun ya Temel amca. Nasılsınız? Ne var ne yok? Ne yaptınız gibi şeyler.
2: Artık unutmayacaksın.
0: Ben unuttuğum için tekrar tekrar sormuyorum ki.
3: Neden peki?
0: Hal hatır sormak peygamberimizin de sıkça yaptığı güzel bir davranıştır.
2: Öyle mi?
4: Evet, başkalarının nasıl olduğunu anlar, sıkıntıları varsa onlar için elinden geleni yapar.
0: Bunun için de arada sırada insanlara hal hatır sormalı.
1: Biz de sandık ki...
0: İyilik yapmak istemeniz güzel ama kağıtlara hiç gerek yok.
2: Böylece biz de güzel bir davranış öğrenmiş olduk.
1: Evet, artık biz de hal hatır sorarız.
0: Aferin benim akıllı çocuklarım.

0: yaşandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço, birken iki oldu.
0: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki bir altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip kadı efendiye...
2: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen kadı efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen kadı efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
2: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.
2: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
2: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
2: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
2: Aman efendim bir hata ettim yanıldım kese benim kesendir içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum açgözlülük ettim.
0: Demiş. Kadı efendi de adamlarına,
2: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza

0: bir üstünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin.
1: Demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
0: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
2: Fistanının.
0: Tebrikler, bir puan senin oldu.
1: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
2: 10 altın.
1: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
0: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
2: Kadı.
0: Aferin sana, böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
1: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
2: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
2: Evet, tebrikler, berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

Kara ve Keçe merhaba. Harika görünüyorsunuz yine. Ben nasıl görünüyorum? Her neyse tamam. Bugünkü kapışmamız, yani konumuz Ramazan. Hazırsanız başlayalım. Önce kim çizsin? Buldum. İsmi K ile başlayan. Ay, bugün de hiç gülmüyorsunuz. Esprilerim çok soğuk geldi anlaşılan. Anlaşıldı. O zaman Keçe senle başlayalım. Ramazan'ı bize tarif et bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanırım o bir ev olacak.

Tabii ya, o bir sofra. Ramazan demek bir sofra etrafında birleşmek demektir. Yaşlı, genç, akraba, eş, dost ve çocuklar aynı sofrada iftar eder, yemeğini paylaşır. Hurma mı? Ne zamandır da yemedik. İftar sofralarımızın olmazsa olmazı. Kara. Bu resimde bir iftar neşesi ve Ramazan sevinci görüyorum. Çok güzel. Tebrik ederim keçe. Ramazan'ı çok güzel resmettin bize. Hadi bakalım kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Tahmin etmesi zor değil. Bu bir top. Top mu? Tamam, anlaşıldı. Top değil. Bu bir pide. Mis kokusuyla Ramazan sofralarımızın baş tacı. Meslek hayatımda ilk defa üst üste yanıldım. Sen buldun mu keçe? Şimdi buldum. Bu bir Ramazan davulcusu. Maniler söyleyerek bizi sahura uyandırır. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. İkiniz de Ramazan'ı çok güzel anlattınız. Tebrik ederim. Yeniden görüşmek üzere. Ne oldu? Sizin çizecekleriniz bitmedi mi yoksa? Ne vardı ki başka? Yapmayın ama, merak ettim şimdi ya. Nasıl yapsak? Program da bitmişti ama. Hızlı çizime var mısınız? Hadi o zaman, hızlı atışma başlasın. Ramazan deyince başka neler varmış, göster bize keçe. Minare mi? Ama minareler her zaman var. Dur bakalım ne çıkacak. Mahya! Tabii ya! Minareler arasındaki ışıklı Ramazan yazılarını söylemeden geçmemeliydik. Tebrik ederim. Kara! Oho! Kara başlamış bile! Bu bir rahle. Bu bir rahle! Ramazan ayı, oruç ayı olduğu kadar Kur'an ayıdır. Bunu söylemeden geçemezdik. Çünkü kitabımız Kur'an, Ramazan ayında peygamberimize inmeye başlamıştır. Bu önemli bilgiyi hatırlattığın için çok teşekkür ederim Kara. Sağ olun çocuklar. Başka bir kapışmada görüşmek üzere.

0: Ben almayayım Zeynep'cim.
1: Aa, neden ama?
2: Dayı, bunlar sağlıklı. Hem de çok lezzetli.
0: Benim payımı da çocuklara dağıt ablacığım. İyice doysun yavrular.
3: Aa, ne oldu anlamadım.
4: Yine bir işler peşinde ama dur bakalım.
0: İşte kahvaltı dediğin budur. Kümbele! Getir cipsimi buraya! Oy! Gümbele, sen görürsün, görürsün.

0: Ne oldu kıçı kıçı? Uçmayı mı öğrendin ha? Bunlar ablamın geçen hafta yaptığı patates kızartmaları. Hemen de çürümeye başlamışlar ya. Nerede bunun son kullanma tarihi? Heh, buldum. Vay, son kullanma tarihine daha bir yıl var. Abla! Abla!
1: Ne oldu?
0: Bundan sonra patates kızartması yapma sakın.
1: Neden?
0: Çünkü çok tehlikeli.
2: Tehlikeli mi? Yoksa uzaylılar içine çip yerleştirip hepimizi ele mi geçirecekler?
0: Onu bilmiyorum. Of, neyse ya, kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, patates.
3: Zekicim, ben patates kızartmasını azıcık zeytinyağı ile fırında yapıyorum. Yani sağlıklı oluyor, merak etme.
4: Yine de sağlıklı yemek konusundaki hassasiyetin beni şaşırttı Zeki.
0: İşte böyle şaşırtırım ben adamı.

0: Zekiyim ben, zeki. Tabii.
1: Nasıl yiyelim patatesi?
0: Tabii ki cips olarak.
2: Al buyur.
0: Bakın, ablamın kızartmaları bir hafta içinde çürüyor. Ama bu cipsler bir yıl dayanıklı. Yani bunlar daha iyi. O yüzden ne yapmamız lazım?
3: Sormaya korkuyorum ama ne yapmamız lazım?
0: Tabii ki sadece hazır paketli gıdalar tüketmemiz lazım.
2: Of of, bu çocuk hiç değişmeyecek.
0: Ne güzel işte, gıdalar korunuyor tabii.
4: Evet ama yapay koruyucular insan sağlığına zarar veriyor.
0: Senin doğal patatesler de çürüyünce bütün ormana zarar veriyor. En güzeli koruyucu maddeler, tabii.
1: Gel de bu inatçı oğlana lafı anlat.

0: gider. Ana bu nereden çıktı? Ay, ay, ay, ay, ay. Bana da koruyucu madde katın ne olur. Şu köpekten korusun beni tabii.
1: Anne, yiyecekleri doğal olarak kovmak mümkün değil mi?
2: Tabii ki mümkün Yavuzcuğum. Çok eski zamanlardan beri insanlar yiyecekleri uzun süre saklamanın yollarını bulmuşlardır.
1: Nasıl?
3: Mesela domates, biber, patlıcan gibi yiyecekler yazın güneşte kurutulur. Böylece kış boyunca yenilebilirler.
4: Etler de kurutulduğu zaman uzun süre saklanabilirler. Pastırma gibi mesela.
5: Olsa da yesek.
2: Bazı yiyecekleri dondurarak da uzun süre taze kalmasını sağlayabiliriz.
1: Evet, annemin buzluğunda bir sürü et, vişne, bezelye, patlıcan, biber, domates var.
2: Evet Yavuzcuğum, hepsini yazdan dolaba koyuyoruz. Kışın da afiyetle yiyoruz.
6: Bir yöntem de benden olsun. Turşu kurmak.
1: Anneanne, sen turşu mu kovuyorsun?
6: Evet kuzum.
1: Ben de kovabilir miyim?
0: Rica ederim Yavuzcuğum. Turşu kurmak uzmanlık ister. Çalık çocuk yapamaz. Neyse ki karşınızda Türkiye'nin en iyi turşu ustası duruyor. Tabi.
6: Dayıcığım, en iyisi ben yapayım da turşular israf olmasın.
0: Ver şu tuzu bana. Çalık çocuğun maskarası olduk iyice. Şimdi de biraz karabiber.
6: Zeki oğlum dur. Turşuda sadece tuz, su ve sirke olur. Karabiber atılmaz.
0: Hayır anneciğim, hayır hayır. Bu benim özel formülüm. Tabii.
6: Hayır, sadece tuz.
0: Karabiber.
6: Tuz.
0: Karabiber dedim.
6: Tuz dedim.
0: Karabiber. Evet.
6: Ne yaptın oğlum? Son kalan tuzumuzdu bu. Şimdi nasıl yapacağız turşuyu?
0: Yusuf'un suçu. Rahat bıraktı. Ben azıcık atacaktım.
6: Of dayı ya. Yine işleri karıştırdın.
0: Merak etmeyin. Ben ayıklarım şimdi hepsini. Tamam.
4: Öyle olmaz. Tamam bana bırakın.
0: Hayır enişte ya. Lütfen. İşte bu kadar.
6: Dayıcığım, bunu senin ayıklaman bir asır sürer.
0: Aman be, size değdik yaramıyor. Daha iyi bir fikri olan varsa buyursun gelsin.
3: Benim daha iyi bir fikrim var.
0: Olmasa şaşardım. Çak bilmiş.
6: Ne oldu Zeki? Zeynep'in fikri işe yarayacak diye korktun mu yoksa?
0: Yok canım, ne korkacağım. Zaten işe yaramayacak ki. Tabii.
3: Bence tuz ve karabiberi suyun içine atıp karıştıralım. Tuz suda çözünür ama karabiber çözünmez.
2: Bu iyi bir fikir ama sonradan karabiberi kurutmak için uğraşmamız gerek. En iyisi babanızı bir dinleyelim.
4: Nihayet. İzleyin beni. Plastik kaşığı alıyorum. Tişörtüme sürüyorum. Ve... İşte bu kadar. Neredeyse bitti bile. Hem de bir asır sürmedi. İşte tuzumuz temizlendi.
1: Vay canına. Babama bakın neler yapıyor.

0: Buna bilim derler Yavuzcuğum. Değil mi Zeki?
1: Heh.
0: Plastik kaşığı tişörtüme sürttüğümde elektrik akımı dolar. Böylece mıknatıs gibi olur. Hafif olan karabiber tanelerini kendine çeker. Daha ağır olan tuz taneleri ise tabakta kalır.
2: Hmm. Harikasın babacığım.
0: Ben harika değilim Zeynep. Ama kainatı en mükemmel şekilde yaratan Allah. İşte o her şeyden yüce, her şeyden üstün. Biz sadece Allah'ın fizik kanunlarını keşfedip hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Alın bakalım, tuzunuz hazır.
1: Bu sorunu da çözdüğümüze göre ben artık turşumu kurayım bari. Tabii.
3: Dayım! Zeki!
1: Lütfen ama ya. Denemesem bu gece gözüme uyku girmez.
2: Yandık. Tuzlar israf oldu bile.
4: Evet oğlum, zaten tuzumuz az.
1: Tuza gerek yok. Şimdiye kadar denenmemiş bir yöntem deneyeceğim. Zeki yöntemi. Hı? Tabii.
5: Tuzu kurtardık ama kim bilir neleri kaybettik.
1: Turşunun hası karabiberle olur. Hı? İzleyin beni. Biraz daha zeytinyağı.
4: Gitti güzelim zeytinyağı.
1: Azıcık toprak. Hı?
6: Ama oğlum.
1: Lütfen babacığım, lütfen. Aa. Doğal bu toprak. Doğal. Tabii. Birkaç yaprak lezzet verir. Tabii. Son olarak da bol sirke. İşte turşumuz hazır. Hı? İnanmıyor musunuz? Heh. Denemek isteyen varsa buyursun. Ben denerim. Alın işte.
6: Ay, attı bana.
1: Tadı fena değil ama sirke yerine limon tuzu mu koysaydık?
6: Zeki.
1: Tamam tamam ya. Alın siz yapın da görelim.
4: Zekicim, iyi dinle de öğren. Önce salatalarımızı yerleştirelim. Sonra tuzumuzu koyalım. Sirkemizi ve suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de turşu suyunu kavanoza ekleyelim. İşte bu kadar. Şimdi de bir kenara koyup 2 hafta bekleyeceğiz.
1: Koruyucu maddeler hiç zararsız değiller. Tüketirsen çok onları, bulursun hastalıkları. Gıdaları korumanın güzel yolu dondurmaktır. Gıdaları korumanın iyi yolu kurutmaktır. Diğer bir güzel yolu turşu kurup saklamaktır. Öğrenmiş miyim? Tabii.
7: Turşulavın en güzeli anneannemin yaptığıdır.

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüze gelmiştir. Oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekip hikayenize ekleyebilir, öz çekim yapıp sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bulunmadık nimet, akşam köy meydanına koşun.
1: Allah Allah, onca köy gezdik, hiç böyle oyun anonsu duymamıştım. Hayırdır inşallah.
2: Oynayacağımız köye. Benim hazırlıklarım da bitti. Oyun vaktinden önce biraz köyde gezebilir miyim?
3: Tabii oğlum. Çok uzaklaşma ve kimseyi rahatsız etme, olur mu?
2: Tamam anneciğim.

0: Arkadaşım, ben şu salıncakta sallanır gibi yapsam bir fotoğraf çeker misin?
1: Olur. Çektim birkaç tane.
0: Teşekkürler. Gideyim de sosyal medyaya yükleyeyim.
1: Allah Allah. Parka kadar geldi. Oyun oynamadan sadece fotoğraf çektirip gitti.
2: Bak şimdi. Tarlayı ekmeden fotoğrafını çekelim. Sonra da ürünler çıktığında fotoğraf çeker. Öncesi sonrası yaparız.
3: Harika bir fikir. O zaman hızlı büyüyecek bir şey ekelim.
2: Buğday ekecektik.
3: Kim bekleyecek onun büyümesini? Biz hızlı büyüyecek bir şey ekelim. Sonra öncesi sonrası videosu çekeriz.
2: Ha, doğru ya. Sosyal medyada alacağımız etkileşim mi önemli, buğday mı?
3: Etkileşim tabii.
4: Hayırlı işler amca. Sütlü kahve var mı?
5: Duymaz seni evlat, duymaz. Baksana telefona kaptırmış kendini. Ayrıca sütlü kahve de isteme sakın.
4: Neden?
5: Ya kahveyi yapar yapmasına. Üzerindeki köpüğe şekil vermek için 2 saat uğraşır. Sonra fotoğraflarını, videolarını çeker, sosyal medyasında paylaşır. Kahveyi sana getirene kadar buz gibi olur, anlayacaksın.
1: Ya ne değişik köy. Burada elinde telefonu olmayan bir tek sizi gördüm.
5: Bir tek ben kaldığımda o yüzden. Hepsi sosyal medyanın içinde yaşıyor desek yeri. Benim sosyal medyam yok, kimseyi takip etmiyorum diye küstüler bana. Zorla hesap açtırıp kendi hesaplarını takip ettirdiler.
1: Çok komikmiş.
5: Öyle. Ama ne yaparsın? Elden bir şey gelmiyor ki.
1: Akşam bizim gösterimizi izlemeye gelirler mi?
5: Gelirler, gelirler. Sizinle fotoğraf çekip sosyal medyaya atmak için gelirler. Ama telefondan başlarını kaldırıp sizi izlerler mi bilmiyorum.
1: O halde biz de ona göre bir şey düşünürüz. Baba! Baba!
6: Hayırdır inşallah. Ne oldu oğlum?
1: Baba, bu akşamki oyunumuzun konusunu buldum.

0: Ey ahali, hoş geldiniz. Tiyatromuz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı sessize alınız.
1: Sefa, haklı çıktın. Kimse bakmıyor bile. Senin planı devreye sokuyoruz.
2: Heybeli Tiyatro kanalını takip ettiniz mi?
3: Ne? Takip etmek mi?
4: Neyi takip edeceğiz?
2: Heybeli Tiyatro kanalını. Birazdan size oradan canlı tiyatro oyunu oynayacağız.
5: Canlı tiyatro oyunu mu? Hemen takip edeyim. Çok havalı.

0: sevgili takipçilerim. Bugün yepyeni bir akım başladı. Birazdan babama gidip ben artık okula gitmeyeceğim diyeceğim ve tepkisini videoya çekeceğim. Baba, ben artık okula gitmeyeceğim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Ama baba, okula gitmeyeceğim diyorum.
1: Ben de sen bilirsin diyorum.
0: Ama baba ya, olmaz ki. Senin tepki göstermen lazım. Yeni bir akım başlamış. Tepkini videoya çekip paylaşacaktım.
2: Babalar arasında da yeni bir akım var Sefa. Biz sizin tepkinizi videoya çekip sosyal medyada paylaşıyoruz.
3: Anne, Sefa telefonunun başından hiç kalkmıyor. Sokağa çıkalım, oyun oynayalım diyorum ama hiç gelmiyor.
4: Baban da öyle kızım. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Eskiden çiçek alır gelirdi eve. Şimdi çiçek fotoğrafı yollamış.
3: Fotoğraf hiç gerçeği gibi olur mu anne? Mis gibi kokusu, güzelliği.
4: Olmaz tabii kızım. Arkadaşlarımız haftalardır görüşmek istiyorlar. Ama baban canlı yayın açar, oradan görüşürüz deyip gitmiyor.
3: Sefa da öyle. Sosyal medyada bir sürü arkadaşım var. Çok havalıyım. Dışarıdaki arkadaşları ne yapayım diyor.
4: Aa, elektrikler gitti.
5: Olamaz. Elektrikler kesildi ama şarjım yok benim.
3: Hayır. Elektrikler gitti.
4: Bu durumu fırsata çevirmeliyiz Merve. Hadi koş.
3: Hemen Wi-Fi olan bir yere gitmeniz. Acele.
2: Benim de telefonumu şarj edebilecek bir yere ihtiyacım var.
3: Sefacığım, bak sana dondurma aldım kardeşim.
0: Dondurma mı? Dur, hemen fotoğrafını çekeyim de internet gelince sosyal medyaya yüklerim.
4: Bunu yapmak yerine dondurmanı yesen daha iyi olmaz mı oğlum?
0: Orada paylaşmadıktan sonra dondurmayı niye yiyeyim ki anne?
4: Lezzetini almak için.
0: Lezzet mi? Dondurmanın lezzeti mi var?
3: Evet kardeşim. Kendini sanal ortamlara o kadar alıştırdın ki gerçekte alabileceğin lezzetleri unuttun. Hadi bak tadına. Ha?
0: Aa, çok güzelmiş.
6: Aa, Abidin, nerelerdesin kardeşim? Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Garip, iyiyim arkadaşım. Evet ya, uzun zaman oldu.
6: Gel sana bir çay ısmarlayayım. Bir yerlerde oturur sohbet ederiz.
2: Ama benim şarjım yok. Nasıl sohbet edeceğiz?
6: Senin şarjın var Abidin. Telefonunun şarjı yok. Ve biz telefon olmadan da sohbet edelim.

0: Aferin sana Sefa. Eğer başta kanal açıp oradan izleyin demeseydin kimse izlemezdi oyunu. Ama sonlara doğru herkes telefonu bırakıp sizi canlı canlı izledi.
1: Kimse fotoğraf çektirmek için gelmedi. Herkes oyundan iyi bir ders almışa benziyor.
0: Almışlar almışlar. Herkes çiçekleri koklamak için bahçelere koştu. Çekirdek yiyenler, sohbet edenler, doğal güzelliklerin tadını tekrardan aldılar. Kahveci bile süsü püsü bıraktı kenara, kahveleri hemen getirip verdi.
2: O halde bir sütlü kahve içebilirim artık.
0: Elbette. Hem de ben ısmarlıyorum kahveni. Ama önce beraber bir fotoğraf çekelim.
2: Aman muhtar amca.
0: Canım ne var bunda? Fotoğraf çekmek, internete girmek kötü bir şey değil ki.
1: Tabii. Azı karar, çoğu zarar oğlum. Teknolojiyi, interneti gereği kadar kullanır, kendimizi kaptırmazsak faydalı. Ancak ona teslim olursak zararlı olur.
0: Hay ağzın bal yesin abidin kardeş. Hadi öyleyse. Heybeli tiyatro toplaşsın da gidip kahvelerimizi içelim hadi.

0: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Aslında hoş gidiyorduk ama.
0: Olsun olsun, hoş tuttum. İçeri aldım sizi. Güzel oldu. Tabi bana lazımsınız.
2: Of dayı, istemiyoruz.
0: Allah aşkına önce bir dinleyin ya. Dinlemeden anlamadan hayır demeyin.
2: Tamam, dinliyoruz.
0: Ya bir dinleyin önce. Ha? Dinliyorsunuz. Tamam, tamam. Dünya tarihinin...
1: Bizi yazmasını istemiyoruz.
0: Çok...
2: Zengin olmak istemiyoruz.
0: Tüm mahalle...
1: Bizden bahsetmezse çok seviniriz.
0: Ama çocuklar, size çok ihtiyacım var. Siz olmadan bu icadı yapamam. Tabii.
2: Ben babam dayım.
0: Sen yetmezsin bana. Bu icat için Yusuf ve Zeynep'i de kullanmam lazım.
2: Ne? Ha? Kullanmak derken?
0: Evet. Bu sefer bana yardım etmenizi değil, icadımın içinde yer almanızı istiyorum. Tabii.
1: Allah Allah. Merak ettim şimdi. Nasıl bir icat bu?
0: Anne babaların bayılacağı bir icat.
1: Anne babalar neye bayılır? Çay makinesi mi?
0: Hayır.
2: Kahve makinesi?
0: Hayır.
2: Yalamaz çocukluğun susturma makinesi.
0: Güzel fikirmiş aslında. Onu da başka zaman yaparız ama bugünkü icadımız o değil.
2: Tamam, pes ettik. Allah rızası için sen söyle. Neymiş o anne babaların çok seveceği icat?
0: Anne babalar işten yorgun argın geliyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Oturdukları yerden kalkmak istemiyorlar, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen oturup televizyon izlemek istiyorlar, değil mi?
2: Evet.
0: Ama yerlerinden kalkmadan televizyonun sesini açmak, kanal değiştirmek istiyorlar. İşte icadım buna yarıyor. Yerlerinden kalkmadan televizyonu kontrol edecekleri harika bir alet. Tabii.
2: O icat yıllar önce yapıldı dayıcım. Hı? Boşa yorulmuşsun.
1: Adı da televizyon kumandası. Bak.
0: Hayır hayır. Basit düşünüyorsunuz. Hı? Kumanda çok klişe. Hem elektrikler gidince ne yapacaksın kumandayla? Ha? Söyle.
2: Allah iyiliğini versin dayıcım. Elektrikler giderse televizyon da çalışmaz ki zaten.
0: Doğru ya. Buldum. Pil. Pili bitince çalışmaz ama benim icadım elektriksiz çalışıyor. Sıfır elektrik, sıfır problem. Tabii.
2: Yani bilemedim dayıcım.
0: Benim icadım çok orijinal hem de nostaljik.
2: Nasıl yani?
0: Bana eski güzel günleri hatırlatıyor. Babam söylerdi, ben yapardım. Zeki televizyonu aç, Zeki televizyonun sesini kıs, Zeki kanal değiştir. Hey gidi günler, hey. Neyse, hadi bakalım icadımızı deneyelim. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Açtım.
2: Dayı bu ne?
0: Asrın icadı. Hadi bakalım, gelin. Zeynep, sen buraya otur. Yusuf, sen de bu sandalyeye.
2: Ya ben dayı.
0: Sen de şuraya geç bakalım. Harika oldu. Şimdi deneyelim. Yusuf, aç televizyonu. Maşallah. Ses temelli kumanda yaptım. Zeynep, televizyonun sesini artır bakayım. Hiçbir şey duymuyorum. Yusuf, kanalı değiştir. Bu çok güzelmiş. İzleyelim.
2: Böyle bekleyecek miyiz?
0: Tamam ya. Canın sıkıldıysa az daha arttır sesini. Tabii.
1: Ben de sıkıldım.
0: Sen dur. Bu bölüm bitsin. Sonra değiştirelim.
2: Of dayı. Boynum ağladı burada. İcadım parçası olmak istemiyorum.
1: Ben de istemiyorum.
2: Ben de.
0: Allah Allah. Durun hemen, pes etmeyin. Sorunlar halledilir. Tabii.
2: Nasıl?
0: Sandalye yerine şöyle rahat koltuklar koyayım. Yavuz'un da sehpasını biraz yükseltelim. Altına yastık koyalım. Ne dersiniz?
1: Dayı.
0: Tamam tamam ya. Size de şaka yapılmıyor ha. Madem bunu beğenmediniz, o zaman yardım edin. Yeni icadımı birlikte yapalım.
2: Yeni icat mı?
0: Evet. Zeki Manda. Zeki'nin zekisiyle kumandanın mandasını birleştirdim.
1: Çok orijinal bir isim olmuş.
0: Tabii.
2: Dayıcım, kumanda zaten icat edildi. Artık yakasını bıraksak mı, ne dersin?
0: Olmaz küçük hanım. Bu kumandalar işe yaramaz.
2: Yo, işe yarıyor.
0: Hayır, Yani pili biter, düğmeleri bozulur. Küçük olduğu için koltuğun arasına girer, kaybolur. Ben bütün bu sorunları çözeceğim. Tabii.
1: İçimden bir ses yapma diyor ama sırf sonunu merak ettiğim için kabul.
0: Aferin delikanlı. Hadi bakalım. Yay!
2: Dayıcım, şu yaylardan vazgeçsek olmaz mı? Ne zaman yay kullansak ortalık birbirine giriyor.
0: Yay dedim!
2: Ben uyardım.
0: Mandal!
1: Mandal mı?
0: Evet, mandal.
1: Yandık.
0: El!
2: Ah, ben elimi vermem.
0: Kendi elini değil, şu masadaki oyuncak eli ver.
2: He. Oh, çok şükür.
0: İşte Zeki Manda. Pisiz, elektriksiz çalışır. Düğmesi yok. O yüzden düğmeleri bozulmaz, bozulamaz. Büyük olduğu için kolay kolay kaybolmaz. Tabii.
2: Bakalım çalışacak mı?
0: Tabii ki çalışacak. İzleyin ve görün. Harika oldu. Maşallah. Şimdi de kanal değiştirelim. Sıkıştı galiba ya. Şimdi hallediyorum.
1: Ay, oh, kaçın canınızı kurtarın.
0: Başardık çocuklar, başardık. Harika bir sırt kaşıma aleti yaptık.
1: Dayı.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: 2. Şimdi denge. Hop! Bu 3. Atlama da tamam. Bu da 4. Bakalım süre ne kadar? Hedeflediğim süre bu değil. Daha hızlı olmalıyım. Olamaz. Hay aksi. Hayır, hayır, hayır. Dur, dur. Uçamazsın öyle.
1: Murat.
0: İsteyerek yapmadım. Bilmeden oldu. Efendim baba.
1: Yanıma gelir misin?
0: Tamam, geliyorum.
1: Etme bulma dünyası.
0: Ne oldu baba?
1: Sen kaykay antrenmanı yaparken seni biraz izledim.
0: Nasıldın peki?
1: Gayet iyiydin. Fakat başarısız olunca daha da hırslandın.
0: Evet, hırslandım. Çünkü mutlaka başarmalıyım.
1: İyi misin?
0: İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Neyse ki kaskım var.
1: Üst üste hatalar yapıyorsan bir yerlerde bir yanlışlık var demektir. Hırsını bir kenara bırakıp biraz mola vermeli ve sonra yeniden denemelisin.
0: Sen şimdi böyle konuşuyorsun ya, kesin benden bir şey isteyeceksin.
1: Ne alakası var oğlum?
0: Anladım, anladım. Motor tamir ederken benim yardımıma ihtiyacın var değil mi? Hadi hemen işe başlayalım. Sen takım numaralarını söyle, ben getireyim.
1: Çalışmaya hevesim var, hazır ve nazırım diyorsun, öyle mi evlat?
0: Ben Abdullah Usta'nın oğluyum. Araba tamirinde bir numaradır Abdullah Usta.
1: Kim söylemiş?
0: Yapma baba. Herkes biliyor. Hem ne diyordun sen? Kulun bildiğini kimseden saklama.
1: Allah'ın bildiğini kuldan saklama olmasın o.
0: Ben de tam öyle söyleyecektim.
1: Hadi o zaman süpürgeci Murat Usta. Al eline süpürgeyi de şuraları bir süpür bakalım.
0: Ama baba, ben de araba tamir etmek istiyorum. Sana yardım etsem olmaz mı?
1: Sen hele bir süpür önce. Sonrasına bakarız.
0: Tamam.
1: Oğlum dursana, ortalığı toza verdin.
0: Özür dilerim.
1: Dur, koşma daha fazla, korkutuyorsun hayvanı. Elindeki süpürgeyi bırak bari.
0: Dur kedicik, pisi pisi, dursana. Gelsene buraya. Kedicik, pisi pisi. Seni gidi seni. Yakaladım işte seni. Korkma kedicik, zarar vermeyeceğim sana. Bak, süpürgemi de bıraktım. Dur, seni hemen oradan kurtaracağım. Vay canına, şu motosiklete bak.
1: Demek sonunda Fülfül'le tanıştın.
0: Fülfül mü? Motosikletin adı Fülfül mü? Ne kadar komik bir adı var.
1: Yaramaza bak sen. Demek çok komik.
0: Peki kimin bu? Çok güzelmiş. Tamir için mi getirdiler?
1: Yok oğlum, motoru sapasağlamdır. Fülfül bizim motorumuz.
0: Bizim mi?
1: Bizim ya. Birlikte çok fazla yolculuk yaptık.
0: Baba, Fülfül'den neden bana hiç bahsetmedin? Bu şahane bir şeymiş.
1: Fülfül'ün hikayesi çok eski. Biz annenle kutsal topraklara gittik onunla.
0: Nasıl yani? Mekke'ye mi gittiniz? Hem de bununla. Oraya kadar nasıl gittiniz ki? O zaman beni de götür baba. Biz de gidebiliriz. Ne olur baba, ne olur.
1: Nasipse gideriz inşallah.
0: Nasip mi? Oldu bu iş o zaman. Ben hemen hazırlıklara başlayayım.
1: Dur oğlum, dur.
0: Anne, biliyor musun? Biz babamla hacca gideceğiz.
2: Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu?
0: Ben bugün tamirhanede Fülfül'le tanıştım.
2: Fülfül'le mi?
0: Anne, sen de gitmişsin babamla. Şimdi bilmiyormuş gibi yapma. Hiç şimdi gidemezsiniz filan da deme. Değil mi baba? Biz karar verdik, gideceğiz. Ne olur anne, gidelim. Gidelim işte.
2: Gidemezsiniz demiyorum ki oğlum. Şu an yollar eskisi gibi değil, tehlikeli.
0: Biz de tehlikesiz yoldan gideriz. Değil mi baba?
1: Sorma, başımın etini yedi sabahtan beri.
0: Yerim tabii. Çünkü çok merak ediyorum. Ne olur anlatın bana. Neler yaşadınız yolculukta?
1: İşte bize bunları sor. Çok güzel ama bir taraftan da çok zor bir yolculuktu.

0: Hatırlıyor musun Mekke'ye ilk girişimizi? Peygamberimizin ayak bastığı topraklarda yürümek ne kadar mutlu etmişti bizi.
1: Hele Kabe'yi ilk gördüğümüzde hissettiklerimiz.
0: O özel an yaşadığımız onca zorluğa değmişti. En sevdiğine kavuşmak mı desem, bir parçanı tamamlamak mı desem, ne desem karşılık bulmaz. Bambaşka bir şey bu.
1: Tüylerimiz diken diken oldu. Heyecandan bayılacak gibi olduk.
2: Diliniz tutuldu yani.
1: Öyle de diyebiliriz.
0: Hele Medine'ye vardığımızda oranın havası, toprağı, gökyüzü beni çok etkilemişti. Peygamberimizi kabul eden şehirdi. Etkilenmemek mümkün değil.
1: Mescid-i Nebevi'ye dokunmak, orada namaz kılmak.
2: Bu kadar güzel şeyler yaşamaya benim de hakkım yok mu?
1: Anlatınca o günlere tekrar döndüm ve ne kadar özlediğimi hissettim. Sanırım oraları sana göstermek üzerimize bir vazife oldu.
2: Yaşasın! Allah'ım çok şükür. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim, Kabe'yi göreceğim. Bu müthiş bir şey. Peki başka, başka. Hadi anlatın, hadi.
0: Murat'cığım, sen de bir taraftan çorbanı yersen sevinirim.
2: Anne, benim yemek düşünecek halim mi kaldı? Heyecandan doydum bile. Burası Müzdelife. Burası da Arafat da.
3: Murat, sen daha uyumadın mı?
2: Çoktan uyudum anne.
4: Hadi oradan oyun bas seni. Haç yolculuğunu düşünüyorsun değil mi?
2: Dedemin Mekke'den sana hediye getirdiği antika slide makinesini buldum. Haç fotoğraflarına bakıyordum.
4: Çocukken ben de bakardım. Nereden buldun onu?
2: Eski sandıktaydı.
4: Hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın.
2: Anne, bu slide makinesinin günümüzdeki sanal gerçeklik teknolojisinin atası olduğunu biliyor muydun?
4: Bilmiyordum. Bu değerli bilgi için araştırmacı Murat'a teşekkür ederim. Şimdi uyku zamanı.
2: Allah rahatlık versin anne.
4: Allah rahatlık versin oğlum.
2: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye...
3: Murat! Hadi uyu artık.
2: Tamam. Uyudum bile.
1: Bunları da buraya yerleştirdik mi tamamdır. Nerede bizim küçük hacı? Bunlar ne Murat?
2: Baba, şu valiz önemli oyuncaklarım ve kitaplarım. Bu da önemli kıyafetlerim. Bu küçük sırt çantasını da kolaylık olsun diye günlük kıyafetlerim ve elimin altında olmasını istediğim birkaç eşyayla doldurdum. Ve tabii ki kaykayım.
1: Sen Fülfül'ü kamyon mu sandın? Motosiklet bu oğlum. Şu sırt çantası dışındakileri yükleyemeyiz. Hadi onu al ve gel.
2: Ne? Ama baba ya, bu kadarcık eşyayla mı gideceğim? Neyse ki dürbünüme ve kaykayıma bir şey demedin.
1: Hadi tak şu kaskını da yola çıkalım artık.
2: Önce bir annemle vedalaşayım baba.
4: Güle güle oğlum. Yolunuz açık olsun.
2: Allah'a ısmarladık anne. Kendine iyi bak. Elini öpeyim mi? Hep elini öpmemi isterdin. Hadi ver bu defa öpeyim.
4: Ah be oğlum. Her fırsatta insanı güldürecek bir şey yaparsın. Alıp bakalım.
2: Allah'a emanet ol anne. Sana çok güzel hediyeler getireceğim.
1: Bizi merak etme. Kendine dikkat et Leyla Hanım. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
2: Ya anne.
4: Bir şey olmaz oğlum. Hava sıcak hemen kurur.
2: Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Mekke'ye gideceğim. Kabe'yi göreceğim. Baba. Baba.
1: Efendim oğlum.
2: Baba, bu tarafa neden geldin? Yoksa vaz mı geçtin? Kandırmış olamazsın beni değil mi? Eyüp Sultan. Yoksa kutsal topraklar dediğin yer burası mı? Beni buraya mı getirecektin? Valizleri bıraktırınca anlamalıydın bu kadar yakına geleceğimizi.
1: Murat, azıcık sabret. Tabii ki seni Mekke'ye kutsal topraklara götüreceğim.
2: İyi bari.
1: Eyüp Sultan Hazretleri çok önemli bir zat. Onu ziyaret etmeden yola koyulmak olmaz.
2: Hatırladım. Sen anlatmıştın. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde kalmıştı değil mi?
1: Evet, doğru bildin. Peygamberimiz alt katta, o üst katta oturmuştu. Ve peygamberimiz rahatsız olmasın diye evde yürümemişti bile. Hadi duamızı okuyup çıkalım.
2: Baba, iyi ki geldik buraya.
1: Evet.
2: Yoksa sen dün yaraladığım kuş musun?
1: Yok oğlum, yaralı bir kuş buraya kadar nasıl uçsun? Hem o kuş bir güvercindi ve sapasağlamdı.
2: Baba, kanadını saralım. Sırt çantamda bandaj vardı.
1: Tamam, oldu. Birkaç güne iyileşir.
2: Baba, bu kuşun türü ne acaba?
1: Kuş türlerini çok bilmem ama bunun bir kırlangıç olduğundan eminim.
2: Baba, bu kırlangıç göç ederken bir kaza geçirmiş ve burada kalmış olmalı.
1: Olabilir oğlum.
2: Bu kuşu da yanımıza alıp ailesinin yanına götürelim. O kadar yol gideceğiz. Belki bir yerde rastlarız ailesine.
1: Peki bakalım, gelsin.
2: Bence kuşa bir isim vermeliyiz. Adı Zemzem olsun mesela.
1: Zemzem. Bence çok güzel bir isim.
2: Sen bir uçmaya başla, ben sana konuşmayı da öğreteceğim Zemzemcik. Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Feribota bineceğiz.
2: Ne? Feribot mu? Şu arabaların konulduğu vapur mu?
1: Evet.
2: Oho! Abdullah Usta'ya da bakın. Kim bilir daha ne sürprizler var babamda. Görüyor musun Zemzem? Hı? Babam Fülfül ve seninle birlikte sürprizlerle dolu bir haç yolculuğu başladı. Yuppi! Yaşasın!

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: 78, 79,
1: 30.
2: 30 mu? 79, 80 diyecektin.
0: Hayır abi, 79, 30.
2: Yarım saat önce de 69'dan 40'a döndün.
1: 30'da kalmıştık.
0: 30, 31, 32. Hadi abi, bir an önce 100'e kadar sallanmam lazım. Daha yapacak çok işimiz var.
2: Sallamıyorum.
0: Ama o zaman anlaşmamız bozulur. Bozuk anlaşma çok kötü bir şey. Hadi salla.
2: Sallamıyorum çünkü çoktan 100'e kadar salladım seni.
0: Çoktan 100'e kadar salla demedim ki. Birden 100'e kadar sallayacaksın.
2: Bu kadar yeter Cemre. Kış geliyor, bahçeyi toplayacağız. Yapacak çok işim var. Senden yardım istemiyorum, bari işime engel olma.
0: Benden yardım istersen işine engel olmam.

0: pekala. Sevgili kedimiz Duman fazla yükseğe zıplayamıyor. Onu eğitebilir misin?
1: Aa, Duman. Sen neden fazla yükseğe zıplayamıyorsun? Yoksa sen mamalarını yemiyor musun? Seni nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bekle beni.
0: Duman'ı nasıl eğitecek çok merak ediyorum. Üzgünüm dostum. Vay be, sen de işini biliyorsun ha. Önce şu salıncağı bir toplayalım.
1: Duman, bak sana ne getirdim. Sana yumak getirdim Duman. Görmüyor musun? Bak, yumak. Aferin Duman, aferin. Başaracaksın dostum. Anladım. Ödül maması istiyorsun. Al bakalım, bunu hak ettin. Ama neden yemiyorsun? Ödül maması bunlar.
0: O getirdiklerin Duman'ın ödül mamaları değil Cemre.
1: Aa, evet abi. Bunlar benim ödül mamalarım.
0: Ödül mamaların mı? Ne ödülü?
1: Bütün gün çikolata yemeyince kendime ödül olarak bu çikolatalardan veriyorum.
0: Kediler çikolata yemez ki canımın içi.
1: Aa, yazık onlara.
0: Neden yazık olsun ki? Onlar çikolata sevmedikleri için yemiyorlar.
1: Aa, çikolata sevmiyorlar mı? O ne demek?
0: Şurada biraz ödül maması ayırmıştım. Al bakalım. Başaracaksın kardeşim. Sakın vazgeçme.
1: Başaracaksın Duman. Sakın vazgeçme. Aferin. Aferin. Şimdi göklere kadar zıplayacaksın.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Ve aleyküm selam dede.
2: Evlat, şu bahçeyi toplama işini biraz ertelesek. Salihlerin kedisi Tarçın kaybolmuş. Bir haftadır ortalarda yokmuş.
0: Ya, çok üzüldüm. Emre ne haldedir kim bilir.
2: Hele de ufaklık Esra. Yemeden içmeden kesilmiş.
0: Ne?
2: Tarçın yemezse ben de yemek yemem diyormuş.
0: Hay Allah, ne yapacağız peki dede?
2: Camiye, meydana, çeşmeye, her yere ilan asmışlar, arıyorlar. Biz de bahçeye bakalım dedim. Bir ormana da baksak diyorum.
0: Aa, evet. Belki de mavi karavana girmiştir.
2: Hadi evlat, hadi. Burada bir hayat belirtisi yok ama dur bakalım.
0: Tarçın yakında yavrulamayacak mıydı?
2: Evet. Kim bilir ne haldedir annecik.
1: Duvarın üstüne zıplarsan sana yıldız vereceğim.
0: Burada yok dede.
2: Evet, ormanı bir tarayalım. Hadi Tarçın. Neredesin? Çık ortaya.
0: Belki mağaradadır. Belki yavrularını orada korumak istemiştir.
2: Burada da hayat belirtisi yok evlat.
0: Çemberi genişletsek de belki ormanın derinliklerine gitmiştir.
2: Vahşi bir kedi değil ki bu. Ormanda hayata kalamaz. Hem yavrularını besleyebilmek için insanlara yakın olmak zorunda.
0: Doğru ya. Ha? Peygamberimiz de böyle senin gibi çok severdi kedileri değil mi dede?
2: Ah, sevmez olur mu rahmet peygamberimiz? O bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterirdi. Onların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğunu anlatır. Müslümanların bu hakları gözetmelerini tembihlerdi.
0: Ne gibi haklar mesela?
2: Hayvanların da insanlar gibi beslenme, barınma ve neslini sürdürme hakları vardır. Hazreti Peygamberimiz hayvanlara merhametli davranılması gerektiğini her fırsatta dile getirmiştir.
0: Sen söylemiştin dede, bu dünyada zayıf olan güçlü olana emanettir diye.
2: Elbette. Hayvanların konuşma kabiliyeti yok. Biz onların hallerinden anlayacağız evlat. Şimdi Tarçın kim bilir ne halde.
0: Oha.
2: Yavruladı mı? Yavrularını besleyebiliyor mu?
0: Aa, bir de değirmenin oraya mı baksak dede? Orada piknik yapıyorlar ya. Belki yiyecek bir şeyler bulmaya gitmiştir.
2: Hakkın var evlat. Hemen bakıyorum. Minik Esra'ya müjdeyi vermek isterdim. Nasip olmadı.
0: Belki mahalleden bulan birileri olmuştur dede.
2: İnşallah.
1: Tarçının yavrucukları bile daha yükseğe zıplıyor. Ah Duman, ah.
2: Tarçın mı dedi?
0: Tarçının yavrucukları dedi dede. Cemre, ne dedin sen?
2: Sen tarçın mı dedin cimcime?
1: Tarçının yavrucukları dedim dede. Duman onlar kadar bile zıplayamıyor. Sanki yavrucuktan daha bile küçük.
2: Sen tarçının yavrularını nereden gördün?
1: Odamın penceresinden.
0: Nerede peki tarçının yavruları?
1: Hasanların evinin bahçesinde.
0: Aa, Hasan kim?
2: Mahalleye yeni taşınan aile olmasın.
1: Olsun dede. Mehmet amca ile Saliha teyzenin oğulları Hasan çok güzel kedi eğitiyor.
0: Tarçın ve yavruları onların yanında mı?
1: Evet.
0: Sen bütün bunları pencerenden mi gördün?
1: Evet abi. Sen bisikletini Emre'lerde unutmuştun. Onu da odamın penceresinden görmüştüm. Hatırladın mı?
0: Aa, evet.
2: Tarçın gidip yeni gelen komşularımızın bahçesinde yavrulamış demek ki.
0: Peki ormanda bir şeyler görüyor musun Cemre?
1: Pencereden kabus görülür mü dede?
0: Kabus mu?
1: Evet. Bazen penceremden ormana baktığımda mavi canavarı görüyorum. Ama hemen kayboluyor.
0: Başka neler görüyorsun peki?
1: Annemin terastaki sofra örtüsü de Begümlerin bahçesine uçmuştu. Söylemeyi unuttum. Anne! Can'ın sofra örtüsü Begümler'demiş. Anne! Can'ın sofra örtüsünü buldum anne!
2: İlahi cimcime. Bak Gizem günlerdir yakınıyor ya. Can'ım sofra örtüsü gitti diye.
0: Vay be dede, Cemre odasının penceresini gözetleme kulesi olarak kullanıyormuş, baksana.
2: Sorma, sorma. Çocuktan al haberi.
0: Eskiden de böyle telefon falan yoktu ya dede. Herhalde insanlar bazı şeyleri gözetleme kulesinden öğreniyorlardı.
2: Aynen öyle evlat. Şu Esra'cığa müjdeli haberi verelim de seni en güzel gözetleme kulelerinden birine çıkartacağım.
0: Yaşasın.

0: Vay, ne kadar uzunmuş dede.
1: Öyle. Kulenin yüksekliği 118 metre evlat.
0: Ya.
1: Bu kule 1826 yılında Sultan II. Mahmud'un emriyle şehirdeki yangınları gözetlemek amacıyla yaptırılmış.
0: Çok mantıklı.
1: Kare planlı kaide üstüne 4 katlı olarak inşa edilen kulenin en üst katına sancak katı denir. Burada bayrak bulunur. Üstten ikinci kata sepet katı denirdi. Bil bakalım neden?
0: Gözcüler sepet sarkıtıp alışveriş mi yapıyorlardı?
1: İlahi çocuk, yangının olduğu tarafa doğru sepet sarkıtılarak dolumbacılar, yani dönemin itfaiyesine yangının yeri haber veriliyordu.

0: Vay, çok ilginç. Peki onun altındaki kat hangisi?
1: İşaret katı. Memurlar buradan farklı yöntemlerle yangınla ilgili işaret verirlerdi. Nöbet katında da yangını gözetleyen nöbetçiler bulunurdu.
0: Ne güzel.
1: Kule aynı zamanda hava durumunu haber vermek için de kullanılıyordu. Ve bu uygulama günümüzde de devam ediyor, biliyor musun? Evet, kule ertesi günün hava durumuna göre eğer güneşliyse mavi, yağmurluysa yeşil, sisliyse sarı, karlıysa kırmızı renkle ışıklandırılıyor.
0: Harika. Dede, hava durumunu Cemre'nin haber verdiğini düşünsene. Güneşli ve soğuk, pembe ışık, şimşekli mor, tozlu gri.
1: Yahu dur, güldürme beni. Merdivenlerde yuvarlanacağız sen.
0: Terleten sıcak turuncu, terletmeyen sıcak kahverengi, üşüten soğuk bej rengi.
1: Dur Allah aşkına.
0: Üşütmeyen soğuk bordo rengi.
1: Yeter evlat.

0: Mikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
3: Hemen hızlanıyorum.

0: Güneş çok güzel değil mi dostum? Gökyüzünü çok seviyorum.
1: Seviyorum, seviyorum.
0: Kalbi olan herkes sevebilir Nadirciğim. Dünyanın da bir kalbi var, biliyorsun değil mi? Ve dünyanın kalbi burada atıyor dostum. İşte tam burada.
1: Burada.
0: Aslında tam olarak şurada. Hadi.
1: Hadi.
0: Evet. Ne diyorduk? Dünyanın merkezi tam olarak burası. Neden biliyor musun? Dünyanın güzel düşleri burada çünkü. Ve dünyanın en tatlı çocukları bizden yeni düşler bekliyor. Hadi gel. Nerede? Nerede? Benim tatlı küçük fırçam. Neredesin? İşte burada. Hadi bismillah. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Kullarının kimi bulut üstünde elma şekeri yermiş, kimi yeryüzünde hayallerini ipe dizermiş. Bizim Ayşe de hep önemli işlerin peşinden koşarmış. Ayşe dünyanın en meraklı çocuğuymuş. Aklına bir şey takılınca cevabını bulana kadar peşini bırakmazmış. Tam bir bilgi avcısıymış. Ayşe kitapları çok severmiş. Onları okudukça, gezip dolaştıkça not tutarmış. Bir gün bizim tatlı ve meraklı Ayşe'nin aklına bir soru takılmış. Dünyanın kalbi nerede? Bu sorunun cevabını bulmak için önce kitaplara bakmış. Okumuş, okumuş. Aradığını bulamayınca yola koyulmuş. Dünyanın kalbi nerede? Önce annesine sormuş. Sonra babasına. Sonra komşulara ve arkadaşlarına. Herkes farklı cevaplar veriyormuş. Ayşe sordukça aklı daha çok karışıyormuş. Nasıl çıkacakmış bu işin içinden?
1: Dua! Dua!
0: Evet benim küçük dostum. Müslüman her işi için dua eder. Hemen ellerini açıp dua etmiş. Allah'ım bana bir çıkış yolu göster demiş. O an aklına dedesi gelmiş. Koşarak dedesinin yanına varmış. Heyecanla sormuş. Dünyanın kalbi nerede? Dedesi, bu sorunun cevabını biliyorum sanırım demiş. Sana da söyleyebilirim ama bunun için bir yolculuğa çıkmamız lazım. Ayşe de bunu duyunca çok heyecanlanmış. Yanlarına dedesinin en yakın dostu Karabaş'ı da alıp yola çıkmışlar. Derken karşılarına iki çocuk çıkmış. Çocuklar oyun oynarken anlaşamamışlar, tartışmaya başlamışlar. Dede ile Ayşe çocuklara yaklaşıp ne olduğunu sormuş. Çocuklardan biri, ben kazandım ama arkadaşım kabul etmiyor demiş. Dede hemen Ayşe'ye sormuş. Bu işe bir çözüm bulabilir miyiz? Ayşe atılmış. Elbette. Üç oyun oynarız. İkisinde kazanan galip olur. Ayşe'nin dediğini yapıp üç oyun oynamışlar. Yeniden yola düşünce dedesi bu bir demiş. Derken bir dere kenarına gelmişler. Dinlenmek için oturmuşlar. Tam o sırada bir ses duymuşlar. Biraz bakınınca birden ne görsünler? Küçük bir kedi yavrusu. Anne kedi derenin bir tarafında kalmış, yavru kedi diğer tarafında. E bizim Ayşe durur mu? Karabaş'ın kulağına bir şeyler fısıldamış.

Sonra da cebindeki mendili çıkarmış. Ayşe, kedi yavrusunu güzelce sarıp sarmalamış, karabaşta tutup yavruyu derenin karşısına geçirmiş. Ayşe çok mutlu olmuş. Dedesi, bu iki demiş. Yeniden yola düşmüşler. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmişler. Sonunda yorgun düşmüşler. Bir ağaç altı bulup oturmuşlar. Açlıktan mideleri gurulduyormuş. Ninesinin yaptığı çörekleri yiyeceklermiş. Tam o sırada çöreklerin mis kokusunu alan bir kuş gelip Ayşe'nin omzuna konmuş. Meğer kuşun da karnı acıkmış. Ayşe çöreğinden koparıp minik kuşa uzatmış. Kuş yedikçe Ayşe mutlu olmuş. Kuş Ayşe'nin yanağına bir öpücük kondurup uçup gitmiş. Dedesi bu üç demiş. Ayşecik dayanamamış. Neyi sayıyorsun dedeciğim? Bana da söyle demiş. Dedesi yaptığın iyilikleri güzel kızım demiş. Çünkü dünyanın kalbi iyiliğin olduğu yerde atar. Tabii ya, dünyayı güzelleştiren şey iyilik değil mi? Kim daha çok iyilik yaparsa o kazanacak. Evet, bu hikaye de böyle bitmiş Nadirciğim. Gökten üç elma düşmüş. Biri Ayşe'nin, biri dedesinin, biri de senin nasibine. Çok güzel oldu. Gel biraz da sarıya boyayalım. Gel gel. Bir izin versen bak nasıl güzel olacak. Gel yahu.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşte orada. Geliyor. Bu son şansımız. Hiç zaman kalmadı. Orada durup sadece seyredecek misin? Hadi daha güçlü.
1: Ali, çay hazır.
0: Trende yolcular da artık güvende. Nefes kesici bir maceraydı. Ne dersin Rıkkımız?

0: Yandım.
1: Dikkat et evlat.
2: Bu ne acele Ali?
0: Saat kaç oldu? Ben hala buradayım.
1: Karnını doyur çıkarsın inşallah. Demedi deme. Bugün sürprizlerle dolu bir gün olacak.
0: Ya, o zaman çetin bir bulmaca geliyor.
2: Ona kendin karar verirsin.
1: Unutma, ilk iş gaz lambasını eski handa gazanfere bırakacaksın.
0: Olur Arif baba. Bulmaca için hiç ipucu yok mu?
2: Onları yolda bulacaksın.
1: Ne o? Yüzün değişti.
0: Bunu beklemiyordum. Bakalım neyle karşılaşacağım.
1: Boşuna sürprizlerle dolu demedik.

Hayırlı işler Gazanfer amca. Kolay gelsin. Hatalar sana yol göstersin. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Bas pedala, çağ zili. Zamanında yetişmek istiyorsan al salt götürür hızlıca seni. İlk ipucu cepte. İnşallah sırada bisikletçi var. Mola bitti Rıkkımız. Gidiyoruz. Kitabı doğru yere getirdik ama yeni ipucu yok. Makina mı taşır insanı yoksa akıl mı? Pedal, zil. Dur Rıkkımız, düşünüyorum. Notta bir bisikletten bahsettiği gün gibi açık. Elimizde notta yazılanlar ve yarış bisikletleriyle ilgili bir kitap var.

Tabii ya, yarış bisikleti. Nokta vites yükseltmekten, yani hızdan bahsediyor. Sence bunlardan hangisi daha hızlıdır? Maşallah, ipucunu ben çözüyorum, alkışı sen alıyorsun. Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? İşte geldik, adres burası. Bakalım bizi nasıl bir bilmece bekliyor. Hadi Rıkkımız.

eczacı sadece Arif babanın ilaçlarını verdi. Yeni ipucu yine yok. Rıkkı kız, dikkatini bana verir misin? Ne diyordu ipucunda? Göremezsin doğruyu, bakarken yanlış yöne. Yanlış yöne bakmıyorum ki, eczanedeyim işte. Fayda etmez hiçbir melhem, ne kulağına ne gözüne. Burada bir işaret olabilir mi? Bin eczane gezsen de olmaz faydası, ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca kitap okumak neye çare? Ağırlığınca tartı! Bulduk Rıkkımız. Rakamlar sayıların işareti, harfler alfabenin ailesi. Doğru sese kulak ver her zaman, gülümsemek için bir parça çikolata yeterli. Rakamlar, harfler, bir parça çikolata. Bu nasıl ipucu? Anlamadım. Geldik Rıkkımız. Adres şu ilerideki dükkan. Ama bu dükkan kapalı. Acaba yanlış yere mi geldik? Sokak ve kapı numarası doğru. İpucu bizi neden kapalı dükkana getirsin ki? Eskiden berber dükkanıymış ama kapanmış. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz? İçerisi bomboş. Bir karışıklık olmalı. Haklısın. Belki buralarda yeni bir ipucu gizlidir. Belki bu diyafon gizli bir mesaj içindir. Üstünde rakamlar olan bu seksek çizimi. Ya da camda asılı notlardaki harfler.

0: Saç tıraşına sakal tıraşı ücretsiz. Senin için de böyle bir tıraş gerekiyor Rıkkıbız. Ha? Dur bir dakika. Tıraş böyle yazılmıyor ki. İşte bak, I harfi eksik. Satlık da yanlış yazılmış. Doğrusu satılık dükkan olacak. Kahraman sezgilerim bu yüzden burada olduğumuzu söylüyor. Bak, ipuçlarında da yanlış yazılmış kelimeler var. Burada rakam yazıyor. Doğrusuysa rakam olacak. Bilge ve Arif Baba bunları bilerek yazmış. Ah tabii ya. İlk notta ne yazıyordu? Hatalar sana yol göstersin. İpuçları yazım hatalarında. İlk ipucunda makine yazıyordu. Oysa doğrusu makine olacak. Yanlış yazılan harf A. Doğru yazılışı asfalt. Buradaki yanlışsa V harfi. Hey! Çözdük Rıkkıbız. Yazım hatalarındaki harfler bizi bulmacanın cevabına götürecek. Harfleri doğru şekilde sıralayınca aradığım kelimenin kılavuz olduğunu anladım. Bu yüzden Türkçe Yazım Kılavuzu kitabının ait olduğu yere, buraya dönmesi gerekiyordu.
1: Tebarek Allah, bir bulmacanın daha üstesinden geldin. Tebrikler Ali. Kılavuz yol gösteren, tarihi ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimselere denir. Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren kitaplar da böyle anılır. Ama bir de ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren kılavuzlar vardır. Peygamber Efendimiz bizlere ışık tutup kılavuzluk etmiştir. İnşallah bu kitapla senin de yolunu aydınlatır Ali.
0: Çok, çok teşekkür ederim Arif Baba. Allah razı olsun.

0: Sadakallahu lazim. Harun?
1: Ha? Ne oldu?
0: Asıl sana ne oldu kardeş? Daldın gittin.
1: Ha, kitaplara bakıyordum da.
0: Ne olmuş kitaplara?

0: Bir şey olmamış da çok...
1: Çok ne?
0: Çok...
1: Yahu ne? Çok mu kalın?
0: Öyle değil ya. Çok işte. Kitap çok. Çok fazla yani. Adet olarak. Çok adetli. Yani çok.
1: Yahu anladık, tamam. Ama hepsi güzel kitaplardır. İçlerinde çok kıymetli hikaye kitapları, fikir kitapları da var.
0: Öyledir muhakkak. Okumak da isterim. Ama okumam sanırım birkaç milyon yılımı alır.
1: Hadi be.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam. Bunlar ne Hakkı baba?
2: Kitap Harun.
0: Kitap mı? Kaç tane var orada?
2: Bilmem, saymadım. Ama 50 kadar vardır herhalde. Neyse, ben çıkıyorum çocuklar. Bu iş sende Harun. Birkaç güne kadar bitsin bu iş.
0: Nasıl ya? Birkaç güne nasıl okuyacağım ben 50 tane kitabı?
1: Ben bilmem. Bu iş sende. Çok mu stres yaptın acaba?
0: Öyle bir şey yok dersem yalan söylemiş olurum.
3: Stres yapacak ne var ki?
0: Ne bileyim, çok kitap var burada. Yani her yer kitap.
4: Çocuklar, kitap vereyim mi? Çay içerken okursunuz.
0: Bak işte ya, medreseden Taşan'a geliyorum kafamı dinleyeyim diye. Burada da kitap çıkıyor karşıma.
1: Dur dur, telaşlanma öyle hemen. Allah razı olsun Fatma abla. Biraz sohbet ediyoruz.
4: Tamam, muhabbetiniz bol olsun.
5: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleyküm selam hocam.
5: Bana da çay ısmarlar mısınız?
0: Elbette. Kitap bile ısmarlarız.
5: Ha? Nasıl yani? Kitap mı içeceğim ben?
0: Bilmem. Burada kitaptan başka bir şey yok zaten.
5: Bak sen. Demek bir sıkıntımız var.
0: Var hocam var.
6: Hayır mı inşallah?
0: Bilmem ki. Birkaç güne belli olur.
6: Nasıl yani?
1: Çözeceğiz hocam. Allah var, gam yok.
6: Eyvallah.
0: Nasıl ama?
5: Haruncuğum, belli ki bazı şeylere stres yapmışsın.
1: Ben de söyledim hocam.
6: Çözeriz Allah'ın izniyle Harun.
5: Bu eğitimde hep birlikteyiz. Sana yardımcı olmak için buradayız. Değil mi Emin?
0: Tabii ki. Allah razı olsun.
5: Ecmain.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayrolsun inşallah. Sohbet koyu galiba. Ne oldu yahu? Niye üzüldü Harun?
5: Stres yapmış Hakkı baba. Neşelendiririz merak etme sen.
2: Hakkında hayırlısı olsun. Demli bir çayınız yok mu bana ikram edecek?
1: Olmaz mı Hakkı baba? Ben hemen getireyim.
2: Hay Allah razı olsun.
0: Kitap düştü. Ha? Kitap mı? Bak işte şurada. Allah Allah. Hayret. Tövbe estağfurullah ya.
1: Aman Harun sen de...

0: ve Emin. Hay ağzına sağlık.
1: Allah razı olsun Harun. Eminim sen de güzel okursun.
0: Nerede?
1: Öyle deme. Eminim yaparsın. Denesene bir.
0: Yok ya.
1: Dene dene. Cemaat toplanmadı daha.
0: Öyle mi dersin?
1: Denemekten zarar gelmez.
0: Tamam. Allah. Allahu Ekber.
1: Harun.
0: Gördün mü Emin? Gördün mü? Yine oldu yine.
1: Dur yahu telaşlanma. Tevafuk dur.
0: Ne tevafuğu ya? İki kez düştü.
1: Abartma Harun.
2: Ne oldu çocuklar? Niye tekbir getirdiniz öyle?
1: Tekbir değil de ezan okuyacaktı Harun hocam.
2: Ezan mı? İyi de ezan o kadar kısa olmaz.
0: Okuyamadım zaten hocam. Üstüme kitap düştü.
2: Kitap mı? Allah Allah. Son okuyan kişi düzgün koymamış öyleyse.
0: Ama bu ikinci. Acaba bu bir işaret mi?
3: Yok artık. Hem daha iki olmuş.
2: Bekle bakalım. Üçüncü de olursa o zaman düşünürüz.
1: Mantıklı.
0: Hasbünallah.
3: Sen mi yaptın?
1: Evet.
2: Hadi bakalım. Cemaat toplandı.
1: Tamam hocam. Harun bak sabahtan beri bir haller var sende. Kendini paraladın be kardeşim.
0: Ama Emin sen de gördün.
1: Tevafuktur yahu.
0: Öyle tevafuk mu olur? Selim Hoca da üçüncü hamleyi bekle diyor. İnan ki bende bekleyecek hal kalmadı.
1: Öyle deme. Bekleyelim bakalım.
0: İyi ki geldin abla. Hadi hemen eve gidelim. Daraldım buralarda.
4: Gideriz ya dur. Fatma abla beni bekleyin dedi.
1: Ne yapacakmış ki?
4: Bilmem. Hah, kendisi de geldi.
5: Çocuklar, alın bakalım şunları kucağımdan. Eski tarih kitapları. Hakkı Baba gönderdi. Bir ara oturup hasarlı sayfaları tamir edeceğiz.
4: Dur sana yardım edeyim Fatma abla.
5: Hay Allah razı olsun Zehracığım.
4: Amin abla cümlemizden.
0: Aman! Aman! Yine oldu. Abla dedim sana eve gidelim diye. Bak Emin gördün mü yine oldu.
1: Harun dur ya yine panik yaptın.
0: Nasıl yapmayayım Emin ya?
5: Çocuklar nedir mevzu? Bir şey anladıysam ne olayım?
4: Fatma abla Harun iyice şaşırdı. Özeti bu.
0: Aman ne komik abla.
4: Komik tabii.
6: Selamun aleyküm.
0: Aleykümselam.
6: Hayırdır çocuklar? Karışmış yine buralar.
0: Üçüncü de düştü Hakkı Baba.
6: Üçüncü ne Harun?
0: Kitap.
6: Yahu ne kitabı?
0: Tarih kitabı.
6: Yavrum ben senin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Yahu şu işin doğrusunu bana anlatacak yok mu?
1: Anlatayım Hakkı Baba. Harun'un üstüne arada bir kitap düşüyor. Harun da bunu işaret zannedip kuruntuya düştü.
6: Yahu hakikaten ilginç bir tevafuk. Selim.
2: Buyur Hakkı Baba.
6: Bu işte parmağın olduğunu seziyorum.
3: Aslında parmağım yok ama haberim var.
1: Benim parmağım. Baktım ki Harun çok stresli. Onu biraz eğlendireyim dedim. Önce medresedeki kitabı Harun'un üstüne ittim. Daha sonra da camide rafta duran kitabı. Sonuncuda da Fatma abla devreye girdi.
6: Fatma?
5: Kitabı Harun'un üstüne itmek zor olmadı.
0: Vay be! Konsepte bak sen. Hiç mi üşenmediniz ya?
3: Hiç üşenmedik.
6: Emin, sen sahabelerden Nuayman'ı da geçtin. Biliyorsun, Nuayman da şakalarıyla meşhur bir sahabeydi.
1: Eyvallah Hakkı Baba. Dediğim gibi, maksat Harun'u biraz neşelendirmekti. Biraz abartmış olabilirim.
6: İşte, biraz.
0: Neden bahsettiğinizi hiç anlamıyorum şu anda.
1: Hakkı Baba'nın dün medreseye getirdiği bir koli kitap var ya. Sen onları okunacak sandın değil mi?
0: Evet, hem de birkaç güne. Hakkı Baba öyle dedi.
6: Ben bu kitaplar okunacak dedim. Ama kaç günde okunacağını söylemedim.

0: Birkaç güne bitsin bu iş dedin ya.
1: Birkaç gün içinde yapılması gereken şey kitapları raflara dizmekti.
0: Ha, sen anlamış mıydın?
2: En azından birkaç güne tüm kitapların okunamayacağını anladım.
0: Çok rahatladım şu an.
2: Bu arada seni eğlendirmek isterken stresini arttırmış olabilirim Harun. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Ben de mevzuyu bildiğim halde seni uyandırmadım. Bana da helal et.
0: Helal olsun.
4: Bana yok mu?
0: Sana da helal olsun.
5: Vay be, çocuğun hakkına bir tek ben girmemişim.
1: ne oldu bizim raflara kitap dizme işi?
0: Ben bilmem. Öyle stresliyim ki tek başıma dizemeyeceğim kitapları.
4: Çocuk haklı Hakkı baba. Yardım etmek düşer bize.
1: Doğru diyorsun Fatma.
3: Hadi gidelim o zaman.
1: Bir dakika.
2: Ne oldu Hakkı baba?
1: Önce çay.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Anne ve babamızı üzmeyelim.
1: Hayırlı sabahlar Fikri.
2: Sana da hayırlı sabahlar. Hazır mısın? Gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz tabii. Maç çoktan başlamış. Birazdan her yere çekirdek atarlar.
2: Ne maçı? Ne çekirdeğin Zikri?
1: Yahu bugün derbi maç var ya. Her yere bir sürü çekirdek saçılır. Biz de gider afiyetle yeriz. Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim. Hatta sen de gelecektin.
2: Alışverişten sonra da babanın bahçeyi düzenlemesine yardım edecektik.
1: Doğru. Ama bunları söylediğimizde maçı olduğunu bilmiyorduk ki. Biz bu işleri halledene kadar sabah olur. Bütün çekirdekleri başka kuşlar yer. Hatta karıncalar kabuklarını bile toplayıp yuvasına götürür. Biz bir tanecik bile bulamayız.
2: Mesela annen sana yarın gel çok güzel bir ballı kraken yapacağım dese.
1: Ah keşke.
2: Sonra sen ballı krakeri yemeye gitsen ama annen başka zamana ertelediğini söylese.

0: Çok üzülürüm çok.
1: O zaman sen de sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı?
0: Peki tamam. Gitsek annemle babamdan bu işleri yarın yapmak için izin istesek?
1: Zikri, yarın pazara nasıl gideceksin? Üstelik baban da sadece bugün izinli.
0: Doğru. Peki. Anneciğim, babacığım, bütün kuşlar bir güzel çekirdek yerken biz buracıkta mı kalalım desek? Belki siz gidin biz hallederiz derler.
1: Zikri, duygu sömürüsü mü yapacağız? Bu hiç olmaz.
0: Of, ne yapacağız peki?
1: Karar vereceğiz Zikri. Bolca çekirdek yemek mi? Anne ve babamıza verdiğimiz sözü tutmak mı?
0: Anne ve babamı üzmeyi hiç istemiyorum. Ama stadyumda yerlere saçılan çekirdekleri kaçırmak da istemiyorum. Bazen güzel gelir bir tutam çekirdek. Ama anne ve baba her şeyden önce gerek. En son isteyeceğimiz şeydir anne babamızı üzmek. Söz verdiysek tutalım, güzel gelse de gezmek.
1: Doğru kararı vereceğini biliyordum arkadaşım.
2: Ay aman, amma yoruldum. Arkadaşlar, şu ay çekirdeğini size versem alır mısınız?
0: Almaz olur muyuz hiç, ama neden bize vereceksin?
2: Ben bunu buldum. Üzerindekilerin bir kısmını bir güzel yedim. Sonra kalanlar ziyan olmasın diye eve götüreyim dedim. Ama çok yoruldum. Kalanını da siz yemek isterseniz paylaşmış oluruz.
0: Çok teşekkürler Mesut.
2: Hadi Allah'a emanet.
1: Gördün mü Zikri? Bak, nasibin ayağına geldi.
0: Vallahi öyle oldu. Doğru kararı verdik, bolca nasiplendik.
1: Demek ki neymiş? Anne ve babamızı üzmezsek mükafatını er geç alırmışız.
3: Anne ve babamızı üzmeyelim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: eskici.
1: Yatmadan önce yarın okulda kullanacaklarımı hazırlamak iyi oluyor. Puf zekası bu. Böylece geç kalmıyorum. İşte tamam. Bu kutuda fazlalıklar var. Annem yarın eskiciye verecekti.
2: Anne!
1: Fazla eşyalarımı ayırdım. Yarın eskiciye verebilirsin.

0: bütün görevler tamam olduğuna göre uyusun da büyüsün. Puf!
1: Eskici! Eskici! Eskileri alalım.
0: Eskici, eskici geldi. Kutuyu çıkarayım. Daha çok erken. Nasılsa eşyalarımı hazırladım.
2: Lilo, hadi okula. Gözlerime inanamıyorum Kıpır. Nasıl oldu da bu sabah erken uyandın? Bugün öğretmenimiz koleksiyonlarımızı istedi ya. Heyecandan erkenden kalktım. Araba koleksiyonum sergiye çıkacak.
3: Benim de kar kürelerim. Ne güzeller. Herkesin görmesini çok istiyorum. Ama kimsenin dokunmasını istemiyorum.
2: Aman, kimse dokunmaz, merak etme.
3: Kırılabilir Kıpır. Geçen hafta bir tanesini kırmıştın hatta.
2: Tamam, haklısın. Koleksiyonları çok zor hazırlarız. Bu nedenle değerlidir. Ve bu nedenle ellenmemesi gerekir. Bu nedenle...
3: Tamam, anladım. Bu nedenle okula geç kalmayalım.
4: İncilerim, maşallah ne güzel hazırlamışsınız burayı. Bugün özel bir gün. Herkes özenle biriktirdiği koleksiyonlarını getirdi mi?
5: Evet!
4: Harikasınız. Okulumuzda ilk kez koleksiyon sergisi yapmış olacağız. Ben birkaç kişiyi daha sergimize davet edeyim. Siz de eşyalarınızı güzelce dizin incilerim.
2: Güçlü, ne yani? Senin koleksiyonun sadece taşlar mı? Benimkine bak.
6: Oo, araba koleksiyonun var demek. Taşlar da benim için çok önemli. Onları biriktirdim. Bak bu taş mesela, kalp şeklinde.
3: Aa, şu taşın rengine bak. Renk değiştiriyor.
6: Evet, ışığa göre rengi bazen kırmızı, bazen mavi oluyor.
2: Gerçekten güzel bir koleksiyon olmuş dostum.
3: Ve benim kalem koleksiyonuma bakın. Bu kalem tam 10 tane farklı renkte yazabiliyor.
2: Güzel, güzel. Lila da kar küresi koleksiyonunu getirdi.
3: Kıpır.
0: Ha, olamaz. Şapka koleksiyonum.
2: Aa, olamaz. Yine mi? Kırılamazsın.
3: Tutun. Hayır. Çekilin, çekilin kırın. Yakaladım, merak etme.
2: Ben de yakaladım.
7: Aa, onu mu arıyor?
3: Evet, kürem.
2: Kürem buradaysa bu yuvarlak şey de ne?
0: Ah, benim arkadaşlar, benim başıma gelenler. Koleksiyonum yok, şapka koleksiyonum.
6: Kutuda ne var ki? Eski eşyalar, gazeteler.
0: Karışmış, sabah eskicinin sesini duydum. Çok uykuluydum. Geri dönüşüm için fazlalıklara ayırdığım kutuyu verecektim.
2: Yanlışlıkla koleksiyonunu mu verdin?
0: Evet.
2: Durun. Eskiciye ulaşırsak bize şapkalarını geri verir belki.
1: Veremez. Çünkü çoktan geri dönüşüm fabrikasına gitmiştir.
0: Hayır, olamaz. Şapkalarım atık değil.
2: Eskici nasıl biriydi?
0: Görmedim ki. Sadece sesini duydum.
1: Eskici! Eskici! Yani böyle bağırıyor olabilir.
0: Evet, evet. Aynen böyle bağırıyordu. Bir dakika. O ses yengeç. Eskici sendin.
1: Doğru ya, bendim. Sabah işe başladım. Balıkları eski eşyalarından kurtarıyorum. Ve onları geri dönüşüme kazandırıyorum.
0: Yo, şapkalarım atık değil.
1: Haklısın. Ortada bir yanlışlık var. Hemen gidersek koleksiyonunu geri dönüşüm makinesine girmeden kurtarabiliriz.
2: Hadi o zaman. Ne duruyoruz?
0: Hayır. Burada değil. Bu da değil.
2: Bu ne işe yarıyor acaba?
0: Aa, işte orada.
1: Aha, tamam, anladım.
2: Ne oldu şimdi?
3: Makine durdu. Yengeç, hadi kutuyu al. Hayır, hızlandı.
0: Uzun zamandır en değişik şapkalar koleksiyonu biriktirmiştim.
1: Makineyi durdurmamız gerekiyor.
0: Olamaz, kol sıkışmış. Acele edin.
1: Hadi, hep birlikte.
2: Başardık.
0: Ah, sonunda şapkalarım. Allah razı olsun arkadaşlar.
2: Hadi.

0: sergi başlamadan önce okula yetişelim.
1: Ne güzel koleksiyonlar yapmışsınız incilerim. Birazdan misafirlerimiz gelir. Sergimiz çok ilgi görecek.
2: Renk renk kalemlerim, yazar boyar çizerim.
0: Araba koleksiyonum var benim. Hepsini sıra sıra dizdim.

0: buradaki de benek benek.
1: Aferin incilerim. Harikasınız.
2: Buldurmaca Kulesi.
3: Ay. Hah, işte oldu.
4: Sıra bende. 1, 2, 3 don.
5: Gülmek de yasak değil mi?
4: Evet.
5: Ay, dayanamadım.
4: Ben kazandım. Hadi bir daha.
0: Of of. Bugün canım çok sıkılıyor.
4: Güçlü. Gel, don oyunu oynuyoruz.
0: Hayır, canım oyun oynamak istemiyor. 1, 2, 3.
3: Hadi, sakın yıkılma lütfen.
6: Kule, güçlü. Oyun oynuyorduk.
0: Çok üzgünüm. Of, arkadaşlar canım çok sıkılıyor. İsteyerek yapmadım.
3: Neden canın sıkılıyor ki? Hadi gel, bizimle tahta kule oyununu oyna.
0: Hayır, canım istemiyor.
1: Hayırlı sabahlar incilerim.
2: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
1: Güçlü, neyin var?
0: Canım çok sıkılıyor öğretmenim. Farklı bir şeyler yapmak istiyorum.
1: Aslında bugün farklı bir şeyler yapabiliriz. Ama ne?
7: Hayırlı sabahlar öğretmen hanım.
1: Hayırlı sabahlar Kaju ve yengeç. Nereye gidiyorsunuz bakalım?
7: Mercanya'nın en yüksek kulesi olan Buldurmaca Kulesi'ne gidiyoruz. Biraz manzaranın tadını çıkaracağız.
8: Tabii bu kez bulmacayı çözersek. Kulede tam 4 kapı var. Kapıları açmak çok zor.
7: Bu kez başaracağız bence.
1: İncilerim, bu görev tam bize göre. Ne dersiniz? Buldurmaca Kulesi'ni ziyaret edelim mi?
0: Evet!
2: Yaşasın!
8: İşte ilk kapı. Üzerinde resimler var. Ne demek şimdi bu?
4: Yıldız, güneş, ay. Tekrar yıldız, güneş, ay.
3: Bu kez karışmış. Bu sefer yıldız, ay, güneş.
5: Bu çok kolay. Sırası bozulmuş.
9: Haklısın İncim. Bu bir örüntü. Örüntüde bazı şekiller, sayılar veya nesneler kullanılabilir. Bu gördüğümüz nesneler belirli bir sıraya göre dizilmiş ve örüntü oluşturulmuş.
0: O zaman son sırada bir karışıklık var. Örüntü yıldız, güneş ve ay şeklinde hazırlanmış. Ay ve güneşin yerini değiştirirsek doğru sıralanıyor.
7: Gözlerime inanamıyorum. Kapı açıldı.
3: Ah, bir kapı daha.
8: Üzerinde sayılar var. 1, 3, 5, 7. Ve bir görsel boş.
3: Bu bulmaca da belirli bir sıraya göre dizilmiş olmalı.
4: 1, 3, 5, 7. Sonra ne gelir ki?
5: Tek rakamlar. İşte bu kutuya da 9 gelecek.
1: Aa! Başardınız incilerim.
7: Bu yavru balıklar birer dahi dostum.
0: Aa, ben! Bir tane daha ben ve bir tane daha ben.
7: Sonra ben. Sonra bir tane daha güçlü, bir tane daha güçlü, bir güçlü daha ve boşluk.
4: Oo, güçlü! Baksana meşhur olmuşsunuz. Bulmacada senin resmini kullanmışlar.
8: Ve yeni bir örüntü.
4: 3 güçlü 1 yengeç. 3 güçlü ve... bir yengeç lazım. Orası boş.
1: Örüntü çözüldü.
0: Ama yengecin başka fotoğrafı yok ki.
7: Kendisi burada.
8: Oldu mu?
0: Açıldı, açıldı.
7: Durun, beni bekleyin.
1: Canın hala sıkılıyor mu güçlü?
0: Hayır öğretmenim. Çok şükür geçti.
4: Bulmacaları çözdük, eğlendik, güldük. Manzara harika.
5: Canın sıkılırsa hemencecik geçer dostlarınla.

0: Haklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ya Bera?
1: Renkli güvercin. Mahallede tatlı bir sabah telaşı vardı. Manav amca meyve sebze sandıklarını dizerken gökyüzüne baktı ve "Rahmet yağıyor, rahmet!" dedi. Yoldan geçen Sedat amca selam verdi.
2: "Hayırlı işler, bol kazançlar."
1: Küçük bir kedicik yağmurdan korunmak için fırıncı Mehmet amcanın yaptığı yuvaya girmiş, meraklı gözlerle

0: dışarıya bakıyordu. Yağmuru izlemek, Ayla ve Bera'nın en çok sevdiği şeylerdendi. Bir de kuşlar. Ve işte ikisi de tam karşılarındaydı şimdi. Gökyüzünden süzülen sayısız su damlası. Camın dışından onlara bakan bir çift minik göz. Uzun zamandır pencerelerinin müdavimi olan bu güvercini tanıyorlardı. Minik dostları gelip karnını doyursun diye her zaman yemek bırakıyorlardı. İsim bile bulmuşlardı ona. Renkli diyorlardı adına. Siyah beyaz, ayakları tüylü, gördükleri diğer gri olanlardan farklı, şirin bir kuştu. İncecik camın iki yanında büyüttükleri sevgi dolu arkadaşlık haftalardır böyle sürüp gidiyordu. Derken Ayla konuştu.
1: Aa, hadi içeri alalım onu.
0: Düşüncelere dalmış olan Vera bu muhteşem fikirle kendine geldi.
1: Evet, uslanmasın, yazık.
0: İkisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme olmuştu. Heyecanla camı açtılar. Ama minik kuş ürküp kaçtı aniden. Kardeşler üzüldü. Güvercinleri uzaklara doğru süzüldü. Arkasından baka kaldılar öylece. Yağmur ikisinin de yüzünü ıslattı. Damlalar gözyaşı gibi aktı yanaklarından.
1: Hadi kapat, daha fazla ıslanmayalım,
0: dedi Ayla sonra. Küçüklüklerinden beri hayranlıkla karışık bir sevgi vardı içlerinde kuşlara karşı. Nasıl olur da uçabilirlerdi ki? Buna hiç akıl erdiremiyorlardı. Belki yağmuru da o yüzden seviyorlardı hatta. Uçan minik damlacıklar. Sonra Ayla kendi kendine,
1: "Renkliye yuva yapmalıyız,"
0: dedi. Kardeşinin sözlerini duyan Bera'nın zihninde bir ışık parladı.
2: Aslında biraz karton olsa bir kutu yapabiliriz. Renkli bu kutunun içine girebilir. Ve böylece yağmurdan korunabilir. Ne dersin?
1: Bu çok güzel bir fikir.

0: Lisa ve Bera karton parçalarını dikkatlice yapıştırdılar. İşte renklinin şirin mi şirin kutusu hazırdı. Başardılar. Kuşları için bir yuva yaptılar. İki kardeş dışarıyı neşeyle izlediler. Ama yolunda gitmeyen bir şey vardı. Damlalar kartonu ıslattı. Rüzgar yuvayı yerinden söktü, bahçeye attı. Sevinçleri çok kısa sürmüştü. Ayla, "Belki babam yapar," diyebildi sadece. Yağmurun sesiyle uzaklara bakarak düşüncelere daldılar yeniden.
1: "Sahi o kadar çok su nasıl oluyor da yukarıda asılı duruyor? Ve sonra neden aşağıya iniyor tekrar?"
0: Bera'nın zihni bu sorularla doldu.
1: "Benim annemi bulmam lazım,"
0: dedi ve hızla kapıya yöneldi. Ayla,
1: "Hey, dur, nereye?"
0: diye seslense de cevap alamadı kardeşinden. O da koşarak çıktı peşinden. Salona vardıklarında annelerini camın önündeki koltuğa oturmuş kitap okurken gördüler. Gözlerini yavaşça kaldırıp sevgiyle baktı çocuklarına. Anlaşılan yine bir şeyleri merak etmişler diye düşündü içinden. Gülümsedi ve konuştu Bera.
1: "Anne, yağmur nasıl yağıyor? O kadar su yukarıda nasıl duruyor?"
2: "Aa evet, ben de bunu soracaktım,"
0: diye katıldı Ayla. Anneleri çayından bir yudum alıp ne kadar da büyüdüler şükürler olsun. Aklından geçen kelimeler bunlardı. Ardından bardağı sehpaya bırakıp "Hadi gelin bakalım mutfağa gidelim," dedi. Ayla ve Bera buna bir anlam veremedi. Halbuki yağmurun nasıl oluştuğunu duymayı bekliyorlardı. Birbirlerine baktılar. Sonra onlar da mutfağa vardılar. Anne ocakta duran çaydanlığın demliğini kaldırdı ve sordu. "Ne görüyorsunuz?" İkisi de durumu anlayamamıştı. Ayla,
2: "Çaydanlık,"
0: diye yanıtladı. Bera muzip bir tavırla,
1: "Ben ocağı da görüyorum anne,"
0: dedi. Gülüştüler. Sonra anneleri başladı anlatmaya. "Bakın çocuklar, ateşin sıcaklığı suyu ısıtıyor. O da buhar olup uçuyor. Görüyor musunuz?" İkisi de bir anda aydınlanmıştı bu cümleyle. Çaydanlıktan yükselen buharın aslında kaynayan su olduğunu ilk defa o an fark ettiler. "Su ne kadar çok ısınırsa o kadar fazla buharlaşır," dedi anneleri. "İşte böyle." Bunun gibi güneşin ısıttığı sular da buhar olup yükselir ve ilk gördüğü buluta tutunur. Sonra soğur, yeniden suya dönüşür. İşte bakın o da böyle. Gördüğünüz her bir damla önce buharlaşıp yükselen, sonra da soğuyup tekrar eski haline gelen sudur. Ve eğer bir bulut taşıyamayacağı kadar çok suyla dolarsa, Allah'ın izniyle yağmur olur ve tekrar aşağı iner. Yağmur, Rabbimizin bize verdiği büyük bir nimettir. Çiçekler, ağaçlar, toprak bu şekilde beslenir, temizlenir ve bereketlenir. Su ısınır, buhar olup yükselir, soğuyup tekrar suya dönüşür ve yere düşer. Ayla ve Bera yeni öğrendikleri bu müthiş bilgi karşısında şaşakalmışlardı. Hayranlıkla baktılar annelerine.
2: "Hadi gidip yağmuru izleyelim,"
0: dedi Ayla.

0: hep birlikte pencereye vardılar. Dışarıyı izlemeye koyuldular. Bir süre sonra durdu damlalar, dağıldı bulutlar. Anne camı açtı, içeriye yağmurla ıslanmış mis gibi toprak kokusu yayıldı. Derken kapının sesi duyuldu.
1: Babam geldi
0: diye sevinçle sıçradılar yerlerinden. Koşarak giden çocukların arkasından baktı anne önce. Sonra o da kalktı. İki kardeşin hep yaptıkları bir şeydi bu. Yürümeyi öğrendiklerinden beri kapının sesi alarmdı onlar için sanki. Her ne yapıyorlarsa bırakır, babalarına koşarlardı. Yine sanki haftalardır görüşmüyormuş gibi özlemle kucaklaştılar.
1: Baba biliyor musun biz yağmurun nasıl yağdığını öğrendik,
0: dedi Bera. Anne ve baba göz göze geldi. Birbirlerine gülümsediler. Ayla,
2: ayrıca bir kuş yuvası yaptık ama ıslanıp bahçeye düştü, diye ekledi.
0: Bu bilgi anneleri için de sürpriz olmuştu. O şaşırırken Ayla devam etti.
2: Bizim bir güvercinimiz var. Adı Renkli.
0: Hep birlikte odaya çıktılar, camı açtılar. Karton çimlerin arasında iyice ıslanmış, bozulmuştu.
1: Yapıştırmak için o kadar da uğraşmıştım,
0: dedi Bera.
1: Islanabileceği hiç aklıma gelmemişti.
0: Baba düşündü. Atölye için kullandığı küçük odada birkaç tahta parçası olduğu aklına geldi. Bu tahta parçalarını kullanarak dayanıklı bir yuva yapabilirlerdi.
3: Çocuklar, hadi şimdi atölyeye gidip Renkli için daha sağlam bir yuva yapalım. Ne dersiniz?
0: Babaları ahşaptan yuvayı yaparken çocuklar da heyecanla izliyorlardı. Evet, yuva bitmişti. Ayla ve Bera çok sevindiler. Renkli artık yağmurda ıslanmayacaktı.
3: Ahşap hem sağlamdır hem de içerideki ısıyı daha iyi muhafaza eder.
2: Ben gidip biraz ekmek

getireyim, dedi Ayla. Bugün hep evdeydik, hiç dışarı çıkmadık. Bazen yağmuru izledik, bazen oyun oynadık. Renkli güvercinimiz için bir ev yapalım dedik, denedik. Ama olmadı. Biz de babamızı bekledik.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
1: Ha?

0: Olmaz Acıvat. Olmaz.
1: Yahu neden olmasın?
0: Sevmiyorum arkadaş. Yani hoşlanmıyorum. Yani haz etmiyorum. Yani beğenmiyorum. Yani ilgimi çekmiyor. Yani...
1: Onu anladık. Neden sevmiyorsun? Onu söyle.
2: Karagöz evladım, şu çöpü bir atıver.
0: Olur Halime teyze. Çok kalabalık.
1: Yahu ne kalabalığı? Koca sokakta bir sen varsın, bir ben. Bir de Halime teyze.
3: Karagöz efendi, benim şu çöpü de atıver.
0: Olur Haydar abi.
1: Tabii, bir de Haydar abi. Yani kalabalık falan değil.
0: Hacıvan, kalabalık diye sokağa demedim. Hani sordun ya, neden sevmiyorsun diye.
1: Ha, anladım. Sen kalabalığı sevmiyorsun.
0: Aynen. Takdir edersin ki şenlikler kalabalık olur.
1: Canım, dert ettiğin şeye bak. Seninle ayrı bir köşede birkaç arkadaşla oturur, sohbet ederiz.
0: Madem şenlikte ayrı oturacağız, gelin benim evde oturalım.
1: Olmaz.
0: Neden olmasın?

0: Ya Fatma abla, şu şişe atılır mı yahu? Yere düşse kırılır, çoluk çocuğun ayağına batar.
1: Senin tutacağını bildim ben. Tutarsın sen.
0: Gazı da verdin. Hadi bakalım.
2: Maşallah, mahallenin çöpçüsü gibi tüm çöpleri topladın gözüm.
0: Bunların hepsi tek yaşayan insanlar Hacivat. Kimsesi yok. Ben her zaman onların çöpünü de atarım. Pazardan ihtiyaçlarını da alırım.
2: Vay Allah senden razı olsun Karagöz. Tek olmak zordur. Sen onların işlerini kolaylaştırıyorsun. Allah da seninkini kolaylaştırsın.
0: Heh, ne güzel söyledin. Şenliğe gitmem için ısrar etme de işlerim kolaylaşsın.
2: Ama...
0: Aması maması yok. Gelmiyor.
2: O kadar yemek boşa gidecek desene.
0: Yemek mi?
2: Şerbet de var.
0: Şerbet mi?
2: Tatlıdan hemen önce tabii.
0: Tatlı mı? Neden daha önce söylemesin bunları Hacivat?
2: İnsan son kozunu en başta söyler mi Karagöz? Hem küçük ayrıntılar bunlar.
0: Aman ne küçük. Bekle beni. Hadi gidelim.
2: Nereye?
0: Dalga mı geçiyorsun? Şenliğe dedin ya.
2: Ha, şenlik akşam.
0: Akşama kadar ne yapacağız peki?
2: Sen eve git biraz hazırlan. Süslen, püslen, giyin, kuşan. Karagöz.
0: Süslen, püslen, çiçeklere, böceklere seslen. Giyin, kuşan, keyifler yerinde paşam. Yemek ye, şerbet iç. Buna doyulur mu hiç?
2: Te Allah'ım, ne kadar mutlu oldu ya.
0: Elbisem yeşil yeşil, parlıyor ışıl ışıl. Şenliğe gidiyoruz. Haydi Hacivat, çabuk ol.
2: Sanki sona uymadı Karagöz'üm.
0: Öyleyse sen söyle bir tane de görelim.
2: Tamam. Şenlik bekliyor bizi. Gülüyor Karagöz'ün yüzü. Yürüyoruz yan yana. Yürüyoruz yan yana. Ha, buldum. Yürüyoruz yan yana. Şenliğe gidip eğleneceğiz çokça.
0: Bana söyleyene de bak.
2: Aman be.
0: Tamam tamam, takılıyorum. Nereden gideceğiz şimdi?
2: Hayda. Bu yol düz değil miydi ya?
0: Demek ki değilmiş.
2: Yazı tura mı atsak?
0: Olmaz. Yazıyla turayla değil. Düşünerek bulmak lazım.
2: Öyleyse sağdan gidelim.
0: Bu kadar düşünme Hacivat. Beyin hücrelerine yazın.
2: Nasıl yani?
0: Ne düşündün de bu kadar hızlı karar verdin Allah aşkına?
2: Sağlam kelimesinin ilk hecesi ne?
0: Hece ne ki?
2: Yani ilk üç harfi.
0: Harf ne ki?
2: Of! Sağlam kelimesi sağ ile başlamıyor mu?
0: Ha, doğru. Ne olmuş?
2: Nasıl ne olmuş? Sağlam kelimesi sağ ile başlıyorsa, sağdan gidersek sağlam gitmiş oluruz.
0: Hayatımda duyduğum en mantıklı şey. Haydi gidelim Hacı Cavcav. Geç kalacağız. Ne yapsak ki?
2: Sağdan gidelim.
0: Haydi o zaman.
2: Sağdan.
0: Seni var ya, bir pataklarım sağlam yerin kalmaz.
2: Ne ya? Sen sordun, ben söyledim.
0: Bir kere söyledin eyvallah. Bir kere daha söyledin yine eyvallah. Biz sabaha kadar sağdan gidip gidip kayıp olacağız be.
2: Aman sen bilirsin. Aha yol ayrımı. Sen karar ver bu sefer.
0: Sağdan gideceğiz.
2: Neden?
0: Çünkü sağlam kelimesinin ilk üç hecesinde sağdan gidin yazıyor. Ondan dolayı.
2: Of, yürü hadi.
3: Hayırlı günler Çelebi.
4: Sizlere de hayırlı günler azizim.
3: İki kaçak ararız, gördün mü?

0: kim acaba?
1: İsimleri Şıracı ve Bozacı. Fakat bunlar çok meşhur suçlular. Muhakkak isimlerini ve kılıklarını değiştirmişlerdir.
0: Muhakkak öyle yapmışlardır. Peki neye benziyorlardı? Görürsem muhakkak haber veririm azizim.
2: Seviniriz Çelebi Efendi. Haydi kal sağlıcakla.
0: Sizler de canım efendim. Eyvah. Bu tarif ettikleri bizim Hacivat ile Karagöz. Allah bilir yine neye bulaştılar. İyisi askerlerden önce bulup uyarmalı. Kendileri teslim olurlarsa daha az ceza alırlar.
1: Bu adamda bir hal var Devrem. Bizden bir şeyler saklıyor.
2: Bana da öyle geliyor Devrem. Ne yapalım dersin?
1: Takip edelim. Belki kaçakların yanına gidiyordur.
2: Doğru dersin. Hadi.
3: Nereden uydun ben sana Hacivat? Ciddi güzelim dolmalar, sarmalar, tatlılar, şerbetler.
4: Yahu bana ne kızıyorsun? Sen söyledin en son sağdan gidelim diye.
3: Ya ben nereden bilirim sağ solu? Sen ne dersen onu taklit ettim ben. Benim dertten kurtulmayan.
4: Şşt, sessiz ol.
3: Ne oldu ya?
4: Bu ses.
3: Ya kuş sesi işte.
4: Hayır, iyi dinle.
3: Sonunda kafayı da yedin. Aferin Hacivat. Bir de akıllı geçinirsin.
4: Bu sesi kuş çıkarmıyor Karagöz.
3: Fil mi çıkarıyor?
4: Hayır.
3: Deve mi?
4: Hayvan çıkarmıyor.
3: Bitki mi çıkarıyor?
4: Hayır yahu, insan çıkarıyor.
3: Ya insan niye kuş sesi çıkarsın?
4: Bak şimdi gözüm, askerdeyken öğretmişlerdi. Kuş dili diye bir lisan var. Kuş sesine benzer. Düşmanlar ne konuştuğunu anlamasın diye uzaktaki biriyle kuş dilinde konuşurduk.
3: Bu şimdi kuş dili mi?
4: Aynen öyle.
3: Peki ya kuşlar anlar da gidip düşmana söylerse?
4: Of!
3: De bakalım. Ne diyor bu kuş dili?
4: Dur da dinleyeyim. Askerler bizi arıyormuş. Onlardan kaçın. Gidip kendiniz teslim olun diyor.
3: Sor bakalım Hacivat. Niye arıyorlarmış bizi?
4: Tamam. Cik cik. Kaçakmışız biz Karagöz. Çelebi uyarıyor bizi.
3: Hayda.
2: Vay. Bizim Çelebi'ye bak sen. Kaçaklara haber uçuruyor.
1: Dinleyelim bakalım ne diyor. Belki yerlerini bulmamıza yardımcı olurlar.
4: Ağacın üstüne çıkın diyor.
2: Ağacın üstüne çıkın diyor. Biz de çıkalım. Belki de ağaçtadırlar.
4: Daha da yukarı çıkın diyor. Aşağı inin diyor.
3: Şimdi ne diyor Hacı Cavcav? Gözünü seveyim söyle. Ağaca çıkarmasın artık bizi.
4: Yok Karagözüm. Bizi mağaraya çağırıyor. Kendisi de oradaymış. Detaylı konuşuruz diyor.
3: Hadi gidelim. Açığa kavuşturalım şu meseleyi.
4: Haydi.
2: Yakaladık galiba Devrem. Mağaraya gidiyorlar. Biz de gidelim.
1: Hadi.
4: Geldik Karagözüm.
3: Oo! Burası da karanlıkmış biraz. Neredeler acaba?
1: Buradayız kaçaklar. Gelin.
5: Aman!
2: Yahu baştan neden söylemediniz? Biz de boşuna kovaladık sizi.
0: Hakkınızı helal edin asker ağalar. Boşuna yorduk sizi.
1: Asıl siz helal edin. Korkuttuk sizi. Zaten karargâhtan haber geldi. Gerçek kaçaklar yakalanmış.
4: Aman çok şükür.
3: Şenlik de kaçtı.
2: Öyleyse bu işi tatlıya bağlayalım. Madem şenliği kaçırdınız, karargâhta size güzel bir ziyafet verelim. Ne dersiniz?
3: Bir şey demeye gerek var mı? Amanın. Bizim asker ağalar çok cömert bu aralar. Ziyafete

0: çağırdılar. Duysun bütün obalar.
1: İlahi çocuklar, alemsiniz. Demek siz kuş dili de biliyorsunuz.
2: Ben biliyorum komutanım. Karagöz sadece keçi dili biliyor.
0: Ben bir şey sormak istiyorum komutanım.
1: Buyur bakalım.
0: Hani gerçek kaçakçıların ismi Şıracı ve Bozacı ya.
1: Evet.
0: Hani Şıracı'nın şahidi Bozacı'dır diye bir atasözü var ya.
1: Evet.
0: Bunlar onlar mı?

Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz.

0: İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Gonyomcu mu?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Gonyomcu iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayağı kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay. Of. Aa.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.

0: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
1: Biz...
0: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
2: Maalesef öyle oldu.
3: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
2: Ama nasıl?
3: Su getirme... Kerim. Su verme... Önder. Ot toplama... Hami. Ot verme... Burak. Elma toplama... Vefa.
4: Elma verme... Tüy bakımı Ziya. Uyutma Veli. Tırnak bakımı Serhat. Ve masaj yapma Nihat.
3: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım o amicim. Bence yetmezse biraz daha elma, ama ot topla.
0: Tamamdır kardeşim, ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah, koş gelip koş.

0: Mission.
1: Sıra bizde.
2: Of. Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
1: Çocuklar, ne oldu burada?
0: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
2: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
3: Başımıza gelmeyen kalmadı.
1: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
3: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
0: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz...

0: Kültür Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki.

0: oluyor biliyor musun? Çöp kamyonu geçerken üzerime çöplerini sıçrattı. Çok kirli oldum. Üstelik daha yeni yıkanmıştım. Mis gibi koltuklarım pis gibi kokacak. Düt düt. Aa, bu çok kötü olmuş. Bence hemen yıkanmalısın. Haklısın. Kaputumda benekler çıkmadan hemen oto yıkamaya gitmeliyim. Tamam, dikkatli ol.
1: 8, 9, 10. Benim arkam Samson'um Sobe. Bir daha dayınmam ona göre. Neredesin? Şimdi seni bulacağım. Benden daha fazla saklanamazsın.
0: Çöp arabası duyduklarım doğru mu? Bip bip bip. Doğru ama bilerek olmadı. Bir anda kapağım açıldı ve çöpler fırladı gitti. Fiu. Aa, arkadaşından özür diledin mi peki? Hayır, onu...

0: yapmışım. Kapağımı hızlıca açan rüzgar aklımdan özür dileme fikrimi de uçurmuş olmalı.
1: Fiyuu. O zaman birazdan arkadaşın gelecek. Ondan nazikçe özür dile, tamam mı?
0: Tamam.
1: Fiyuu.
2: Odada olmadığına göre fazla uzağa gitmiş olamazsın. Belki de aşağıdadır.
0: Hadi bakalım çöp arabası, arkadaşın seni dinliyor. Özür dilerim, küçük araba istiyor, ek olmadı. Bep tamam. Bir daha dikkatli olursan sevinirim. İki defa üst üste yıkanmak zorunda kaldım. İnşallah hasta olmam.
3: Amin. İnşallah hasta olmazsın Eren. Çorabanın teki nerede?
0: Bilmem. Bazenleri ortadan kayboluyor.
3: Demek ortadan kayboluyor. Çok esrarengiz. Onu son gördüğünde neredeydi?
0: Ayakımda.
3: Ayakından, aman yani ayağından çıkardıktan sonra hiç görmedin mi?
0: Sepet kirlisine gitmiş olabilir.
3: Kirli sepetine gittiyse annenin elinden kurtulabileceğine hiç sanmıyorum.
2: Ben çorabımın eşini bulamıyorum. Eren, sen gördün mü?
4: Aman Allah'ım.
3: Giderek daha da gizemli bir hal almaya başladı.
0: Nereye gidiyor bu çoraplar?
3: Hemen bir toplantı yapmalıyız.
0: Toplantı.
2: İyi fikir.
3: Kaybolan çoraplar hakkında durum değerlendirmesi yapmalıyız. Ama bir eksiğimiz var.
0: Yoksa annemle mi kayıp?
3: Allah korusun.
2: Süpürge sesi geliyor. Fazla uzağa gitmiş olamaz.
3: Allah şükür.
0: Annemsiz devam etmek zorundayız.
3: Haklısın. Mesele daha fazla büyümeden halletmeliyiz. Öncelikle aranıyor ilanları yapmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?
2: Süper fikir baba. Böylelikle herkes duyar.
0: Evet, annem bile duyar.
2: Halam bile duyabilir.
3: O zaman işe koyulma zamanı. Tada!
2: Çok güzel oldu babacığım.
0: Yaşasın, yaşasın.
3: Şşş, sessiz çalışmalıyız.
2: Haklısın baba.
3: Olay gününe geri dönelim. En son çorabı nerede görmüştün?
2: Odamda.
0: O zaman odadan aramaya başlamalıyız.
3: Hadi o zaman. Bismillah. Gelin diyor. Hadi. Tamam. Annen temizlik yaparken ortalıkta dolaşmamalıyız. Acele edelim. Çorabın başı dertli olabilir. Ne oldu?
0: Köpeğin fındık olmadan çorapları bulmamız imkansız.
2: Haklısın ama senin odana nasıl gideceğiz? Bizi görebilirler.
3: Hep birlikte gitmeyelim. Eren, sen yavaşça git ve fındığı al. O sırada biz de burayı arayalım.
0: Anlaşıldı şefim.
3: Müfettiş daha iyi gibi.
0: Tamam müfettişim.
3: Sen yatağın altına bak. Ben de oyuncakların arasına bakayım.
2: Burada yok, burada da yok. Yatağın altı temiz. Ne durumdayız kaptanım?
3: Müfettişi tercih ederim.
2: Müfettişim, buldun mu?
3: Maalesef, burası da temiz. Ama fındık bir gelsin, bulacağız inşallah. Onun burnuna çok güveniyorum.
2: Eren çoktan gelmiş olmalıydı. Ay, başına bir şey gelmiş olmasın.
3: Aman diyeyim, sakın.
0: Biz geldik.
2: Ama Eren, sadece fındık yeterdi. Diğerlerini neden çağırdın ki? Şimdi odamın altını üstüne getirirler.
3: Sorun yok Ceren. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur. Tabii annen görmediği sürece. Biliyorsunuz odadan odaya oyuncak nakli bir süre yasak.
0: Bakın çocuklar, çorapları bulunca herkes kendi bölgesine dönecek. Anlaştık mı?
2: Tamam, anlaştık. Hadi iş başına.
3: Hadi bakalım.
0: Hadi. Baba dikkat et.
3: Fındık dur oğlum. Şimdi oyun zamanı değil. Dur. Hadi bulmamız gereken çoraplar bizi bekliyor.
2: Hemen yeni görev dağılımı yapıyoruz. Ayı minnak ve kurnaz tilki giysi dolabına. Marş. Beyaz tavşan ve tombul kedi çorap çekmecesine.
0: Olmaz.
2: Neden ama?
0: Tombul kedinin beyaz tavşanı tırmaladığı günden beri konuşmuyorlar.
2: Ama tombul kedi, bu hiç doğru bir davranış değil.
0: Bence de.
3: Tombul kedi hatasını anlamış olmalı. Özür dilemedi mi?

0: söylemedi.
1: O zaman hemen onları barıştırmalıyız. Beyaz tavşan, beyaz tavşan. Seni tırmaladığım için özür dilerim.
0: Tamam Tombul kedi, bir daha yapma olur mu? Öfkeni tırmalayarak göstermemelisin.
1: Tamam beyaz tavşan, hadi çorap çekmecesine gidelim. Ceren'in yardıma ihtiyacı var. Ona hemen yardım edelim.
0: Tamam. Zürafa da benimle geliyor. Boyumun yetişmediği yerlerde kendisine çok ihtiyacım olacak.
1: Eren, Fındık, hadi.
2: Duydunuz mu? Tombul tavşan bizi çağırıyor.
0: Hadi bakalım zürafacık. Kayıp çorap, çorap çekmecesinden çıkarsa çok gülerim.
3: Tombul kedi şüphelerinde haklı olabilir. Hadi daha dikkatli bakalım.
2: Çorapların çok dağınık abla. Daha düzenli olman gerekir.
0: Tavsiye için çok sağ ol Bay Düzenli Çorap Kaybeden.
3: Durun, durun. Beyaz tavşan bir şey buldu.
2: Buldu mu yoksa müfettişim?
3: Az kaldı. Ulaşmak üzereyim çocuklar. İşte.
0: Yaşasın. Çorap bulundu.
3: Beyaz tavşan ve tombul kediye teşekkür etmeliyiz.
0: Çok sağ olun. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
2: Şimdi sıra benim çorabımı bulmaya geldi. Bakın hala tek ayakım tehlikede.
4: Adem. Bakar mısın?
0: Annem.
1: Hemen geliyorum canım.
4: Bak Adem, süpürge çalışmıyor.
1: Sabahtan beri çalışıyordu.
4: Evet öyleydi ama şimdi ne oldu anlamadım.
1: Allah Allah. Açılıyor ama sanki boğuluyor gibi kapanıyor.
4: Ya?
1: Filtresine bakmalıyım sanırım.
2: Bak baba.
1: Bakın buraya kimler sıkışmış.
2: Yaşasın çorabım.
1: Çorabın burada ne geziyor?
2: Canı sıkışmış demek ki babacığım. Bulduk ya, ona bakalım.

0: Bizi korkuttun.
1: Nasıl da korktunuz? Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz?
2: Neymiş?
0: Neymiş?
1: Ormandaki boz ayı.
0: Ormanda ayı mı varmış?
3: Haça, ne ayısı bu?
1: Duyduğuma göre ormanda kocaman bir boz ayı varmış. 2-3 katımız, hatta 4-5 katımız büyüklüğündeymiş.
0: Ha?
3: Mümkün değil ki ormanda ayı olsun. Nereden duydun bunu Uşav?

0: duydum işte.
1: Ya varsa? Bu ayıyı mutlaka görmeliyiz.
2: Yok değil Romula, yok yok.
0: Var.
2: Yok.
0: Var.
3: Hadi gidip kendi gözlerimizle görelim. Var mı yok mu?
1: Evet evet, bence kesin var.
2: Yok diyorum da.
0: Var işte, var diyorum.
4: Sardım sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? Odunları topladık çok şükür. Artık eve gidebiliriz. Kara kaçan?

0: Hadi ama huysuzluğun yine üzerinde bugün. Anlaşıldı. Yine bindirmeyeceksin bizi. Oy.
1: Oy. Ne yapıyorsun burada hoca?
0: Asıl sen ne yapıyorsun Cemal Efendi?
1: Ayı arıyoruz da.
0: Ne ayısı?
2: Boz ayı hocam. Boz ayı.
3: Kocaman dişleri, büyük pençeleri varmış. Boyu o kadar uzunmuş ki bizim 5-6 katımız kadarmış.
0: Hey, dur kara kaçan.
4: Ula kara kaçan deduk. Gerçekten de kaçtı.

0: Yakaladık seni.
1: Biz yakalamadık hoca. O durdu.
2: Niye durdu ki?
3: Burada bir şey yok.
0: Kara kaçan. Bu ne yapacağı belli olmaz. Hadi hava kararmadan geri dönelim.
4: Acaba nasıl geri döneceğimizi bilen var mı?

0: Ben size dedim uşaklar.
1: Ayı yoktur diye.
2: Aslında şaka yapmıştım. Ha? Ha? Aslında ayı yoktu.
3: Anlamıyoruz evladım. Ne söyleyeceksen düzgünce söyle.
2: Şey, aslında ayı yoktu. Şaka yaptım.
4: Ne?
5: Ne?
1: Ula gördün mü başımıza neler geldi?
0: Kaybolduk da.
3: Şakadan bile olsa yalan söylemek kimseye yakışmaz evladım. Hele çocuklara hiç yakışmaz.
2: Özür dilerim baba.
3: Ateş yaktığımız iyi oldu. Ateş hayvanları uzak tutar.
1: Ayı cibi mi mesela?
5: Ayı mı?
4: Ayı mı?
0: Ayı mayı yok burada uşaklar. Karadeniz hamsileri gibi titremeyin da.
5: Ben çok korkuyorum.
4: Galiba ben de çok korkuyorum Bestami.
0: Korkmayın uşaklar. Ben yok.
3: Aman aman aman.
0: Oy! O da neydi ula?
3: Ay ay ay ay ay ay ay.
4: Ayı var burada. Ömer demişti.

Gördünüz mü bir şakanın başımıza getirdiklerini? Hem Peygamber Efendimiz bile şakada olsa yalan söylemeyin der. Siz olun, doğru yoldan ayrılmayın evlatlarım. Geldik bir günün daha sonuna. Bugün kandık Ömer'in şakasına. Aslında ayıdan kaçmazdım ama ben de Allah'ın bir kuluyum sonuçta.

Huh?

Oh.

Dorami!

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumburlop.

yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefrina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.

0: nenem, oy! Nasıl dayanacağım bu kokuya?
1: Dur, bizi de bekle!
2: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri! Durun, durun! Bir de bekleyin, bana da bırakın!
0: Ellerine sağlık nine! Yine döktürmüşsün!
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
4: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
4: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
4: Gittim bile. Kıt kıt kıdak. Yumurtam sıcak. Kıt kıt kıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
5: Göz göz, neredesin?
6: Hey!
5: Vuramadın ki, vuramadın ki! Yoruldum! Daha ne kadar kar topu var?
6: Bitti mi? Hay Allah, bitti!
5: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
6: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
7: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
6: Temtem, dön.
5: Tam isabet.
6: Bu nedir?
7: Yumurtalı köstebek.
5: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
4: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
4: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu. Bakın, bir ayak izi daha var. Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.
4: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
5: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
6: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
5: Bana güven, kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
6: Ay. Kaç, kaç, kaçamayacağım.
5: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş!
4: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
1: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
0: O zaman kim?
5: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
6: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
5: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
4: Hay Allah, elektrikler gitti.
0: İşte biri geliyor.
4: Kim bu acaba?
1: Gidip bakalım.
0: Yumurtaları alıyor.
4: Hadi koşun, kaçıyor.
0: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
4: Ah, Durun! Burası!
0: Buz tutmuş.
4: Hadi şurada. Ona yetişmeliyiz.
5: Hop hop hop.
6: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
5: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
6: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
5: Epey yorulduk bugün.
6: Bolca da gagalandık.
5: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
6: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
7: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
4: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
6: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
1: Bir yere işaret ediyor.
0: Biri Temtem, diğeri de
8: Ozan.
1: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
4: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
1: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
0: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
1: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
9: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
1: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
9: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklanmaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse.